0: أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ
1: Allah'a karşı yalan söyleyen ve kendisine gelen dosdoğru Kur'an'ı yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok?

0: O dosdoğru Kur'an'ı getirene ve onu tasdik edenlere gelince, işte onlar takva sahipleridir.
1: لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ
0: Onlar için Rableri yanında istedikleri her şey vardır. İşte iyilik yapanların mükafatı budur.

0: Allah onların yaptıklarının en kötüsünü bile örtecek ve onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracaktır.
1: Eleyşallahu bikafin abdehu ve yuhawwifunaka billezine min dunih. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ
0: Allah kuluna kafi değil midir? Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.
1: وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلِّ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَز۪يزٍ ذِنْتِقَامٍ
0: Allah kimi de doğru yola iletirse artık onu saptıracak hiç kimse yoktur. Allah çok güçlü ve intikam sahibi değil midir?

0: ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: Andolsun ki sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette Allah yarattı derler. De ki o halde gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar vermek istese sizin Allah'tan başka taptığınız şeyler onun zararını kaldırabilirler mi? Yahut da o bana bir rahmet dilese onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi? De ki Allah bana yeter. Güvenenler yalnız ona güvenirler.

De ki, ey kavmim, durumunuzun gerektirdiğini yapın. Gerçekten ben de yapacağım. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve kimin üzerine daimi bir azap ineceğini yakında bileceksiniz.

Ey Muhammed, biz bu kitabı sana bir gerçek olarak indirdik. Kim doğru yola gelirse kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ancak kendi zararına sapmış olur. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin.

0: Allah öleceklerin ölüm zamanı gelince ölmeyecek olanların da uykuları esnasında ruhlarını alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini ise belirli bir süreye kadar bedenlerine salar. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.
1: اَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ
0: Yoksa o kafirler Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Sen de ki, eğer onlar hiçbir şeye sahip değillerse ve akıllarını kullanamıyorlarsa da mı şefaat edecekler?

de ki, bütün şefaat Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra siz yalnız O'na döndürüleceksiniz.

Allah bir olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalpleri ürker. Ama Allah'tan başka putlar anıldığı zaman hemen yüzleri güler.

0: yuqinun.
1: De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de aşikarı da bilen Allah'ım. Ayrılığa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin.

0: القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
1: Eğer yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi ve onunla beraber bir misli daha zulmedenlerin olsa, kıyamet günü azabın kötülüğünden kurtulmak için hepsini fidye olarak verirlerdi. Çünkü o gün kendileri için hiç hesaba katmadıkları şeyler ortaya çıkmıştır.

0: على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra biz ona tarafımızdan bir nimet verdiğimiz zaman bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

0: Bu sözü onlardan öncekiler de söylemişlerdi. Fakat kazandıkları şey kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.
1: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا

Kazandıkları şeylerin kötülüğü başlarına geldi. Bunlardan zulmedenlerin kazandıkları şeylerin kötülüğü de başlarına gelecektir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir.

0: ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
1: Onlar bilmiyorlar mı ki Allah dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

Ey Muhammed! Benim tarafımdan onlara de ki, ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Azap size gelip çatmadan önce tövbeyle Rabbinize yönelin. Ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez.
1: وَاتَّبِعُوا

Siz farkına varmadığınız bir sırada azap size ansızın gelmeden önce Rabbiniz tarafından size indirilenin en güzeline tabi olun.

0: الرحيم.
1: Kişinin Allah yanında aşırı gitmemden dolayı yazıklar olsun bana. Ben gerçekten alay edenlerdendim diyeceği günden sakının.
0: اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Yahut eğer Allah beni doğru yola iletseydi ben elbette muttakilerden olurdum diyeceği veya azabı gördüğü zaman keşke benim için dünyaya bir kere daha dönüş olsa da iyilik yapanlardan olsaydım diyeceği günden sakının.

0: Öyle bir kişiye Allah, evet, ayetlerim sana gelmişti de sen onları yalanlamıştın, büyüklük taslamıştın ve kafirlerden olmuştun der.
1: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذ۪ينَ كَذَبُوا عَلَى اللّٰهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةِ أَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْمُتَكَبِّر۪ينَ
0: Kıyamet günü Allah'a karşı yalan uyduranları görürsün. Onların yüzleri simsiyah kesilmiştir. Cehennemde büyüklük taslayanlar için bir yer mi yok?

0: Allah kötülükten sakınanları başarılarından dolayı kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler.
1: Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil.
0: Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir.
1: Lehu mekalidus semavati vel ardı.

0: Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gelince, işte onlar zarara uğrayacaklardır.
1: قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُونَ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, ey cahiller! Siz bana Allah'tan başkasına mı ibadet etmemi emrediyorsunuz?
1: وَلَقَدَ اُولَى

Andolsun ki sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan mutlaka amelin boşa gider, zarara uğrayanlardan olursun. Hayır, sen yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol.

0: دينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: O kafirler Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Kıyamet günü yer tamamen onun elindedir. Gökler de onun kudretiyle dürülmüştür. O müşriklerin ortak koştukları şeyden münezzeh ve çok yücedir.

0: sura üflenince Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp ölür. Sonra sura ikinci defa üflenince hemen hepsi ayağa kalkıp baka kalırlar.
1: Ve eşrakatil

0: بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.
1: Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir. Onların arasında hak ile hüküm verilir. Onlara asla haksızlık yapılmaz.
0: وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ.
1: Herkese yaptığının karşılığı tam olarak ödenir. Allah onların yaptıklarını daha iyi bilir.

0: الرحيم
1: İnkar edenler bölük bölük cehenneme sevk edilirler. Oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Cehennemin bekçileri onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve sizi bugününüze kavuşacağınızdan korkutan peygamberler gelmedi mi derler. Onlar da evet geldi derler. Fakat azap sözü kafirlere hak olmuştur.

Onlara, içerisinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların duracağı yer ne kötüdür denir.

Rablerine karşı gelmekten sakınanlarsa bölük bölük cennete sevk edilirler. Oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Cennetin bekçileri onlara selam size, hoş geldiniz, İçinde ebedi olarak kalacağınız cennete girin derler.

Meleklerin arşın etrafını kuşattıkları halde Rablerini hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Artık mahşer halkı arasında hak ve adaletle hüküm verilmiş, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denmiştir. Mü'min Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 85 ayettir. Sure içerisinde Firavun kavminden olup iman eden mümin bir zatın vasıflarından söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bu sureye 3. ayette geçen ve günahları bağışlayan anlamına gelen Allah'ın sıfatlarından gafir kelimesine izafeten Gafir Suresi de denmiştir. Sure içerisinde dinin esaslarına ve tevhid delillerine işaret edilerek kıyametle ilgili tasvirlere yer verilmektedir.

Hamim. Bu kitabın indirilmesi çok güçlü, her şeyi bilen, günahları bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı şiddetli olan ve lütuf sahibi bulunan Allah tarafındandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş de yalnız O'nadır.

Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girmez. Onların memleketlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın.

0: Onlardan önce Nuh kavmi ve arkalarından gelen topluluklar da peygamberleri yalanlamışlardı. Her ümmet kendi peygamberlerini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı batılla yok etmek için mücadele etmişlerdi. Ben de onları azapla yakaladım. İşte bakın benim azabım nasıl oldu.
1: وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ
0: Böylece Rabbinin inkar edenleri hakkındaki "onlar cehennemliktir" sözü gerçekleşmiş oldu.

Arşı taşıyan ve çevresinde bulunan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler, ona inanırlar ve iman eden kimseler için şöyle mağfiret dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetinle ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edip senin yoluna tabi olanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbim.

Ey Rabbimiz, onları ve babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları kendilerine vaat ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz ki sen çok güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin.

0: فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
1: Sen onları bütün kötülüklerden koru. Sen kimi kötülüklerden korursan o gün ona rahmet etmiş olursun. İşte büyük kurtuluş da budur.

0: Şüphesiz ki inkar edenlere Allah'ın gazabı sizin birbirinize olan öfkenizden daha büyüktür. Çünkü siz imana davet edildiğinizde inkar ediyordunuz diye nida edilir.
1: قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَب۪يلٍ
0: Onlar, ey Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin, biz de günahlarımızı itiraf ettik, şimdi bu ateşten çıkmaya bir yol var mıdır derler.

0: مؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.
1: Onlara sizin durumunuz budur. Çünkü siz bir olan Allah'a davet edilince inkar ettiniz. Ama ona ortak koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm o yüce ve büyük Allah'ındır denir.
0: هُوَ الَّذ۪ي يُر۪يكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُن۪يبِ.
1: Mucizelerini size gösteren ve sizin için gökten rızık indiren O'dur. Ama ancak Allah'a yönelen kimseler öğüt alırlar.
0: فَدَعُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.
1: Kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona dua edin.

0: الرزاق.
1: Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, ahiretteki buluşma gününe karşı insanları uyarmak için kendi emrinden olan vahyi kullarından dilediğine gönderir.

0: النار.
1: O gün insanlar kabirlerinden çıkarlar. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Allah onlara bugün hükümranlık kimindir diye sorar. Sonra yine kendisi gücü her şeyi kahretmeye yeten ve tek olan Allah'ındır diye cevap verir.
0: El yevme tujza kullu nefsin bima kasabet.

0: الْحِسَابِ.
1: O gün herkese kazandığının karşılığı verilir. O gün hiçbir haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.

0: Ey Muhammed! Onları yaklaşan kıyamet gününün tehlikesine karşı uyar. O gün yürekler korkudan adeta gırtlaklara dayanmış, onlar da yutkunup dururlar. Zalimler için ne candan bir dost, ne de sözü dinlenir bir şefaatçi vardır.
1: Ya'lemu kha'inetel e'yuni ve ma tuhfis sudur.
0: Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.

0: السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
1: Allah hak ve adaletle hükmeder. Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeylerse hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.

0: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar yeryüzünde kendilerinden daha kuvvetli ve daha çok eser sahibiydiler. Böyleyken Allah onları günahları sebebiyle yakalayıverdi. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de olmadı.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا

0: Bu kendilerine apaçık mucizelerle gelen peygamberlerini inkar etmeleri sebebiyle böyle olmuştur. Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz ki o çok kuvvetlidir, azabı ise çok şiddetlidir.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ
0: Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Onlarsa bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler.

0: أهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال.
1: Musa onlara tarafımızdan gerçeği getirince, onunla beraber iman eden kimselerin oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın dediler. Fakat kafirlerin hilesi mutlaka boşa çıkacaktır.

Firavun, "Bırakın beni Musa'yı öldüreyim. O da varsın Rabbine yalvarsın. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum," dedi.

0: Musa, gerçekten ben hesap gününe inanmayan, her büyüklük taslayandan benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım dedi.
1: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن

Firavun ailesinden iman edip de imanını gizli tutan bir adam dedi ki, siz sırf Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinizden mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancıysa yalanı kendi zararınadır. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği azabın bir kısmı başınıza gelebilir. Şüphesiz ki Allah aşırılık yapan ve yalan söyleyen kimseyi doğru yola iletmez.

0: Ey kavmim! Bugün hükümranlık sizindir. Yeryüzünde üstün olan sizsiniz. Ama Allah'ın azabı başımıza gelirse bize kim yardım eder? Firavun, ben size kendi görüşümden başkasını işaret etmiyorum. Ben size ancak doğru yolu gösteriyorum dedi.
1: وَقَالَ الَّذ۪ي آمَنَ يَا قَوْمِ اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد.
0: O iman etmiş olan adam dedi ki, ey kavmim, gerçekten ben sizin için Nuh kavminin, Ad ve Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi peygamberleri yalanlayan toplulukların uğradıkları bir günün benzerinden korkuyorum. Allah kulları için zulüm istemez.
1: Ve ya kavmi inni ehafu aleyh.

0: من عاص ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: Ey kavmim, gerçekten ben sizin için bağırışıp çağrışma günü olan kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız o günde sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.

0: به رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
1: Andolsun ki daha önce Yusuf da size apaçık deliller getirmişti. Ama siz onun getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durdunuz. Nihayet o vefat ettiği zaman Allah ondan sonra asla peygamber göndermez dediniz. İşte Allah haddi aşan ve şüpheci olan kimseleri böylece saptırır.

0: آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.
1: Onlar kendilerine gelen hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışıyorlar. Bu ise hem Allah katında hem de iman edenler yanında onlara karşı büyük bir öfke meydana getiriyor. İşte Allah her büyüklük taslayan zorbanın kalbini böylece mühürler.

0: وعمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب.
1: Firavun, ey Haman, benim için yüksek bir kule yap. Belki yollara, göklerin yollarına ulaşırım da Musa'nın ilahına çıkıp görürüm. Çünkü ben onun yalancı olduğunu zannediyorum dedi. Böylece kötü ameli Firavun'a süslü gösterildi de doğru yoldan saptırıldı. Firavun'un hilesi elbette boşa gidecekti.

0: Ey kavmim! Bu dünya hayatı ancak geçici bir eğlencedir. Ahiretse devamlı olarak kalınacak karar yurdudur.
1: Men amile seyyiyeten felâ yücezâ illâ mithlehâ ve men amile salih.

0: الْعَذَابِ.
1: Her kim bir kötülük işlerse ancak onun kadar ceza görür. Her kim de erkek veya kadın mümin olarak salih amel işlerse işte onlar cennete girerler ve orada kendilerine hesapsız rızık verilir.

Ey kavmim! Nedir başıma gelen? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz.

Siz beni Allah'ı inkar etmeye, bilmediğim bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Allah'a çağırıyorum.

Hiç şüphe yok ki sizin beni kendisine davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de hiçbir davet hakkı yoktur. Gerçekten bizim dönüşümüz Allah'adır. Aşırı gidenlere gelince işte onlar cehennemliklerdir.

size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz ki Allah kullarını hakkıyla görür.

Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet koptuğu günde Firavun ailesini azabın en şiddetlisine atın denilecektir.

Onlar ateşte birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara, "Dünyada biz size tabiydik. Şimdi bizden ateşin bir parçasını olsun savabilir misiniz?" derler.

büyüklük taslayanlar da, doğrusu hepimiz ateşin içerisindeyiz. Şüphesiz ki Allah kullar arasında vereceği hükmü vermiştir derler.

0: فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
1: Cehennem bekçileri de size peygamberleriniz apaçık mucizeler getirmediler mi derler. Onlar evet getirdiler diye cevap verirler. Bekçiler öyleyse kendiniz yalvarın derler. Kafirlerin yalvarmasıysa elbette boşunadır.
0: İnna lenansuru rusulana vellezine amenu fil hayati dunya ve yevme yekumul eşhad.
1: Gerçekten biz peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında da şahitlerin şahitlik yapacağı kıyamet gününde de yardım edeceğiz.

O gün zalimlere özür beyan etmeleri fayda sağlamaz. Onlar için bir lanet vardır ve yurdun kötüsü de onlar içindir.

0: Andolsun ki biz Musa'ya hidayet rehberi olan Tevrat'ı verdik. İsrailoğullarına da aklı başında olanlar için bir öğüt ve hidayet rehberi olan kitabı miras bıraktık.
1: Tasbir inne ve'dallahi hakkun ve estağfir li zenbike ve sebbih bihamdi rabbik. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.
0: Ey Muhammed! Sabret! Gerçekten Allah'ın vaadi haktır. Günahının bağışlanmasını dile. Sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et.

0: kendilerine gelen kesin bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışanların kalplerinde ulaşamayacakları bir büyüklenme vardır. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve görür.
1: Ne halqus semawati vel ardı ekber min halqin nasi velakin ekseren nasi la ya'lemun.
0: Göklerin ve yerin yaratılması elbette insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

0: olun.
1: Körle gören bir olmadığı gibi iman edip salih amel işleyenlerle kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz.

0: Kıyamet mutlaka gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar.
1: وَقَالَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُمْ

0: Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana ibadet etmeyi bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir.
1: Allahu'l-lezî ce'ale lekumu'l-leyle liteskunû fîhi ve'n-nehâre mubsirâ.

Geceyi içerisinde dinlenesiniz diye karanlık, gündüzü de çalışasınız diye aydınlık yapan Allah'tır. Gerçekten Allah insanlara karşı lütufkardır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

0: İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
1: كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذ۪ينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ
0: İşte Allah'ın ayetlerini bilerek inkar edenler de haktan böyle döndürülüyorlardı.

0: yeryüzünü sizin için duracak bir yer, göğü de üzerinize bir bina yapan, size şekil verip şeklinizi güzelleştiren ve sizi temiz şeylerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir.
1: Huvel hayyü la ilahe illa huve fed'uhu muhlisine lehuddin. Elhamdülillahi rabbil alemin.
0: O daima diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse dini yalnız ona tahsis ederek ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: أمرت أن أسلم لرب العالمين.
1: Ey Muhammed, de ki, bana Rabbimden apaçık deliller gelince sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ibadet etmekten men edildim. Bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.

Sizi önce topraktan, sonra bir damla sudan, sonra alaka denen embriyodan yaratan odur. Sonra sizi bir bebek olarak annenizin karnından çıkarıyor. Sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlar olmanız için sizi yaşatıyor. Sizden kiminiz daha önce öldürülür, kiminiz de belirli bir süreye ulaştırılırsınız. Umulur ki aklınızı kullanırsınız.

Yaşatan ve öldüren O'dur. Allah bir şeye karar verdiği zaman ona sadece ol der. O da hemen oluverir. Alem

0: kitabı ve peygamberlerimize gönderdiğimiz şeyleri yalanlayanlar yakında bileceklerdir.
1: İzil eğlalu fî e'nâkihim ve selâsilü yushabûn fil hamîmi thumme finnâri yusgarûn.
0: Onlar boyunlarında halkalar ve zincirlerle kaynar suya sürülürler. Sonra ateşte yakılırlar.

0: شيئا كذلك يضل الله الكافرين.
1: Sonra onlara Allah'ı bırakıp da ortak koştuğunuz şeyler nerede denir? Onlar da onlar bizden uzaklaşıp kayboldular. Hayır, biz daha önce hiçbir şeye kulluk etmiyorduk derler. İşte Allah kâfirleri böyle şaşırtır.

0: Onlara şöyle denir: bu sizin yeryüzünde haksız yere sevinmeniz ve şımarmanızdan dolayıdır. Şimdi içerisinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür.
1: Tasbir inne ve'dallahi hak.

0: olun.
1: Ey Muhammed, sabret. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Biz onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya sana gösteririz veya göstermeden önce senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü yalnız bizedir.
0: وَلَقَدْ

0: قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.
1: Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de birçok peygamberler gönderdik. Onlardan kıssalarını sana anlattıklarımız da var, durumlarını sana anlatmadıklarımız da vardır. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan herhangi bir ayet getiremez. Allah'ın emri geldiği zaman da hak yerine getirilir. Ve Allah'ın ayetlerini boşa çıkarmak isteyenler orada zarara uğrarlar.
0: Allahu allazi ceale lekumul en'ame litarkabu minha ve minha ta'kulun.
1: Kimine binesiniz, kimine de yiyesiniz diye hayvanları sizin için yaratan Allah'tır.
0: Ve lekum fiha menafi'u ve litebluğu aleyha haceten fi sudurikum ve aleyha ve alel fulki tuhmelun.
1: Onlarda sizin için daha nice menfaatler vardır. Gönüllerinizdeki herhangi bir arzuya onlara binerek ulaşırsınız. Onların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız.
0: وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُونَ
1: Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz?
0: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar kendilerinden hem daha çok, hem daha kuvvetli, hem de yeryüzünde daha çok eser sahibiydiler. Fakat kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.

Peygamberleri onlara apaçık deliller getirince kendi yanlarındaki bilgiyle gururlanıp övündüler. Ama alaya aldıkları şey kendilerini kuşattı.

Fakat bizim şiddetli azabımızı görünce iman etmeleri kendilerine fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan kanunu budur. İşte kafirler orada zarara uğramışlardır. Fussilet Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 54 ayettir. Surenin 3. ayetinde Kur'an ayetlerinin tafsilatlı bir şekilde genişçe açıklandığını ifade eden Fussilet kelimesi geçtiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Allah'ın varlığının, birliğinin delillerine dikkat çekilmekte ve kıyametle ilgili tasvirlere yer verilmektedir.

0: Bu Arapça bir Kur'an olarak ayetleri bilen bir kavim için açıklanmış bir kitaptır.
1: Beşiran ve neziran fe'arada ekseruhum fehum la yesme'un.
0: O müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat insanların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık onlar gerçeği işitmezler.

Onlar, ey Muhammed, senin bizi davet ettiğin şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da bir ağırlık vardır. Seninle bizim aramızda anlaşmamıza engel bir de perde vardır. Sen istediğini yap, şüphesiz biz de yapıyoruz derler.

0: Ey Muhammed, de ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Vay ona ortak koşanların haline. Onlar zekatı vermezler. Onlar ahireti de inkar ederler.
1: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti lehum ecrun gayru memnûn.
0: Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenler için de bitmez tükenmez bir mükafat vardır.

0: أبدا ذلك رب العالمين.
1: De ki, yeri iki günde yaratanı inkar edip ona ortaklar koşan siz misiniz? O bütün alemlerin Rabbidir.

O yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Orada arayıp soranlar için rızıkları tam 4 günde belli bir seviyede takdir edip düzene koydu.

Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yerküreye isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. Her ikisi de isteyerek geldik dediler.

0: أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
1: Böylece Allah onları iki günde yedi gök yaptı. Her göğe kendi işini bildirdi. Biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
0: فَاِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودِ.
1: Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki, ben sizi Ad ve Semud'un başına gelen yıldırıma benzer bir yıldırıma karşı uyardım.

0: Onlara Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye önlerinden ve arkalarından peygamberler geldiği zaman, eğer Rabbimiz dileseydi mutlaka melekler indirirdi. Biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri tanımıyoruz dediler.
1: فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةٌ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ.
0: Ad kavmine gelince onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim vardır dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı.

0: لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.
1: Bu yüzden biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o uğursuz günlerde dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise elbette daha çok rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez.
0: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
1: Semud kavmine gelince biz onlara doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler. Bunun üzerine kazandıkları kötülük yüzünden alçaltıcı azabın yıldırımı onları çarptı.
0: وَنَجَّيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
1: Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık.
0: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
1: O gün Allah'ın düşmanları cehennem ateşine sürülmek üzere hep bir araya toplanırlar.

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: Onlar derilerine "Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?" derler. Derileri de "Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan O'dur ve siz yine O'na döndürülüyorsunuz" derler.
0: وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبَصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَاكِنْ ظَنَنْتُمْ

Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinizde şahitlik edeceğinden korkarak kötülükten sakınmıyordunuz. Fakat yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini zannediyordunuz.

Şimdi eğer dayanabilirlerse onların yeri ateştir. Özür beyan etseler bile artık onlar hoş tutulmazlar.

orada ne varsa hepsini güzel gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki azap sözü onlar için de hak oldu. Doğrusu onların hepsi de hüsrana düşmüşlerdi.

biz mutlaka inkar edenlere şiddetli bir azap tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

İşte Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmelerinin cezası olarak onlar için orada ebedi olarak kalacakları cehennem yurdu vardır.

0: أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.
1: İnkar edenler, ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar diyeceklerdir.

0: Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da doğrulukta devam edenlere gelince, onların üzerine melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır.
1: Nuzulen min gafurir rahim.
0: Bunlar çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah tarafından bir ziyafettir.
1: Ve men ehsenu kavlen.

0: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlük kim olabilir?
1: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ

İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. O zaman seninle kendi arasında bir düşmanlık olan kişinin sanki samimi bir dost gibi olduğunu görürsün.

0: Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

Gece ile gündüz ve güneşle ay Allah'ın kudretinin delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece Allah'a kulluk yapmak istiyorsanız onları yaratan Allah'a secde edin.

Eğer onlar büyüklük taslarlarsa bilsinler ki Rabbinin yanındaki melekler gece gündüz onu tesbih ederler ve hiç usanmazlar.

Senin yeryüzünü boynu bükük kupkuru görmen de Allah'ın kudretinin delillerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir ve kabarır. Şüphesiz ki ona hayat veren Allah mutlaka ölüleri de diriltir. Doğrusu onun her şeye gücü yeter.''

0: القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
1: Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp inkara sapanlar bize gizli kalmazlar. O halde ateşe atılacak olan mı daha hayırlıdır, yoksa kıyamet günü güven içinde gelecek olan mı? İstediğinizi yapın, şüphesiz ki Allah yaptığınız şeyleri hakkıyla görür.

Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkar edenler mutlaka cezalarını çekeceklerdir. O gerçekten çok değerli bir kitaptır.

0: mıydı?
1: Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
2: Mâ yuqâlu leke illâ mâ kad qîle lirrusuli min qablik. İnne rabbeke lezû meğfiratin ve zû iqâbin elîm.
1: Ey Muhammed! Sana senden önceki peygamberlere söylenenden başka bir şey söylenmiyor. Şüphesiz ki senin Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de acı bir azap sahibidir.

0: Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an yapsaydık, onlar mutlaka bu kitabın ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere yabancı bir dil öyle mi? Derlerdi. Sen de ki, o iman edenler için bir hidayet ve şifadır. İman etmeyenlerin kulaklarındaysa bir ağırlık vardır. Kur'an onlara göre bir körlüktür. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlar da duymuyorlar.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ ف۪يهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَف۪ي شَكِّمْ مِنْهُ مُر۪يبِ
0: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı vermiştik de onda ihtilafa düşmüşlerdi. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelenmesine dair bir söz geçmeseydi, mutlaka aralarında hüküm verilirdi. Gerçekten onlar Kur'an hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler.
1: Men amila salihan felinefsihi ve men esa'e fealeyha. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ
0: Her kim iyi bir iş yaparsa kendi lehine yapmış olur. Kim de bir kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Rabbin kullara zulmedecek değildir.
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً

تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد يا الله على ما قضيت، ولك الشكر.

الله يا الله.

0: يقولوا يا الله
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله
0: يا الله.
2: Rabbimizin sıfatları karşısında kalpler nasıl titremez, nasıl mağfiret dilemez
0: ya Allah.

0: Ey Allah'ım, sen bizleri mağfiret et. Sen bizleri bağışla. Ey Allah'ım, ey alemlerin Rabbi, yüce Rabbim.
1: كمثله شيء.

محمد بحرمة القرآن.

0: وارزقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: آمين.
0: ببركة القرآن.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

وفع صاحب الشفاعه.

بك كلمتي الحق والدين. اللهم أهلك الكفرة والمسلمين.

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

قتلنا به وعفو عنا.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الفاتحة.
2: Özel FM 103.2.
3: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağım.

0: salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen ehadsın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım, sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım sen evvelsin, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin, senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin, senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın, senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider, bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım kalplerimizi birbirine ısındır, aramızda sulh eyle, bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar, nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayırın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
6: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا رحمن.
11: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efem.
2: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
12: Allahumme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumme khuz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihim el havfe minke ve enza'
13: من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم

0: Bil ki seni ıslah etmeyen ilim sapıklıktır. Sana faydası dokunmayan malsa vebaldir. İnsanlarla öyle geçinin ki öldüğünüzde sizin için ağlasınlar, sağ kaldığınız sürece sizi sevgiyle karşılasınlar. İnsanların en acizi insanlardan kardeş ve dost edinemeyendir. Ondan daha acizi ise dost ve kardeş edindikten sonra onu kaybedendir. Kim bir işte halka önce olursa, başkasını terbiyeye kalkmadan kendisini terbiye etmeli, bu terbiyede diliyle öğüt vermeden önce davranışlarıyla öğüt vermek suretiyle olmalı. Nefsine öğretmen olup kendini terbiye eden kişi, insanları terbiye edenden daha fazla övgüye değerdir. Birisi müminlerin emiri Hazreti Ali'den kendisine nasihat etmesini isteyince şunları söyledi: amelsiz ahirete dileyenlerden, olmayacak ümitler besleyip sonra tövbe edenlerden olma. Hani kişi vardır, dünyada zahitlerin sözlerine söyler, ancak dünyaya rağbet edenlerin işlerini yapar. Dünyanın malından, mülkünden verilse doymaz. Verilmese kanaat etmez. Verilenin şükrünü yerine getirmez, verilmeyenin fazlasını ister. Halkı kötülükten men eder, kendisi emre uymaz. Temiz kişileri sever, yaptıklarını yapmaz. Suçluları sevmez, oysa o da suçlulardandır. Günahlarının çokluğundan korkar ve ölümden çekinir. Ölümden kendisini ürküten şeyi yapmakta da ısrar eder. Hastalandığında pişmanlığa düşer, iyileştiğinde pişmanlığını unutur gider. Nimet elde edip afiyet bulduğunda gururlanır, belaya düştüğünde ümidini keser, perişan olur. Sıkıntı anında dua etmeye koyulur, ferahlığa ulaştığında kendine güvenir. Aczini unutur, heva ve hevesine uyar, aldanır. Kimseye ihtiyacı olmadığında böbürlenir, fitneye düşer, ihtiyaç sahibi olduğundaysa her şeyden ümidini kesip yese düşer. Kulluk ettiğinde gevşek davranır, arzularının peşinde koştuğunda isyan eder, tövbeyi geriye atar. Başkalarına ibretler gösterir, örnekler verir, ancak kendisi ibret almaz. Verdiği öğüdü kendisi tutmaz. Sözle herkese kılavuzluk etmeye kalkar, amelde herkesten geriye kalır. Gelip geçici nimetleri elde etmek için ileri atılır, kalıcı nimetlere sahip olmak için geride kalır. İsyanı ganimet sayar, asıl ganimeti ziyan zanneder. Ölümden korkar, ancak hayatta kendisine verilen fırsatı elinden kaçırır. Başkasının az günahını çok, kendisinin çok günahını az görür. İnsanları kınayıp durur. Kendisini ise kınamak bir yana, dalkavukluk eder. Onun için zenginlerle oyuna dalmak, yoksullarla Allah'ı anmaktan daha sevimlidir. Kendisine itaat edilmesini ister. Kendisi isyan eder, ona vefa edilir, o vefa etmez. Allah için Allah yolunda korkmaz, oysa halktan çekinir. Cömertlik, şerefleri koruyan bir sıfattır. Hilm ve yumuşaklık, kötü kişilerin ağzını bağlar, bağışlamak üstün olmanın zekatıdır. Hıyanet eden dostu terk etmek tesellidir. Danışmak doğru yol üzere olmaktır. Sadece kendi aklıyla iş gören kendisini tehlikeye atar. Sabır düşmanı alt eder. Zenginliğin en üstünü her türlü arzuyu terk etmektir. Sevgili oğlum, yoksul düşmenden korkarım. Yoksul düşmekten Allah'a sığın. Çünkü yoksulluk dini noksanlaştırır, aklı şaşırır, dostluğu giderir. Bil ki yoksulluk büyük bir beladır. Ondan da zor olanı beden rahatsızlığıdır. Ondan da çetin olanı gönül rahatsızlığıdır. Bil ki mal genişliği ve bolluk nimetlerdendir. Fakat maddi bolluktan daha üstün olan şey beden sıhhatidir. Beden sıhhatinden de üstün olan gönül huzurudur. Söz söylemezsen senin hükmüne tabidir, ama söylemeye başladığında sen onun mahkumu olursun. Paranı pulunu nasıl gizliyorsan sözünü de öylece gizle. Nice söz vardır ki nimeti giderir, zahmeti getirir. Kimin sözü çoğalırsa yanlışı da çoğalır. Kim çok yanılırsa utancı azalır. Utancı azalanın gönlü de ölür. Gönlü ölenin sonu ateştir. Zalim kişinin üç alameti vardır. Günaha dalıp kendisinden üstün gördüğüne zulmeder, kendisinden altta olana kendini üstün gördüğü için zulmeder, kendisi gibi zalimlere yardımcı olur, yine zulmeder. Şiddet ve sıkıntı son haddine varınca ferahlık gelir. Bela ve zorluk halkaları iyice daraldığında genişlik yüz gösterir. Gerçekten de hak ağırdır, fakat tatlıdır. Batılsa hafiftir, fakat insanı helak eder. Hayır işleyin, hayrı azımsamayın, küçümsemeyin. Çünkü hayrın küçüğü de büyüktür, azı da çoktur. İçinizden biri bu hayrı işlemeye başkaları benden daha layıktır demesin. Andolsun Allah'a ki sonra başkaları da sizin için böyle söyler. İlmin kapısı olarak bilinen Hazreti Ali'nin birbirinden farklı konularda kısa özdeyişleri de günümüze kadar ulaşmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir. Haklı olduğun yerde hiçbir şeyden korkma, yardımcın Allah'tır. Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. İnsanlarla öyle iyi geçinin ki düşmanlarınız bile ölümünüze ağlasın. Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affedebilirsiniz. Lakin vatanınıza, milletinize ve dininize fenalık edenleri affetmeyiniz. Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Tembellerse kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Kadınların en hayırlısı kocasına muhabbet gösterendir. Her şeyi boğazına atan, fakir hakkı gözetmeyen zengin fakir hükmündedir. Ölümü unutmak kalbin paslanmasındandır. Ölümü yaklaşan kimseye hilesi fayda vermez. Üç öldürücü şey biliyorum. Cimrilik, gurur, heva ve heves. Fenalıklardan uzak duran ve daima verdiği sözü yerine getiren insanlarla dostluk etmeliyiz. Birçok kimseye dostluk gösterdim, onlardan bir dostluk göremedim. Yine de dostluktan vazgeçmedim. Dostlarımla dost olanları çok severim ve onların değerini de dostluklarının derecesiyle ölçerim. Hakiki dost, sıkıntı zamanında imdada yetişendir. Dostların kalbini kırmakla düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun. Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte buldum. Dost, kardeşini üç haldeyken korumadıkça tam dost olmaz. Düşkünlüğünde, kendisi bulunmadığı vakit, gıyabında ve ölümden sonra. İyilik ediniz. Onun karşılığında kötülük görebileceğinizi aklınıza getirmeyiniz. Kalbini o öğütle yaşat, hikmetle aydınlat. Allah dostları o kişilerdir ki insanlar dünyanın görünüşüne baktıkları zaman onlar dünyanın iç yüzünü görürler. İlim hakimdir, ölmez. Malsa mahkumdur. Bugün vardır, yarın yok olur. Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmışlardır. Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır. Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. Hangi adamın oğlu olursan ol, terbiyeyi öğren. Bu güzellik seni başka bir asalete muhtaç etmez. İktisat az şeyi çoğaltır, israf çok şeyi azaltır. Kendinizi irşad edemezseniz, asla başkalarına irşad edemezsiniz. İşlerinizde acele etmeyiniz. Zira acele etmek, işinizin aksamasına sebep olur. Sonunda pişman olursunuz. Çok yemekten sakınınız. Zira çok yemek bedenin sağlığını bozar. Gece istirahatını ortadan kaldırır. Kötü zandan kaçınınız. Zira kötü zan ibadeti bozar, vebali artırır. İnsan hangi ahlakın sahibi ise diğer insanların arasında kendi ahlakına uyanları bulur. Böylece kötü ahlak sahibi kötüyle, iyi ahlak sahibi iyiyle yakınlık sağlar. Cenab-ı Hak kullarından birine muhabbet ederse ona güzel huy ve selim kalp verir. Niyetinizi bozmayın. Zira niyetinizi bozduğunuz zaman belalar üzerinize yönelecek demektir. Şu üç şeyde insanın utanıp çekinmemesi gerekir. Misafirine hizmet etmek, bir mecliste babası ve hocası için ayağa kalkıp ona hürmet göstermek ve sonucu ne olursa olsun hakkı talep etmek. Şu üç şeyde mümine zinet verir. Allah'a karşı takvayla amel etmek, sözünde doğru olmak ve emaneti yerine getirmek. Şu üç şey ise muhabbete vesile olur. Güzel ahlak, yakın ilgi göstermek ve tevazu. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki Allah'ın yaratmasına sürekli şahit olur. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki her gün ölenleri gözleriyle görür. Şaşarım ahireti ve tekrar dirilişi inkar edene ki her şeyin ilk kez yaratıldığını görür ve bilir. Şaşarım yokluk yurdu dünyayı yapıp durana ki onun uğruna gerçek varlık yurdunu terk eder, gider. Şaşarım şu insana ki bir yağ parçasıyla görmektedir, bir et parçasıyla söylemekte, bir delikle nefes almakta, bir lokmayla doymaktadır. Hazreti Ali'nin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek makam istedim, tevazuda buldum. Riyaset istedim, ilimde buldum. Keramet istedim, takvada buldum. Zafer istedim, sabırda buldum. Rahat istedim, hasedi terk etmekte buldum. Şükür istedim, rızada buldum. Pişmanlık duymadan yaşamak istiyorsan malının hakkını ver. Arkadaşlarını ihmal etme. Sözlerinle Allah'ın ve insanların eserlerini, çabalarını takdir et. Suskunluğunsa tefekkürün olsun. Maksadının gerçekleşmesi için beklentilerini küçük tutman gerekir. Birçok insan aşırı hırs sahibi olduğu için sonunda hüsrana uğrar. Taleplerini geniş tutmadan ve aşırı hırsa kapılmadan gayret gösterenlerse hedeflerine ulaşmışlardır. İnsanlarla hoş geçin. Kimseyi hakir görüp küçümseme. Çünkü herkesin aklı ve tavrı başka başkadır. Her birini kendi idrakine göre idare etmen gerekir. Hayrın nimetlerini elde ettiğin zaman fazla sevinme. Sıkıntı ve meşakkate uğradığın zaman da fazla üzülme. Çünkü her ikisi de uzun süre devam edemez.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
4: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 8513. Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
9: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
5: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 7.
12: 7.
11: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: düşünen insanlar için.
1: İnce düşündüğümüzde, hikmet penceresinden baktığımızda Allah-u Teala'nın bir kuldan istediği şey oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur, yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma, sen istiyorsan ya Rabbi ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köretme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, trafik kuralları sana uymaz. Sen onlara uy ki hayatta kalasın.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllere seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, Hayata İyilik Kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya.
11: Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

Canlı insan olmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl gibi kısa bir sürede muhteşem bir inkılap gerçekleştirmiştir. Bu inkılabın esas unsuru hiç kuşkusuz altın bir kuşağın vücuda gelmesiyle tezahür etmiştir. İnsan kainatın göz bebeğidir. İnsan yani insan-ı kamil, işte bu vasıf Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendisi ve yetiştirdiği erdemli insanlarla billi ulaşmıştır. Lamartine Türklerin tarihinde bunu gayenin büyüklüğü, kullanılan vasıtaların küçüklüğü ve ulaşılan sonucun erişilmezliği insan dehasının üç önemli ölçüsü olursa tarihin herhangi bir büyük ismini kimse Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştıramaz şeklinde ifade eder. Bu büyük inkılabın gerçekleşmesinde kuşkusuz vahiy çok büyük bir yere sahiptir. Vahiy bu süreçte yol göstericilik rolü üstlenmiş, insanları safha safha ruhi bir değişime götürmüştür. Bu inkılabın mimarı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemse ona plan, proje, malzeme hazırlayan da vahiy olmuştur. Vahiye muhatap olduktan sonra oradan bir misyon insanı olarak dönmüştür. İşte o misyon büyük mesajı insanlara uğraştırmanın yanında erdemli insanı inşa etmektir.

insan tanımlaması önem arz eder. Şüphesiz Kur'an'ın bütün ayetleri iman, takva, adalet, merhamet gibi hasletlere sahip erdemli insanı, erdemli toplumu inşa amacıyla nazil olmuştur. Her ayet ilmek ilmek onun şahsiyetini, bünyesini dokumaktadır. Ancak bir ayeti kerime var ki sırf bunun sınırlarını belirlemek için inmiş gibidir. Ayet sanki Kur'an'ın nüzul sürecini özetlemekte, ana hatlarıyla erdemli insanın portresini çizmektedir. İzzet Devesi'nin deyişiyle bu ayet Kur'an'ın kuşatıcı, kapsamlı bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Son derece etkileyici ve güçlü bir ifade tarzıyla İslam çağrısının imani, sosyal ve ahlaki hedeflerini vurgulamaktadır. Ayet Bakara suresinde, yani Medine döneminin ilk yıllarında inmiş. Müslümanlar Medine'de Yahudilerle aynı sosyal ortamı paylaşıyorlar. Bu arada onlarla aynı kıbleye yönelerek ibadet ediyorlar. Bu uygulamayla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hakiki bir peygamber olduğu, önceki peygamberlerin ardı sıra gittiği vurgulanmış oluyor. Ancak şimdi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilen risaletin köklerinin çok daha derinlerde olduğunu vurgulama vakti gelmiş, bu amaçla kıble Hazreti İbrahim'in yöneldiği Kabe'ye çevrilmiştir. Tabii Yahudiler bundan ciddi rahatsızlık duymuşlar ve bu konuyu dedikodu malzemesi yapmışlardır. İşte bu çerçevede gelişen olaya vahyin müdahalesi şu şekilde olmuştur. Bakara suresi 177. ayeti kerimede gerçek erdemlilik, yüzünüzü doğuya veya batıya çevirmenizle ilgili değildir şeklinde ifade buyurulmuştur. Müfessirlerimizin de ifade ettikleri gibi ayette vurgulanmak istenen şekle takılıp

kullanmamak gerektiğidir. Netice itibariyle kıble bir simgedir. İslam'ın çağrısının öz ve gerçek hedefi ise simgeler ve biçimler değildir. İslam'ın hedeflediği şey, ayetin devamında sözü edilecek olan inanç ve davranışlardır.

Ayette el bir kelimesi geçiyor ki bu her türlü iyiliği ve güzel davranışı ifade etmenin yanı sıra bütün ibadetleri ve hayır işlerini içine alır. Ayetin devamında bir form değişikliği yapılıyor. Biz bekliyoruz ki iyiliğin, erdemin ne olduğu anlatılsın bize. Ancak ayet erdemli insanın kim olduğunu anlatmaya başlıyor. Bununla da sanki bir tasvirden çok bu prensipleri içselleştirmiş, şahsiyet çizgisi haline getirmiş bir portre çıkarılıyor karşımıza. Yani İslam'ın hedeflediği insan karakteri. Gerçek erdem sahibi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, vahye ve peygambere inanan kimsedir. Erdemli insanın öncelikli vasfı sağlam bir inanca sahip olmasıdır. Kalbin derinliklerine kök salmış, yanlış tasavvur ve vehimlerden arınmış, doğru bir inancı benimsemesidir. İnancın biçimlendirmediği bir erdem, köksüz bir ağaç gibidir. Gün gelir kurur, yahut güçlü bir rüzgarla devrilip gider. Bu sebeple Mekke döneminde 13 yıl boyunca sözü edilen inanç konularındaki yanlış anlayışlar yıkılmış, saf bir inancın yerleşmesi sağlanmıştır. Medine döneminde de yeri geldikçe bu bulgular devam etmiştir. Allah'a inanmak insan hayatının dönüm noktasıdır. Güçlü ve samimi bir Allah şuuru insan vicdanında kökleştiği zaman zaten insanın insanlık, merhamet ve adalet damarı harekete geçer. Bu inanç onu hem kendi vicdanında hem insanlarla ilişkilerinde dengeli bir noktaya ulaştırır. Buna ahiret gününe ve meleklere iman da eklenince bu şuur daha da güçlenir. İnsan kendi varlığının sorumluluğunun ve sınırlılığının idrakine varır. Bu gerçekten insanı kötü eğilimlerden koruyan çok etkili bir bilinç düzeyidir. Vahye ve peygamberlere imansa insanı güçlü bir mirasa dayandırır. Yalnız bırakılmadığını

şuur insanda yerleştikten sonra onun benliğini kıracak bir başka safha başlar. Vermek yani paylaşmak duygusu. Erdemli insan servetini kendisi için ne kadar kıymetli olsa da akrabasına, yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, yolculara, yardım isteyenlere ve insanları kölelikten kurtarmaya harcayan kimsedir. İnsanda bir cimrilik damarı vardır. Onun tutsaklığından kurtulduğu zaman insanın yapamayacağı iyilik yoktur. Seyyid Kutub'un Fizilal-i Kur'an'da dediği gibi bu, elleri başkalarına yardım etmekten, vicdanları özveriden ve ruhları özgürlükten alıkoyan mal tutkusundan sıyrılmaktır, arınmaktır. Bu ise İslam'ın görüşüne ve ölçüsüne göre büyük bir insani değerdir. Kendisi için ne kadar kıymetli olsa da ifadesi ise bu büyük insani değerin boyutlarına işaret etmektedir.

Şiddetle yükümlü olduğu kişilerin öncelikle yakınlar olduğu söyleniyor. Aile toplumun temel taşıysa eğer, İslam fertten sonra aileyi inşaya yönlendiriyor insanı. Evde mi insan, aile bağını koruyan, aile meselelerine duyarsız kalmayan, ailesi için özveride bulunan insandır deniyor. Sonra yetimler geliyor. İnsanın şefkat ve merhamet duyguları harekete geçiriliyor. Toplumsal bir duyarlılık telkin ediliyor yani. Şu bir gerçek ki, toplumdaki anne babasız çocuklara sahip çıkılmadığı zaman bu çocuklar büyüdüklerinde toplumu ciddi anlamda tehdit ediyorlar. Merhamet görmeyen, şefkatle başı okşanmayan insanlar merhametsizliği prensip haline getiriyorlar. Hatta halka gittikçe genişliyor. Yoksullar, yolda kalmışlar, yardım isteyenler, erdemli insan çaresize çare, yolda kalmış, vatanından cüda insanlar için tutulacak bir dal, düşkünlüğü ve imkansızlığından dolayı yardım isteyene güler bir yüzdür. Sonra kölelik altında bulunanlar. Gerçekten İslam, insan onurunu ve özgürlüğünü çok önemsiyor. Her fırsatta bunu dile getiriyor. İşte bunun için diğer ihtiyaç sahipleri kadar insanların özgürlüğe kavuşturulmasını, bunun çok

zirvesinde çok belirgin bir yere sahip. Erdemli insan, namazında devamlı ve dikkatli olan ve arındırıcı mali yükümlülüğünü ifa eden kişidir. Zira Allah'a kulluk, ona boyun eğmek, insanın acizliğini ve zayıflığını kabullenmesidir. Burada Kur'an'ın çoğu yerinde zikredildiği gibi namaz ve zekat ikili emri birlikte verilmiştir. Çünkü namaz bedeni ibadetleri, zekat da mali ibadetleri temsil etmektedir. Namazın temizliğe, cemaat ve kardeşlik bilincine dönük, zekatın da yine ruhi temizliğe ve sosyal adaleti gerçekleştirmeye dönük bir yüzü olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. İbadetlerin yanı sıra ahlaki davranışlar da insanın şahsiyetini tamamlayan çok önemli bir konudur. Ahlak bizim diğer insanlara dönük yüzümüzdür. İlişkilerin sınırlarını çizen, bizi kabul veya red noktasına getiren bir karakter göstergesidir. Mükemmel bir ahlak da kaynağını dinden alan bir ahlaktır. Dinle imtişaz etmemiş bir ahlaki davranış iğretidir.

suresinde gerçek erdem sahipleri söz verdiklerinde sözlerini tutan, felaket, zorluk ve sıkıntı anlarında sabredenlerdir.

0: ifade ettiği gibi İslam'ın son derece özen gösterdiği karakteristik bir niteliğidir. Kur'an-ı Kerim birçok yerinde onu tekrar eder ve onu imanın, insanlığın ve dürüst kişiliğin belirtisi, göstergesi sayar. Bu nitelik fertler, toplumlar, milletler ve devletler arası ilişkilerde güven ve emniyet havasının egemen olması için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Zorluklara ve sıkıntılara katlanmaksa, bütün olumsuz durumlarda paniğe kapılmayan, serin kanlılığını koruyabilen metin bir kişiliğin en ayırıcı vasfıdır. Bu kimse her halükarda aklını ve ferasetini koruyabilir, doğru davranış tarzını yakalayabilir. Olumsuzluklara karşı direnç gösterebilir, zorluk ve sıkıntıları aşma gayretini canlı tutar. Mevlamızdan tarif edildiği şekliyle güzel hasletlere sahip müminler olmayı ve müminler yetiştirebilmeyi bizlere nasip etmesini temenni ediyoruz inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
4: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 9846 Sultanbeyli.
5: Yüzlerce markanın binlerce ürünüyle Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Alfa Elektrik, Melih Yıldırım 0212 297 0273.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karaköy'ler Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
9: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
10: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
11: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
12: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar. La, la, la.
14: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Değerli abi ve kardeşler, konumuz epey uzadı, tevhid ve şirk. Şirkin bugün hemen hemen son bölümünü işleyeceğiz. Ki iki başlık var. Birincisi Allah'tan başkasına yemin etme başlığı. Diğeri de yıldızların yağmur yağdırdığına inanma. Bu iki konu da şirk olarak hadis-i şeriflerde zikredilmiş. İnşallah bu iki konu bittikten sonra artık Cibril hadisinde geçen meşhur imanın altı şartı var ya, Allah-u Teala'ya iman etme, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere, bunlara gireceğiz. Birinci bölümümüz iman nedir, onu işlemiştik. İman ve küfür. İkinci bölümü tevhid ve şirk, ki bugün sonunu işliyoruz. Ondan sonra konulara, bunlara gireceğiz inşallah. Şimdi Allah'tan başkasına yemin etme hususunda 4 nokta tespit edilmiş. 1. Müslüman Allah'tan başkasına yemin etmez. Hadisleri göreceğiz. Resulullah öyle diyor. 2. Eğer Allah'tan başkasına bilinçsiz bir şekilde, yani kasıtsız bir şekilde yemin ederse, ya dil alışkanlığı ya örfün gereği, adl-i ilahide sorumlu olmayacağını Resulullah beyan ediyor. Bilinçsiz bir şekilde Allah'tan başkasına yemin ederse. 3. Eğer kasıtlı bir şekilde Allah'tan başkasına yemin ederse, bu şirk olabiliyor, kişiyi dinden çıkarabiliyor, haram olabiliyor, mekruh olabiliyor, durumuna göre farklı. Yemin ettiği şeye vermiş olduğu, yüklemiş olduğu misyon veya takdisine göre değişiyor. O Allah gibi kutsal bir şeydir derse bunun kafir olacağı muhakkak, Allah ortak koşuyor. Yok bu da yine kutsal bir şeydir. Velev ki Kabe olsun. Yasak, haram. Kabe'nin Rabbine, Kabe'nin kendisine değil. Kur'an'a yemin olsun, haşa, değil. Kur'an'ı gönderene, Rabbine. Yani en kutsal şeyler dahi olsa Allah'tan başka herhangi bir şey yemin edilmiyor. Onları Allah'ın derecesine çıkardığı imajı varsa gidiyor. Şirk. Daha alt derecelerde tutuyorsa ne ola? Şirktir, haramdır. İkisi arasında gidip geliyor. Haramdır diyenler de var, şirkte diyenler de var. Efendim söylüyor ama mekruh derecesinde. Bu da bazı alimlerinin görüşü. Diyorlar ki madem ki bir insan Allah'a iman ediyor, tevhid inancında, bunun dışında herhangi bir şey yemin ediyorsa, yemin edilenlere kanaat telkin etmiyor, onu yüceltmiyor, mekruh olur gibi diyorlar ama ben buna katılmıyorum. Çünkü hadisler göreceğiz ki oldukça sert. 4. mesele. Bir insan Allah'tan başkasına yemin ettiyse, hadi sen kafir oldun diyelim veya ihtiyatlı olalım. Tekfir meselesi. Tekfirde ihtiyatlı olmak lazım. Niye? Belki kasıtsız yemin etmiştir. Belki bilmiyordur. Belki eskiden örfünden alışa geldiğinden dolayı o tür yeminler yapmıştır. O hususta dikkatli olalım. Ama telkin ederim Allah'tan başkasına yemin edilmez. Bu insanı şirke dahi götürebiliyor. Bundan vazgeç, onu diyelim. Fakat sen kafir oldun, müşrik oldun. Burada dikkatli olalım. Neden? Resulullah dahi hayatına yemin etmiş, hayatım hakkı için. Beklenilmez ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisi göreceğiz. Sahabilerden Hazreti Ayşe, Abdullah İbni Mesud, Ka'b bin Malik mi olacak? Bunlar da hayatlarına yemin etmişler. Arapçada çok alışıla gelen bir şey. Hayatıma yemin olsun ki, yani benim eğer bir yanlış yapıyorsam hayatım yok olsun der gibi bir şey. Ağızlarında eskiden beri alışa geldiğinden bu tür yeminler akıp gittiği var. Ve bu da gösteriyor ki insanlar kasıtsız yapmış da olabilir. Tekfirde ihtiyatlı olalım. Yeminle ilgili hadisler okuyacağız. Bu 4 başlığı ilgilendirecek. 2. başlık. yıldızların yağmurun inmesinde gerçek etken olduğuna inanmak. Bu hususta iki şey var. Bir, şuna inanırsa ki aslında yağmurun inmesinde asıl etki Yüce Mevla'nın, yani onun yaratmasıyla. Fakat gezegenler veya yıldızlar ya gökte görünen bir alamet, yağmurun yağacağını gösteren bir nişane. Yani Allah-u Teala onu ona alamet yapmış, o görülünce yağmuru yağdırıyor. Kim inanırsa bunda mahsur yok. Tecrübeli insanlar eski hayatlarında gökte şöyle bir şey görüldü veya rüzgar şöyle esti, yağmur yağacak, aman aman şu işimizi toparlayalım derlerdi. Bakardın ki yağmur bastırır. Yani bir takım alametleri görmüşler. O yağdırdığına inanmıyor ama bu yağmur öncesi bir haberdir diyorlar. Zaten rüzgarlar için Yüce Mevla diyor ki yağmurları müjdeleyici rüzgarlar göndeririz. O belli rüzgarlar estiğinde tahmin ediyorlar yağmur gelecek ama rüzgar yağdırdı. Bu tür şeyleri Müslüman düşünmemeli zaten. Allah var, o yapıyor her şeyi. Böyle şeyler olsa dahi riskli, tehlikeli. Resulullah'ın hadislerini göreceğiz. Yıldızın kaymasından veya doğmasından yağdı diyenlere Allah'a inkar ediyorlar, yıldızlara iman ediyorlar gibi tavsif ediyor Resulullah. Yok, burada neydi? Gerçek yağmuru etkile indiren, onda etki olan Yüce Mevla, fakat gördüğüm yıldız, gezegen vesaire bir alamet. Bunda mahsur yok. Fakat yağmuru aslında bu yağdırıyor. Çünkü bu doğduğunda işte çekici oluyor, şöyle oluyor, esbaba bağlı. Ondan dolayı yağmur geliyor şeklinde inanırsa Allah-u Teala fiilinde, yaratma fiilinde ortak koşuyor. Bunu özellikle Resulullah defalarca uyarmış, söylemiş. Şundan dolayı yağdırdı, bu yağdırdı demeye şirke düşersiniz. Bundan sonra dediğim gibi şeye gireceğiz, aslında imanın Cibril hadisinde zikredilen şartlarına. Ki Allah-u Teala'ya iman, diğer şartlar. Allah-u Teala ile imanda bir, bugün alabilirsek Allah kelimesinin lügat manasını, eğer onun sözlük manasını bilirsek zaten Yüce Mevla'nın belli sıfatlarını bize yansıtıyor o sözlük manaları da. Bir tane değil, 7 kadar manası var ilah kelimesinin. 2, Allah-u Teala'nın isimleri var. Esmaullahül Hüsna, en güzel isimler Allah'a aittir şeklinde. Esma-ül Hüsna ile ilgili yine kavuşturabilirsek, Allah-u Teala'nın en güzel isimleri olduğunu Kur'an'ın kendisi söylüyor. Hadisler de bunu perçinleştiriyor. Fakat isimlerinin sayısı kaç tane? O 99 geçen Kur'an'da değil, hadislerde geçiyor. Sahih bir hadiste geçiyor ki 99'dur, göreceğiz. Ancak o 99 neler? İşte Allahu lezi la ilahe illahu el melikul kuddusu selamul mu'minul ila ahire sayıyoruz ya esmaullahül hüsna. O 99 sayısı bir hadiste geçiyor. Hadis o kadar kuvvetli değil. Garip bir hadis. Biliyorsunuz sahih var, bir alt barajı hasen, ondan alt barajı ne oluyor garip? Ondan aşağı düşerse zayıf oluyor. Garip bir hadis olduğundan dolayı Allah-u Teala'nın 99 ismi, o hadiste sayılanlarından bazıları acaba Allah-u Teala'nın ismi mi, onun yerine başka bir ismi mi var? Alimler haklı olarak ihtilaf edebilmişler. İsimlerle ilgili bunu göreceğiz. Bizi bu bölümde en çok yoracak olan Yüce Mevla'nın sıfatları meselesi olacak. Sıfatları bazileri müttefekun aleyh, bazı fırkalar var ki sıfat diye bir şey yok diyorlar. Bazı sıfatlar var ki Kur'an-ı Kerim'de Yüce Mevla'nın yarattıklara benzediği imajını veriyor. Onu yorumlamada alimler müthiş ihtilaf ediyorlar. Bu bizim biraz zamanımızı alır, belki de bir derste iki derste inşallah bitiririz. Çokça şey ettiğimizden dolayı. Toparlayalım. Şimdi şirkin son iki dalı olan Allah'tan başkasına yemin etme, bir de yıldızların yağmur yağdırdığına inanma meselesini işleyelim. Şirkten, Allah'tan başkasına yemin etmeden başlıyoruz. Girişte de belirttiğimiz gibi, Müslümana yaraşan Allah'tan başkasına yemin etmeme, velev ki o başkası dinen en kutsal olan Allah'ın kelamı Kur'an olsun veya Müslümanların tavafında sevap aldıkları Kabe-i Muazzama olsun, oralara dahi yemin etme olmuyor. Halk nezdinde Kur'an çapsın böyledir şöyledir lafları reddedilen şeyler, dinen yeri yok bunların. Efendim, günümüzde hakim olan, gelecek zaten söylenilecek yemin sistemi belli yerlerde namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine and içerim yemini, Allah'a yeminle alakası yok. Kişileri eğer bunun da namusunun da Allah kadar kutsallığına inanıyorsa büyüklüğüne götürür, kafir eder. Bilinçli yapıyor, yapmıyor, manasını biliyor, bilmiyor, cehaleti kendisini mazur yapar yapmaz. Adli ilahide gitsin, herkes görsün hesabı. Şimdi başlayalım, Müslümana yaraşan Allah-u Teala'ya yemin etmesiyle ilgili hadis-i şerifler. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, dikkat edin, kim yemin edecek olursa ancak Allah'a yemin etsin. Çünkü Kureyşliler atalarına yemin ederlerdi. Resulullah buyurdu ki, sakın ha sakın atalarınıza yemin etmeyin. Buhari, Müslim, Nesai hadisi. Yine aynı Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah diyor ki, Resulullah, Hazreti Ömer bir kervanın içinde önde yürürken arkadan ona kavuştu. O esnada Ömer, yani babası, Abdullah'ın babası, Hazreti Ömer babasına yemin ediyordu. Yani babanın hakkı için şeklinde yemin ediyor idi. Resulullah buyurdu ki, dikkat edin, Allah atalarınıza yemin etmeyi yasaklamıştır. Kim yemin edecekse Allah'a yemin etsin veya sussun. Sanki buradaki ifadesiyle çenesini kapasın der gibi böyle bir azar da var. Hadis Buhari, Müslim, Ebu Davud'da geçiyor. Hazreti Ömer diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, şüphesiz ki aziz ve celil olan Allah atalarınıza yemin etmeyi yasaklamıştır. Hazreti Ömer diyor ki, Resulullah'ın bu şekilde uyarmasından sonra Allah'a yemin olsun ki ben ne kendim için böyle bir yemin yaptım, ne de bir başkası böyle bir yemin etmişse onu naklettim. Ne ola ne olmaya, o babasına yemin etti veya şuna yemin etti, ben de duydum diye birinin böyle bir yemini varsa onu dahi aktarmadım. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın tavrına yakışan bir tavır. Müslim, Nesai, İbn-i Mace'de geçiyor. Ebu Hureyre diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, babalarınıza, analarınıza, Allah'a denk tuttuğunuz şeylere sakın yemin etmeyin. Ancak Allah'a yemin edin. Bir de yemin ettiğinizde doğru söyleyerek yemin edin. Hadis-i şerif Ebu Davud, Nesai, Beyhaki'nin Süneni Kübrası'nda geçiyor. Abdurrahman bin Semure diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, sakın ha sakın tağutlara, atalarınıza yemin etmeyin. Biraz sonra gelecek tağutlara yemin etme varmış. Tağutu anlıyorsunuz, Allah-u Teala'dan başka her kendisine kulluk gibi boyun eğilen veyahut da toplumda baskı aracı despotluk yapana tağut diyorlar. Onlara yemin ederlermiş, sakın tağutlara, atalarınıza yemin etmeyin diyor. Hadis Müslim, Nesai, İbn-i Mace, Müsned-i İmam-ı Ahmet, Beyhaki'nin Süneni Kübrası'nda geçiyor. Bu dört sahabiden gelen hadislerde gördüğümüz gibi Müslüman yemin ederken Yüce Mevla'ya yemin edecek. Kendisini meydana getiren anası babası da olsa başka şeyler de olsa yemin etmeyecek. İkinci başlık neydi? Eğer bir insan kasıtsız bir şekilde Allah'tan başkasına yemin ederse, dil alışkanlığı üfte olmuş, onu Allah affedeceğine dair Resulullah telkinlerde bulunuyor. Bakalım bununla ilgili hadislerde ne deniliyor? Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim yemin eder de yemininde Lat putuna veya Uzza putuna yemin olsun derse arkasından La ilahe illallah desin. Hadis Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, İbn-i Hibban'da geçiyor. Şimdi burada birileri eski cahiliye dönemi Lat putuna yemin ediyorlarmış ki Taif'te Sakif oğullarının putu, Lat'ın tam manası kavut denileni bala katarak insanlara sunan, bu putun temsil ettiği adam misafirperver olduğundan buna bu ad verilmiş, putlaştırılmış, sonra buna tapmaya başlamışlar. Uzza da Katafan oğullarının kendilerine ait putları, Kureyş'in takdis ettiği putlar. Kim bunlara yemin edecek olur ise La ilahe illallah desin. Kafir oldu, dine girsin manasına mı? Bu kokuyu veriyor bu havayı. Fakat İmam Buhari diyor ki burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki La ilahe illallah desin. Demedi ki sen kafir oldun. Çünkü kasıtsız yemin ediyorlardı. Bu tür yemin edenler sen kafir oldun deme yerine işte Resulullah'ın telkini gibi telkinde bulunmak lazım diyor İmam-ı Buhari. Evet, diğer bir hadisi şerif Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ki bildiğiniz meşhur İran Fatihi Sa'd bin Ebi Vakkas en meşhur sahabilerden. Biz cahiliye dönemindeki bazı şeyleri birbirimize sayıyorduk. Yani şöyle yapıyorduk, şöyle yapıyorduk gibi. Konumuz öyle şeylerdi. Ben de cahiliye dönemi yeni olan birileriydim. Yani Müslümanlığım daha tazeydi. O arada Lat ve Uzza putuna yemin ettim. Resulullah'ın sahabeleri bana dedi ki sen ne kötü bir şey söyledin. Hadi git Resulullah'a durumunu ona anlat. Biz senin kafir olduğu kanaatine vardık. Zannediyoruz ki sen kafir oldun. Bunun üzerine ben Resulullah'a vardım, durumu ona anlattım. O da bana dedi ki, sen de ki la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Allah'tan başka hiçbir kimse yok, ilah yoktur. O tektir, hiçbir ortağı yoktur. Bunu 3 kere söyle. Sonra 3 kere şeytanın şerrinden Allah'a sığın ve 3 kere sol tarafına tükür, bir daha böyle bir şeye dönme. Sa'd bin Ebi Vakkas böyle binye bin yapmış. Diyor ki bu La ilahe illallah vahdehu la şerike lehu de, şeytanın şerrinden Allah'a sığın, sol tarafına da 3 kere bunların her birini yap diye Resulullah nasihatta bulunuyor. Bu ve benzeri hadisler gösteriyor ki cahiliyeden kalan işte biraz önce bahsettiğim gibi Kur'an beni çapsın, Kabe şöyle etsin şeklinde bunlar yemin ifade ediyor. Çarpsın eğer bunu yaptımsa. Yani Kur'an onu çarpabilecek güçte, halbuki Yüce Mevla çarpar. Kur'an değil veya Kabe değil veya peygamber değil yahut da bir sahabi değil, bir veli değil. Veli ise tabi. İkinci başlık buydu. Kasıtsız bir şekilde yemin eden bu şekilde tövbe edip kendisini temizlemesi gerekiyor. Üçüncü başlığımız, kim Allah'tan başkasına kasıtlı bir şekilde yemin ederse bunun durumu ne? Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen oldukça tabiri caizse ağır ifadeli hadisi şerifler var. Birisi Büreyde el-Eslemi'den geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Arapçasını okuyorum. Men halefe bil emaneti feleyse minna. Kim emanete yemin ederse bizden değildir. Kutsal emanetler meselesi. Bu emanetlere yemin olsun ki böyle olsun. Aynı namusun, vicdanın ve mukaddesatın meselesi. Buraya giriyor, haberiniz olsun. Bizden değildir diyor. Hadis Ebu Davud, Müsned-i İmam Ahmet, Hakim-i Müstedrek'i, Beyhakî'nin Süneni Kübrası'nda geçiyor. Hakim hadisin senedinin sahih olduğunu, bununla birlikte Buhari ve Müslim'in onu çıkarmadığını beyan ediyor. Şimdi burada alimler diyorlar ki emanet deyince geniş kapsamlı bir şey. O kadar insana, birinin ona bırakmış olduğu eşya da emanettir. Çoluk çocuğu da kendisine emanettir. Din de ona bir emanettir. Yani maddi manevine bakarsak onun üzerine aldığı, ühdesine aldığı şeyler onda bir emanettir. Resulullah burada genel bir ifade kullanmış. Herhangi bir, demek ki insanlar eskiden beri emaneti kutsayara ona yemin ederlermiş. Resulullah da diyor, kim emanete yemin ederse bizden değildir. Valla bazı insanları bir yerden kurtarmaya çalışıyorsun, başka yerden yakalanıyorlar. Biraz kendilerini de kendileri düşünsünler, dini düşünsünler. Kimse güce Mevla'dan daha merhametli olamaz yani. Ne yani namusun, vicdanın, mukaddesatın üzerine hand içerim diyen o kadar mollalar, hoca efendiler var, hiç düşünmüyorlar mı bunlar, okumamışlar mı ya? Dinlerini ilgilendiren bir şeyler. Evet, diğer bir hadisi şerif, Sabit bin Dahhak diyor ki, bu Sabit Resulullah'a Hüdeybiye'de ağaç altında biat eden sahabilerden biri. Sabit bin Dahhak diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Arapçasını okuyorum, Men halefe bi milletin gayril islami kafiben fehuve kema kal. Kim İslam'ın dini dışında başka bir dinden olayım diye yemin ederse yalan yere, dediği gibi olur. Yani eğer ben bunu yaptımsa Yahudi olayım. Yalan da söylüyor, Yahudi olur diyor. Veya Hristiyan olayım, veya Müslümanlığım gitsin, Müslüman olmayayım, çıkar dinden diyor. Yani bir günahtan öte bir şey. Dediği dine girer diyor. Hadis Buhari, bu halde çeşitli yerlerde geçiyor. Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nese'de geçiyor. Üçüncü bir hadis, Said bin Ubeyde diyor ki, Hazreti Ömer bir adamın Kabe'ye yemin olsun ki dediğini duydu. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah duydu, değiştiriyorum. Abdullah dedi ki, Allah'tan başkasına yemin edilmez. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Men halefe bi gayrillahi fakat kefere ev eşrake. Kim Allah'tan başkasına yemin ederse şüphesiz ki o kafir olmuştur veya müşrik olmuştur. Açık hadis. Hadis Tirmizi'de, Beyhaki'de, İbni Hibban'da, Müstedrek-i Hakim'de, Müsned-i İmam Ahmet'te geçiyor. Gördüğünüz gibi en sert ifadeli hadisi şerif bu. İki şeyden birini seçsin. Ya kafir olur veya müşrik olur Allah'tan başkasına iman et, yemin eden. Burada bazı alimler diyorlar ki bu ifade ahırlaştırılmış bir ifadedir. Bir Müslüman Allah'tan başkasına yemin ederse hemen tekfir etmemeli deseler de, doğru, tekfirde de ihtiyatlı olalım, biz de uyardık. Fakat bu yeminin ne kadar kötü olduğu da açık, Resulullah da ifade etmişler. Sahih hadiste geçiyor yani. Evet, Sa'd bin Ubeyde yine diyor ki, biraz önceki sahabe, ben Abdullah İbni Ömer'le birlikte bir halkata oturuyordum. O bir adamı eşitti diğer halkadan ki, babam hakkı için babama yemin olsun ki şeklinde yeminler yapıyor. Abdullah İbni Ömer taşla ona attı, yani çakıl taşını ona attı ve dedi ki, bu Ömer'in yemin tipiydi eskiden, yani babasına yemin ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasakladı ve buyurdu ki bu şirktir. Hadis Müsned-i İmam Ahmet'te geçiyor. Başka bir rivayetinde aynı hadisin sonu, kim Allah'tan başkasına yemin ederse şüphesiz ki Allah'a ortak koşmuş olur, yine Müsned-i Muhammed'te. Aynı hadisin başka bir rivayeti, Hazreti Ömer babam hakkı için diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu ki, dur yeter. Kim Allah'tan başkasına yemin ederse şüphesiz ki o Allah'a ortak koşmuş olur. Müsned-i Muhammed hadisi. Müslümanlar belki de farkında değiliz. Bu tür örfen, bu tür yeminleri yapanlar da olursa da uyaralım. Müslümanın yemini vallahi lazim, vallahi billahi tallahi dışında yemin yok. Yemininden dahi kendisini bilmeden cehenneme sürüklemiş olabilir. Herhalde bu hadisler bize bunu ifade ediyorlar. Yeminle ilgili son bölüm neydi? Allah'tan başkasına kasıtlı bir şekilde yemin edenin şirke gideceğini söyledik. Fakat kasıtsız olanlar muaftır şeklinde daha önceden söylenilmişti. Buna dair deliller ne? Şimdi bakalım bununla ilgili hadis-i şerifleri okuyacağım. Yüce Mevla da Maide suresi 89. ayetinde buyuruyorlar ki Estağfirullah la yu'ahidukumullahu billagvi fi eymanikum. Allah sizin gelişi güzel yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi hesaba çekmez. Velakin yu'ahidukum bima aqadtumul eyman. Yeminleri bilinçli bir şekilde karara bağlarsanız, söylerseniz onlardan sizi hesaba çeker. Genel ifade. Bununla ilgili İlâke bin es-Sahhar et-Temîmi es-Salîti sahabilerden biri. Diyor ki ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinden bir takım insanların yanından geçtim. Onlar Resulullah'a geldiler ve şöyle dediler. Tercümeyi değiştiriyorum. Ben yürüyüp bir kavmin yanından geçtim. Onlar benim başıma üşüştüler. Dediler ki sen bu adamın yanından geliyorsun. Yani Resulullah'ın yanından geliyorsun. Anlaşılıyor ki Resulullah'ı görme şeyine, şerefine nail olmayan insanların yanından geçmiş. Siz bu adamın yanından geliyorsun. Bu adam hayırlı biri. Bizim bir aklını atlatmış insanımız var. Sen buna okuyup üfler misin? Ben de bunun üzerine 3 gün elhamdülillahi sabah akşam okuyup buna üfledim. Her okuyup üflediğimde ağzımda toparlayabildiğim kadar tükürüğü toparlayıp ona tükürdüm. Sonunda adam sanki bir ipten boşanmışçasına rahatladı. Onlar da bana bir şeyler verdiler bu okumamın karşılığı. Bunu alıp getirdim Resulullah'a anlattım. Resulullah buyurdu ki kul fele amri lemen ekele bi rukyetin batilin lekad ekelte bi rukyeti hakkın. İçinde sıkıntı hissediyor. Bu okumaya karşı bana bir şeyler verdiler. Bu helal olur mu olmaz mı? Resulullah anlatıyor. Resulullah da diyor ki ye. Tabiri caizse afiyet olsun. Hayatım hakkı için Resulullah buyuruyor. Birileri batıl bir afsunlamadan dolayı bir şeyler yiyorlarsa onun vebali onlara. Sen hak olarak bir okumadan dolayı bunu yiyorsun. Burada bizim delilimiz le'emri diye hayatım hakkı için Resulullah'ın hayatına yemin etmesi eskiden süre gelen bir örften dolayı. Hadis nerede geçiyor? Ebu Davud 2 yerinde geçiyor. Bir numarası 3420, diğer numarası 3901, 3896 birkaç yerinde geçiyor yani Ebu Davud'un. Müsned-i İmam Ahmet'te geçiyor. Cilt 5 sayfa 212. Evet. Yine Beşir el-Hasasiye el-Devsi diyor ki sahabilerden ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum ki ne dersin? Ben cuma günleri oruç tutup ve o gün herhangi bir kimseyle de konuşmak istemiyorum. İki orucu birden tutmak istiyor. Konuşmama orucu bir de bildiğimiz oruç. Bunu da cuma gününe denk getirmek istiyorum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, hayır, cuma günü oruç tutma, ancak devam eden bir orucun ise cuma günü de devam et. İnsanlardan herhangi biriyle konuşmama meselesine gelince, hayatım hakkı için sen iyiliği emredip kötülüğe mani olmada insanlarla konuşman, susmandan daha hayırlıdır. Hadisi şerifte Resulullah'ın fele emri diyerek ömrüm hakkı için yemin ifadesini kullanması. Müsned-i Muhammed cilt 5 sayfa 214-215'te geçiyor. Yine Hazreti Ayşe, sahabiler de bu tür yeminleri yapmışlar bilinçsiz bir şekilde. Hazreti Ayşe diyor ki, kim Safa ile Merve arasındaki sa'yı yapmazsa hayatım hakkı için Allah onun haccını tamamlamış olmaz. Yani Allah onun haccını tamamlamış olmaz demeliydi. Yemin ifadesi kullanıyor hayatım hakkı için. Hadis İbn-i Mace'de geçiyor, numarası 2986. Abdullah İbn-i Mesud diyor ki, kendi sözüm, Allah size şeriat koydu, hidayet, sizi yola götürecek sünnetler beyan eyledi. Hayatım hakkı için, eğer siz

kılarsanız sapmış olursunuz. Fakat bu ifadeyi kullanmadan önce yine ne diyor? Hayatım hakkı için yemin etmiş oluyor. Hadis İbn-i Mace'de geçiyor, 777. Son olarak Kâb bin Malik diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içinde bulunduğu hadiselerin en şereflisi, hayatım hakkı için Bedir'dir. Yani Bedir'i hiçbir savaş, hiçbir olay tutmamaktadır. Bedir'in şanı başkadır. En şerefli şey budur. Kâb bin Malik burada yine ömrüne yemin etmiş oluyor. Velhasıl, daha önce okuduğumuz hadislerde gördük ki Allah'tan başkasına yemin edilmemeli. Allah'tan başkasına yemin eden onu ulu yararak kasıtlı bir şekilde o da Allah'a doğru yükseltiyor gibi olursa küfre, şirke, en azından harama düşeceği muhakkak. Kasıtsız söylerse Resulullah ona telkin etmiş, la ilahe illallah de Muhammedur Resulullah de. Bizzat Resulullah'ın, sahabilerin de Allah-u Teala'dan başkasına bizim anladığımız anlamda vallahi billahi yerine daha hafif dozajdaki yeminler yaptıkları da var. Hayatım hakkı için gibi ki bu da Arapça'da yemin ifade ediyor. Binaenaleyh gelişi güzel yemin edenleri tekfir etmeden acele etmeyelim. Onu bunun için verdik. Müslümanlar, Allah'tan başkasına yemin işi bitti. İkinci konuya geçiyoruz. O da yıldızların yağmur yağmadığı etkisine inanma. Eğer bir insan dedik ya, daha doğrusu eşyayı sebebe verirse, bu sebep oldu başka, bu yaptı başka, biraz farklı. Yani güneş doğunca dünya aydınlatıyor ama onu dolduranın, ona o ışığı verenin Allah olduğuna zımnan iman ederse güneş doğdu, yeryüzü aydınladı demesinin bir mahsuru yok. Burada mühim olan bu işin gerçek faili Allah mı yoksa aracılar mı? Bunu karıştırmamak lazım. Özellikle yağmur meselesinde bunu cahiliye döneminde karıştırıyorlarmış. Bak filan yıldız çıktı, onun sayesinde yağmur geldi. Allah'a hamd etmeleri, şükretmeleri yerine yıldızları takdis ediyorlar. Bundan dolayı bunun şirk olduğuna dair hadisler var. Bakalım bu hususla ilgili hadisi şeriflere. Zeyd bin Halid el-Cüheni diyor ki, Hüdeybiye sulhu esnasında geceleyin yağan yağmurdan sonra Resulullah bizlere sabah namazını kıldırdı. Namazdan ayrılınca insanlara doğru yöneldi ve şöyle buyurdu. Sizler biliyor musunuz Rabbiniz ne buyurdu? Hadisi kutsi yani. Dediler ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Rabbimizin ne buyurduğunu biz nasıl bilelim? Resulullah buyurdu ki, Allah dedi ki, kullarımdan bir kısmı beni inkar ettiler ve dediler ki, efendim şu yıldız sayesinde yağmur yağdı. Diğer bir kısmı da bana iman ettiler, dediler ki Allah'ın lütfu ve rahmeti sayesinde bize yağmur yağdı. Kim derse şu yıldızın kaymasından, yani batma veya akıp gitmesinden yağmur yağdı, İşte o beni inkar edendir, yıldızlara iman edendir. Hadis nerede geçtiği Buhari'de, o kadar ezanda, istiskada, mevazide Buhari tekrar ediyor. Müslim'de geçiyor imanda, Ebu Davud'da geçiyor, Nesai'de geçiyor, Muvatta İmam Malik'te geçiyor. Hadis sahih yani. Yine Ebu Hüreyre diyor ki radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah-u Teala gökten yağmur sayesinde bereketler indirince insanlardan bir grup buna karşı Allah'a isyan eder, nankörlük eder, küfre düşerler ve der Allah yağmuru indirir. Onlar da derler ki filan yıldız, falan yıldız bize yağmur yağdırdı. Hadis-i şerif Müslim Nesai'de geçiyor. Abdullah İbn Abbas diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yağmur yağdı. Arapça yağmur yağdı denmiyor. Yağmur yağdırıldı. Arapçada Yüce Mevla'nın varlığı beyan etmek için eğer hakiki faili

0: Söylemezse fiili edilgen kullanılır. Yer sallandırıldı. İzazül ziletil ardı. Yer sallandı değil. Deprem oldu değil. Deprem yaptırıldı. Oradaki tam tercümesi. Zelzeletil ardı değil zülzile. Burada da öyle diyor. Yağmur yağdırıldı. Ama bizde yağmur yağdı diyor. Yani birileri yağdırdı. Kim? Yüce Mevla'nın varlığını vurgulamak için Arapçada bu tür şeyler, fiiller malum değil, meçhul kullanır. Arapçada bilenler, Türkçe, uydurukça bilenler, etken değil, edilgen kullanılır. Olduruldu, yaptırıldı, yapıldı değil yani. Onun için burada diyor ki Abdullah İbn Abbas, Resulullah'ın döneminde insanlara yağmur yağdırıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, insanların bazıları bu yağmurdan dolayı Allah'a şükretti, bazıları de nankörlük ettiler. Buradaki ifadesiyle kafir oldular diyor. O insanların şükredenleri dediler ki bu Allah'ın rahmeti. Fakat bazıları de dediler ki vallahi filan yıldız ne kadar da sadık çıktı, görünür görünmez yağmuru bize yağdırdı. Bunun üzerine Vakıa suresinin 82. ayeti kerimesi indi. Ayette Yüce Mevla şöyle buyuruyor. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ Allah'ın size rızık sebebi olarak indirdiği yağmuru Allah'ı yalanlama aracı olarak mı yapıyorsunuz? Allah size onu rızık olarak gönderdi, ona şükretmeniz gerekirken siz Allah'ın yok sen yapmadın yıldız yaptı diyorsunuz. Yani bu kaderden nankörlük olmaz. Hadis-i şerif Müslim'de geçiyor. Aynı hadis Hazreti Ali'den de geliyor. Tirmizi ve Müsned-i İmam Ahmet'te. Velhasıl insanlar sebepler, müsebbepleri meydana getirme aracıdır demede temkinli olma. Yani sebepler net, sebep sonuç kesin değil, sebebi sonuca vardıran güç Yüce Mevla. Böyle inanması lazım. Dille böyle konuşsa da. Çünkü sebeplerin hakiki yaratıcısı onlara dur deyince etkili olamıyorlar. Kaldı ki burada yıldızların sebep olduğuna da hiçbir işarette yok. Yani güneşin aydınlığı yaptığı gibi yıldızda yağmuru getirir diye bir şey yok. Tam tersi var yani. Bu hususta da dikkatli olalım. Son bir hadis-i şerif yine aynı mahiyette. Ebu Said el-Hudri diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki eğer Allah kullardan 5 sene yağmuru kesse sonra arkasından gönderse yine de insanlardan bir grup buna karşı kafir olurlar, nankörlüğü ederler, derler ki buradaki ifadesiyle ikiz burcu ile Süreyya yıldızına ülker mi diyorduk? İkiz burcu ile Süreyya burcunun arasındaki boğa burcunun sayesinde yağdı. Boğa burcu diye 5 yıldızdan oluşan burç varmış. O atları öyle, Arapçada da öyle. O 5 yıldız bir araya geliyorlar. Onlar herhalde orada istişare edip karar veriyorlar, yağmur yağdırıyorlar gibi. Bunu söylerler. O zamanın cahiliye dönemindeki inançlarını bize tasvir ediyor. Her cümle 5 sene görmediniz, Allah rahmetini kesti, rahmetini gönderdi, yine de nankörlüğünüz devam eden tipler olabilir diye bizi uyarıyor. Bu hadisi şerif Nesai, Darimi, Müsned-i İmam Ahmet'te geçiyor. Değerli Müslümanlar, kardeşler, abiler, velhasıl Allah bizim imanımızı korusun. Gerçekten Rabbimize iman edip de çok bilmediğimiz, farkına varmadığımız basit şeylerden dolayı Allah bizi şirkten korusun. Gördüğünüz ki şirkle ilgili ne kadar konular var, geçmiş şeylerle de söyledik. Müslüman bu usta teyakkuz halinde olması gerekiyor. Yani cereyanın çarpması gibi. Nerede cereyan kablo açıksa ondan çekindiğimiz gibi şirk de böyle bir şey. Aniden bizi çarpabilir, hayatımızı mahvedebilir. Allah bizleri korusun. Dersimizin bu bölümü bitti. İnşallah burada kesiyorum.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinlediniz.

Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: Meli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kenarda yatan Habeşli Bilal gibi ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Özel FM uyarıyor. Hayatınızı doğru bir temel üzerine kurduğunuza emin misiniz? Ne amaçla yaşadığınızı, bu dünyada niçin var olduğunuzu düşünüyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
2: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461. sadakataşı.org.tr.
4: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres: Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71, Ümraniye Esenkent.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
13: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
16: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim mutlak manada insanlara bir hayat çiziyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın canlı bir örneği olarak da bu hayatın nasıllığını bize gösteriyor. İşte hem Kur'an'da hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde ortaya çıkan bu hayat tarzını kendisinde, kendi öz hayatında uygulamaya çalışan insanlar Kur'an'la şahsiyetlenmiş, İslam'la şahsiyetlenmiş, Müslüman sıfatı almış oluyorlar. Zaten biz burada bu programla birlikte sadece Kur'an-ı Kerim'de adı geçen şahsiyetleri öğrenmek, onları tanımak veya tanıtmak derdine değil, Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir şahsiyet istediğini sizlere örneklendirmek derdindeyiz inşallah.
1: Kur'an'daki Şahsiyetler programıyla Ali Akar her salı saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha Suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır O, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir O. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok faal ol, umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: İlah Allah, Önder Resulullah, din İslam'dır, anayasa Kur'an diyen, 355 gün iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden özel bir radyom var. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan, iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Her türlü elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışıyla Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Öz Karaköy Elektrik 0537 594 32 42.
3: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
2: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara. Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564. Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
7: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: Radio.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Bakara suresini okuyoruz. Medine'nin o en fedakar günlerinde Müslümanların iman ile İnfak ile sınandığı dönemler. Elbette iman etmek bizden bir şeyler istiyor. Kararlılıkla Allah'a bağlandığımız ilanı yine kararlılıkla fedakarlık yapmayı da gerektiriyor. Bakara suresinin ayetleri özellikle bize bunları anlatmakta şu halde. 272. ayete geldik. Bundan evvelki ayette Rabbimiz sadakayı ister gizli İster açık verelim, ikisinin hayır olduğunu, ancak gizli vermemizin daha hayırlı olduğunu bize söyledi. Allah Teala eğer hayırla bu işleri yaparsak bizim de günahlarımızın örtüleceğini söyledi. Demek ki biz ayıp örtelim, biz gizlice verelim ki Allah da bizim ayıplarımızı örsün, günahlarımızı gizlesin. Yaptıklarımızı Allah biliyor. Başkalarının bilmesi, İlanı, riyası gerekmez ki. İşte bu noktaya taşındığımızda, bu noktaya geldiğimizde Rabbimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dönüp şöyle diyor. Leyse aleyke hudahum velakinnallâhe yehdi men yeşâ. Evet, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ayetin ilk muhatabı olarak tabii ki o. Ama sonraki muhataplar olarak bize de Allah-u Teala bunu söylüyor. Onları doğru yola iletmek sana ait bir iş değil. Bu iş, hidayet işi Allah'a ait bir iştir. Yolu Allah gösterir. Kimsenin de burnundan tutup doğru yola getirmek sizin işiniz değildir. Allah-u Teala'dır yolu çizen, kimin oradan geçeceğini de bilen odur. Artık herkes serbesttir. Dileyen Allah yolu, o çizilmiş olan yolda yürür ve cennete gider. Ama dileyen küfrü, nankörlüğü tercih eder de kaybeder. Dileyen infakı Allah yolunda güzelce harcamayı tercih eder ve böylece Allah-u Teala ona nice mübareklik, nice güzellik,

Yapacaksanız Allah yolundaki yapmalısınız. Sadece ve sadece Allahu Teala'yı memnun etmek adına, onun yüzü dönsün için, o bize yüz versin diye yapılmalıdır. Başkası değil. Ancak Allah'ın rızasını kazanmak adına bir hayır yapılır. Yani sadakanın, infakın iki yönü var. Birisi bana ait olan yön, birisi Allah'a ait olan yön. Allah'a ait olan noktada ancak onu memnun etme gayreti olmalıdır, derdi olmalıdır. Veren ancak Allah için verecektir. Bana yönelik olan yöne gelince, verdiğimde karlı çıkacak Allah değil benim, bunu da unutmayayım. Ben karlı çıkacağım. Her eylem sürekli ve sadece bana bir güzellik getirecektir. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Ve her ne iyilik yaptıysak, her ne hayırda bulunduysak, hangi infakta bulunursak bulunalım, mutlaka Allah-u Teala onu size, onu bize tas tamam karşını ödeyecektir ve size de zulmedilmeyecek diyor Rabbimiz. Bunu bilesiniz. Yaptığınız iyiliklerinizin karşılığını acaba alır mıyım, almaz mıyım? Bu bana ödenir mi, ödenmez mi? Böyle bir dert taşımayın. Allah-u Teala yaptıklarınızı biliyor ve onu tas tamam ödüyor. Zerre kadar iyiliğin de karşılığı, zerre kadar kötülüğün de karşılığının verileceği bir günden bahseden Allah-u Teala, elbette yaptığımız hayırları da tamamıyla, güzellikle ve vaat ettiği şekilde 1:100, 1:700, 1'e onun bildiği kadar bir sevap ile karşılayarak verecek. Bağışlama var, mağfiret var, sonra günahların affı ve örtülmesi de var. Bunlar da işin kenarında Allah-u Teala'nın diğer vaat ettiği konular. Size zulmedilmeyecek, daha ne ola ki? Verin öyleyse. Ama kime verin? Nasıl verin? Sadakalarınız, infaklarınız kim içindir? Evet, kime yararlıdır? Kim buna daha çok layıktır? لِلْفُقَرَاءِ اِلَّذ۪ينَ اُحْسِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَط۪يعُونَ ضَرْبًا ف۪ي الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِس۪يمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِنْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٌ. Şimdi bize bir fakir tipi çiziliyor. Kapitalist dünyanın fakirlerinden çok ayrı. Maddeci dünyanın fakirlerinden çok ayrı. Çünkü maddeci dünyanın, ahirete inanmayan dünyanın fakirleri de değişiktir. Onlar doymaz. Doymayı da bilmezler. Habire istemek ile doludurlar. Çünkü ihtiyaçlarını bitirecek bir kanaate sahip değiller. Gözlerini iman doyurmuyor. Midelerini ahiret doyurmuyor. Kalplerini meleklere iman, kadere iman, Allah'a iman, ahiret gününe iman doyurmuyor. Yani iman olmayınca yürekte, Allah-u Teala'nın istediği bir zihin, Allah-u Teala'nın istediği bir duygusal yapı olmayınca, maddi dünyaları da öyle delik deşik ki, habire tıkasan bir deliği ötekisi açıkta kalıyor. Fakirleri de öyledir kapitalist dünyanın, maddeci dünyanın. Yani doymaz ve istemekten utanmaz, arlanmaz bir yapıyla habire istemekte, habire iştahla saldırmaktadır. İhtiyaç listesi upuzundur. Ama bize çizilen fakire bakın şimdi. Allah-u Teala Medine'nin fakirini anlatıyor bize. Yani Medine'lerin, İslam toplumunun şehir ve köy, yani Müslüman coğrafyalardaki Müslüman fakirleri anlatıyor. Bugün böyle midir? O ayrı bir konu. Böyle olmalıdır. Zenginlerin Allah adına harcadığı, sadece kendilerini kurtarmak ve cennet yolunu bulmak için harcadıkları bir dünyanın fakirlerine bakın. Allah-u Teala bize onu anlatıyor şimdi. Onlar ki Allah yolunda yürümektedirler, Allah yolunda gayret etmektedirler, Allah için çabalamaktadırlar ama yeryüzünde para pul kazanmak için uğraşmaya vakitleri yoktur. Kendileri Allah yolundadırlar. Ya alim, ilim, ya mücahit, cihat, dertleri budur. Ya da hasta, perişan, imkan problemleri yaşamaktadır. İşte bundan dolayı da elde avuçta imkanlar yoktur. Başkalarının yeryüzünü ezdiği gibi dünya malı, ticaret, para pul, mal mülk için onların böyle bir imkanı olmamıştır bir şekilde. Ya
İşte onlar Allah adamıdırlar. Allah için yaşamaktadırlar. Durumları, imtihanları, sakatlıkları, sağlıkları

Ne olursa olsun Allah adınadırlar. İşte ama cahiller onları gördüğünde zengin zanneder. Öyle iffetlidirler. Evet, bu ayeti, bu bölümü bir de okuyayım inşallah. Yahsebuhumul cahilu agniya eminet taaffuf. Cahiller, kitap ve sünneti bilmeyen zavallılar, zihinleri kitapla çalışmayan, Kur'an ve İslam'la olayları değerlendirmeyi bilemeyen kimseler, ya yargılarını hep kapitalist maddeci dünyadan almış olan insanlar, onları zengin zannederler. Bilmezler onların durumunu, anlamazlar ve kavramazlar. Zihinleri de buna müsait değildir zaten. Onların terminolojisinde böyle bir terim yoktur. Onların zihin yapıları içerisinde böylesi bir fakir tipine imkan yoktur, yer yoktur. Ya öyle ki adamlar zengin gibidirler. Hiç kimseden bir şey istemezler. El açmazlar, yalvarıp yakarmazlar. Sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi, onun baktığı gibi bakan, onun anladığı gibi anlayacak bir imana, İslam'a sahip olanlar, onlar yüzlerinden tanır. Bakışlarından anlar, duruşlarından anlar, bilirler. Onlar bilinir ama bilinmez değildirler. Kapalı kutu değildirler. Evet, bilinirler fakat kimseye el açmazlar. Kimseden istemezler. La yes'elûnen nâse ilhâfâ. Böyle yalakalık yaparak, kuyruk sallayarak, yüzsüzlükle birilerinin peşi sıra dolanmazlar. Bir kemik için hoplamaz, zıplamazlar. Basit bir dünya menfaati uğruna hayatlarını, şereflerini, imanlarını satmazlar. İhtiyaçları varsa vardır. Bunu söylemekten de çekinmezler belki. Ama kesinlikle bir insan etrafında dolanıp durmazlar. İffet tabirini görüyoruz ayetimizde. Zengin, ihtiyaçsız durmak, yalvarıp yakarmamak, birilerine el açmamak, onurlu ve şerefli olma hali, ihtiyaçlarını Allah'ın vereceğini biliyor. Rahat, malın sahibi o, mülkün sahibi o, hayatın sahibi o, ölümün sahibi o, bütün her şey Allah'a ait olunca insanların ellerine bir şey olmadığını biliyor. Varlıklı olanın varlığına bende değil, izzet ve şerefi eşyaya göre ayarlamadı. Zenginin şerefli, fakirin şeref noksanı olduğunu düşünmüyor. Bundan dolayı da çok rahat, afif bir duruşa sahip. Mert ve iffet onun hayatında birleşmiş. İşte böylesi adamları Allah-u Teala bize anlatıyor. Ve bunlara verin diyor. Bunları algılayın, bunları anlayın. Eğer benim hayatımda bunlar yoksa, benim çevremde böylesi görüntüler yoksa, nerede kardeşim öyle fakirler diyen insanlar pozisyondaysak, bilin ki biz de Allah ve Resul'ün istediği varlıklılar tipinde de değilizdir. Bizim infaklarımız, infak anlayışımız, verme zihniyetimiz de şuraya kadar Allah-u Teala'nın anlattığı verme zihniyetine hiç benzemiyor demektir. Ben eğer Allah adına verebilen bir zihniyetin insanı olabilirsem, benim karşımda da afif insanlar, iffetli müminler ve fukaralar olacaktır. İhtiyaçlarını sadece Allah'tan bilen, Allah'tan isteyen, ona el açan, yardımı Allah'tan isteyen kimseler olacaktır ve ben sadece Allah-u Teala'nın bana verdiği nimetlerden onlara vermekten şeref duyacağım ve bununla ahiretim de dünyam da abad olacak, güzel olacaktır. Çünkü وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٌ. Her ne iyilik yaptıysak, neyi hayırdan infak ettiysek, Allah onu bilmektedir. Allah ona alim olandır. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Evet, Allah-u Teala infak edenleri bir daha anlatıyor bize. İnfak edenler mallarını gizli, açık, gece ya da gündüz, hangi durumda olursa olsun, hangi zaman diliminde olursa olsunlar, geceleyin verenler, gündüz verenler, açıkça verenler, gizli verenler ama verenler, işte onlar içindir ecir. Allah katından hem de Rablerinden onlara ecir ücret vardır, mükafat sadece Allah Teala'dandır ve onlara korku da yok, hüzünlenmeyecekler. Biraz önce, bundan önceki ayetlerde bu konu bir daha söylenmişti bizlere. Hayatın tamamında infak programı var. Vereceğim ama falan günü bekliyorum,
filan zamanı bekliyorum, tavını bekliyorum, işte gizli olsun, açık olsun diye. Hayır, Müslüman sürekli infak rotasındadır. Sürekli infak üzere bir hayatı vardır. Bu onun için bir kolaylaşmıştır. Hayatının basit bir melekesi haline gelmiştir. Yani infak edeceğim, ediyorum, ettim, bakın görün oldu, ah oldu filan diye bir heyecan yaşamaz. Yani aylar yıllar içre, haftalar günler arasında önemli bir iş yapıyor edası ile müminin vermesi yoktur. Kolaylaşmıştır. Onun için namaz kolaylaşmıştır. Zekat kolaylaşmıştır. Oruç kolaylaşmıştır. Rahattır. Salih amel yapmak onun için en basit bir davranış biçimi gibidir. İşte mümin böyledir. Onun için yüreğinde korku olmaz. Onun için yüreğinde hüzün olmaz, dert olmaz, sıkıntı olmaz, gam olmaz. Bu infakın ürettiği İslam toplumu. Bu infakın ürettiği Müslüman tipi. Ama bunun karşısında bir tip daha var. Şimdi Allah-u Teala bize onu anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَقَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ Rabbim muhafaza eylesin. Faiz yiyenleri Allah-u Teala anlatıyor. Evet, faiz yiyenler ancak şeytan değmiş de çarpmış, yere çalmış adamın kalkışıyla kalkarlar. Faiz yiyenler öyle bir kalkışa, öyle bir hayata, öyle bir kalkışmaya sahiptirler ki onların görüntüsü öyle bir görüntüdür ki şeytan dokunmuş adama da şeytan onu şekillendirmiş, çarpmış, yere çalmış, işi bitmiş, eciş bücüş olmuş böyle. Dolayısıyla bütün hayatında yamulmalar, bozulmalar, kıvrılmalar, sıkıntılar vardır. İçi dar, zihni perişan, hayatı maddi olarak dökülmüş böyledir. Faizi elleyen, faize değen, faizi yiyen bir adam tipini görüyoruz şimdi. Hani Allah-u Teala bize demişti ki, şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size fahşayı emreder. İşte fahşa, şeytanın emrettiği şey. Faiz, faiz programlı bir hayat. Bir tarafta infak programlı Müslümanlık, bir tarafta faiz programlı ahireti hiçe sayan dünya anlayışı. Bir tarafta Allah'ı kabul etmiş, programı Allah yapar. Ahireti kabul etmiş, yaşadığım hayatın bir ahiri var, hesabı var diyen anlayış infak üretiyor. Öte yandan Allah'ı reddetmiş, yerine hevayı, hevesi, tağutları, putları koymuş. Ahireti yok saymış, dünya bu dünyadır demiş ve bütün değerlerini hep bu dünyanın gerçekleriyle güya oluşturmuş. Faiz işte onun programcısı. Ve onlara şeytan değiyor, şeytan elliyor ve şeytan onları yıkıma götürüyor. Niye böyle bu? Zalike bi ennehum kalu innemel bey'u mislur riba. Diyorlar ki böylesi yaşayanlar, onların söylemleri şu: alışveriş faiz gibidir. Faiz neyse alışveriş de odur. Faize kötü diyorsunuz ama faiz de bir tür alışveriş. İşte ya alışverişte kar var, faizde de öyle diyen anlayıştır. Haram ve helali yok sayıp Allah-u Teala'nın çizgilerini yok sayma tavrıdır bu. Çünkü Allah alışverişi helal etmiştir. Ve ahallallahu el-bey'a ve harramer riba. Neyin ne olduğunu tartışmadan önce şunu bilelim. Yasayı koyan Allah. Allah dedi ki alışveriş helaldir. Ve Allah dedi ki faiz haramdır. Yasayı koyan budur. Yasayı koyan Allah olunca ona uymak gerekir. İşte o ona benziyor. Ama faiz nasıl haram olabilir ki? Aynı alışveriş gibi filan diye akıl yürütmeler, zihin alıştırmaları ne kadar boş bir iştir. Kararları Allah'ın teslim ettiği bir dünyada Allah ile yarışmak, Allah ile resleşmek ne anlamsız. Evet böyledir. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفْ Ama bir kimse ki bundan sonra Rabbinden gelen öğüdü alır da faizden vazgeçerse, geçmiş olan kendisinindir ve artık onun işi Allah'a kalmıştır. Ve emruhu ilallah.
Yaşanılan hayatta evvelden yaşanmış olan pislikler onlar ayrı. Ama kim ki vazgeçerse Allah af ve mağfiretiyle onu affedecek ve bugünkü hayatının yeni kararından itibaren Müslümanca bir zihinden dolayı Allah da onu inşallah cennetine koyacaktır. Ama وَمَنْ عَادَ فَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Kim ki dönerse o faizci hayatına, Allah'ın belirlemediği ekonomik yapı içerisinde yaşamaya kim ki döner ve bunu meşru görürse, helaller ve haramları bizim sistemimiz, bizim ekonomik anlayışımız belirler. Kar ve zarar anlayışımız bizim hayatımızı etkilidir. Para piyasalarına göre karar vereceğiz. Onlar ne derse o olur zihniyetini taşıyanlar, dönerlerse bu hayatın çelik çomağına, o zaman onlar ateşin ashabı olacaktırlar. Hum fiha halidun, ve orada ebedi kalacaklar. Yemhaqullahu riba ve yurbis sadakat. Gerçek şu, tartışmak boş. Rabbimizin koyduğu yasa şudur ki Allah faizi tüketir, sadakaları ise bereketlendirir. Faizle gelen kar, faizle gelen hayata bolluk yanıltıcıdır ve geçicidir. Faiz tükenir. Faizle gelenler de tükenir. Faiz tüketir. İnsanı tüketir. Yüreği tüketir. Kalbi, zihni, kafayı, değerleri tüketir. Ama sadaka öyle mi? Sadaka çoğalır, artar, çoğaltır. Sevabı artar. Dünya hayattaki açılımları çoktur. Mağfiret, bağışlanması fazladır. Sadakalar ürer, faiz ise tükenir. Vallahu la yuhibbu külle kefârin esim. Ve Allah sevmez kesinlikle nankörleri, inkar edicileri, Allah'a karşı restleşenleri, Allah'ın koyduğu çizgilere rağmen çizgi koymaya kalkanları Allah sevmez. Günahkarları, günahla yoğrulmuş olanları, hayatının lokomotifine günahı koyanları Allah sevmez. Kimi sever ya Allah? İnnellezine amenu ve amilus salihati ve akamus salate ve attevuz zekate lehum ecruhum inda rabbihim. Evet, iman edip imanın gereğince salih ameller işleyenler ve bu salih amel açılımında namazı ayağa kaldıranlar, namaz ile kendilerini bulanlar ve zekat verenler Allah için, işte onların ecri mükafatı Allah katındandır. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Onlara korku yok, korkmayacaklar onlar ve onlar hüzünlenmeyecekler. Cehennem korkular yaşamayacaklar ve cenneti kaybetme hüznünü de yaşamayacaklar. Dünya hayatlarında korku yok. Kârsız mıyız, başarısız mıyız, perişan mı olduk diye bir korku yaşamayacaklar. Hüzün de olmayacak. Allah'ın yardımı gelmez mi ki? Allah-u Teala bizi dışladı mı ki? Hayır, böyle hüzünler de yaşamazlar. İman eden ve imanın ürettiği salih amellerle hayattan yoğuranlar ve bunu namazla ortaya koyan, bunu zekatla ortaya koyanlar işte büyük mükafatlar alacaktır Allah'ın izniyle. Ey iman edenler! Ya eyyühellezine amanu! Öyleyse imanlılar, imanla kendilerini tarif edenler, tanımlayanlar, imanı hayatlarının şahsiyeti, kişiliği olarak görenler, ittekullah ve zeru ma bakiye miner riba in kuntum mu'minin. Eğer iman ediyorsanız, iddia ettiğiniz gibi imanda iseniz, imanlılığı kendinize vasıf kabul ettiyseniz, Allah'tan korkun da faizden arta kalanları bırakıverin. Alışverişlerinizde faiz var ve faizin ürettiği değerler varsa onları terk ediverin ve bu imanın doğrulamış olun işte. İman ettiyseniz faize bulaşmayın. Eğer bu emirlerden, bu yasaklardan önce var olanlar varsa da o artık değerleri reddedin, bırak verin. Allah'ın size verdiği şeylerse yeterlidir. Fe in lem tef'alu fe'zenu bi harbin minallahi ve rasuli. Eğer yapmazsanız, vazgeçmezseniz, bırakıvermezseniz, o zaman bilin ki Allah'a ve peygamberine karşı tarafınızdan bir savaş açılmıştır. Haberiniz olsun. Allah ve Resulü tarafından açılan savaştan haberiniz olsun. Allahu Teala ve onun elçisi size savaş açıyor. Haberiniz var mı? Eğer faizi terk etmezseniz, faizin ürünlerini bırakmazsanız, faizli bir hayatın programını, ekonomisini eğer kendiniz için terk edilecek bir nokta olarak görmezseniz, o zaman zırhınızı iyi giyinin, elbiselerinizi donanın, silahlarınızı eline alın ve ne yapacaksanız yapın,
tüm hazırlıklarınızı ortaya koyun ki karşınızda Allah ve elçisi var. Gücünüz yeter mi? Savaşabilir misiniz? Galibiyet bulabilir misiniz? Hazır mısınız böyle bir savaşa? Allah'la savaşıma. Çünkü faiz Allah'a karşı gelmek, Allah'a kafa tutmak demektir. وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ اَنْوَالِكُمْ Eğer tövbe edip vazgeçerseniz sermaye sizin ama onun üzerindekileri artık bırakın. لَا تُزْلِمُونَ وَلَا تُزْلَمُونَ Ne zarara uğramak var ne de zarar vermek var. Ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz. Yani malınızı alın, ana parayı alın, geri kalan faiz kısmını bırakıverin. Böylece zarara da uğramayın, zarar da vermeyin. İslam'ın mantığı bu. Hayata dair getirdiği ölçü bu. Zarar vermek yok, zarar görmek de yok. Zarara zararla karşılık vermek de yok. İşte böyle. وَاِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلَى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Faizin en çok gün yüzüne çıktığı ortam borçlanma konusudur. Ve borçluktan dolayı insanlar bir bakıma faizin eline düşerler. Eğer borçlu kimse darlık içinde ise o adamın eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek gerekir. Ona bir mühlet verin, bir ödeme mühleti verin ki eğer ödeyebilecekse Allah'ın izniyle size ödesin. Eğer gerçekleri anladıysanız, kavradıysanız, eğer bilen insanlardansanız hayrınızı ve şerrinizi sadaka olarak bırakıvermeniz için daha hayırlıdır. وَاَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Anladıysanız, meseleyi kavradıysanız, sadaka olarak bunu bırakıvermeniz için daha hayırlıdır. Güzel olan, o borçlunun peşine düşmeyin, ödeyemiyor mu? Artık sıkılmış, perişan mı, zorda mı adam? Bırakıverin. Bu benim sana iyiliğim sadakamdır deyin, bu sizin için daha hayırlıdır. Allah-u Teala infakın değerlerini ve derecelerimizi öğretmiş oluyor bu ayetiyle de. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ سُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Allah'a döndürüleceğiniz. Sonra da herkese hak ettiğinin yine tas tamam verileceği ve kimsenin de haksızlığa uğratılmayacağı bir günden korkun, sakının. Yukarıdaki ayette Allah-u Teala bize diyordu ki ey iman edenler Allah'a karşı takvalı olun, Rabbinize karşı gelmekten sakının, onun çizgisini aşmayın demişti. Şimdi Allah-u Teala bu emri yeniliyor. Borçlanmayı anlattı. Size borcu olana karşı mühlet verin, güzel davranın, iyiliklerde bulunun dedi ve dedi ki bir günden korkun. Öyle bir gün ki وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ Allah'a döndürüleceksiniz. Allah'ın huzuruna varacaksınız. Karşınızda Rabbiniz olacak. Hayatı bilen, ölümü bilen, sizi yaratan ve yaşatan, sizi rızıklandıran, size tüm bu malları, ekonomiyi, parayı, pulu veren Allah'ın huzuruna varacaksınız da Allah sizin yaptığınızı, hak ettiğiniz şeyleri ise tas tamam ödeyecek ve size zulmedilmeyecek. Yani eğer siz zulmetmezseniz zulme de uğramayacaksınız. Dünya hayatta Allah-u Teala sizin perişan olmanızı istemiyor. Yani faizi elinizden aldığında karlılığınızı almıyor. Allah-u Teala sizin elinize sadakayı bıraktığında, size infakı önerdiğinde sizin perişan olmanızı, fakirleşmenizi de arzu etmiyor. Dünya hayatta Allah-u Teala sizin yıkılış ve yıkımınızı istemiyor ise söyleyin, ahiret hayatında nasıl sizin için bir zalim olabilir, zulmedici olabilir, sizin için haksızlık isteyebilir? Ya ki Allah yaptığınız her iyiliğin karşılığını en güzelini ödeyecek, daha güzelini ödeyecekse hayırlar verecektir ve her iyilik karşını bulunca size zulüm de edilmeyecek. İşte bu ayetlerde 275-281 arası ayetlerde Allah-u Teala özellikle bizlere faizli bir hayat sisteminin getirdiği problemleri sundu. Allah'a ve peygamberine karşı bir savaşımın içine girmekten bahsetti. Medine günlerinde bu ayetler geliyor. Yahudilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar üzerinde oluşturdukları bir terör var. Bunlardan bir tanesi ekonomik terör. Çünkü müminlerden birçoğu fakir fukaralık demlerinde borç almışlar faiz ile Yahudilerden ve dolayısıyla boyunlarına onun halkası çökmüş. İşte bu dönemde ve dönemde Müslüman zenginlerden de Yahudiler gibi davrananlar olunca Allah-u Teala hem faizcilerin eline düşen Müslümanlara hem de faiz vermeye kalkan Müslümanlara kesin çizgilerle yasasını koyuyor. Medine İslam toplumu
Allah-u Teala'nın sözünün geçtiği bir toplumdur. Ve bu toplumda Allah-u Teala'nın istediği infak geçerli olacaktır. Paylaşım olacak, yardımlaşma olacak ve Allah-u Teala'nın istediği rızık elde edildiğinde ondan kardeşe verilecek. Böylece hiç kimse hiç kimseye zulmetmeyecek. Hiç kimse hiç kimseye malıyla, parasıyla rüşhaniyette bulunmayacak, üstünlük taslamayacak, ezmeyecek kimse kimseyi. Böyle bir toplum ekonominin kullanıldığı bir toplumdur. Ekonomi tarafından kul haline getirilen bir toplum değildir. Faiz sistemlerinde ise insanlar daha büyük çarkların kulu kölesi haline getirilir. Ezilirler, ruhları örselenir. Ama İslam toplumu böyle olamaz. Bu yani faiz sistemlerde ahiret yok sayılır, Allah yok sayılır, böylese bir savaş vardır. İslam toplumunun böyle bir savaşın sahnesi olması mümkün değildir. Müminler önce kendi iç dünyalarında, sonra da tüm hayatlarında bunu temizleyecekler. Yaşadığımız an içerisinde, içinde bulunduğumuz coğrafyada durumun hangi boyutta olduğunu tartışmamız anlamsız ve imkansızdır. Bunun yerine Müslümanca bir korkuyla Allah-u Teala'nın bizim için çizdiği çizgilere dikkat etmemiz gerekecektir. Yani oluru olmazı, mümkünü değiline tartışmak yerine Müslümanın yapabildiği en son sınıra kadar salih amel üretmesi ve bunun imkanlarını kovalaması gerekiyordur. İnfak önümüzdeki çözümdür ve Allah'ın izniyle infakın egemen olduğu bir bireyin bütün toplumu dönüştürmesi mümkün olacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Boomerang. Boomerang. Benim adım Adem'di ve senin adın Adem. Umursanmadı. Benim neslim Adem'di. Senin neslin Adem. Neslin umursanmadı. Koca bir insanlık, yüce uygarlığın tam bağrında tecavüzlere uğradı. Bütün benliğim, benliğin tarumar edildi. Yaşadığım, yaşadığın topraklar işgal edildi. Kimse ses çıkarmadı. Evlerimiz yıkıldı, camilerimiz yıkıldı, köprülerimiz topa tutuldu. Mahallemiz, şehrimiz ve memleketimiz viranelere çevrildi. Bütün bir inanmışlık yok edildi, kimse umursamadı. Ve yapılanlar yüksek sesle alkışlandı, alkışlanıyor, ses çıkarılmadı. Saraybosna'da insanlık katledildi. Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, Suriye'de ve dünyanın diğer bölgelerinden bana kıyıldı, ses çıkarılmadı. Habil'di benim adım. Tüm zulümlere göğüs gerecektim. Yalnız kaldım, yalnız bırakıldım. Yıllardır süren açlığa, sefilliğe rağmen hep ben kaybeden oldum. Modern saldırı ve savunma silahlarına karşı sapanla, taşla onur mücadelemi sürdürmeye çalıştım. Şimdi yine uygar dünyanın insan hakları ezgisi sürerken duvarlar örülüyor benliğimin orta yerine. En haklı olduğum zamanlarda bile mücadelemde kör, sağır, dilsiz ve duyarsız dünyadan ses yok. Habil'dim. Filistin'de yapayalnız ve şerefli. Adem'im, erdemimi koruyorum Azerbaycan'da. Asırlardır yaşadığım yurt işgal edildiğinde, Karabağ'da başlayan yolculuğum esnasında aslında insan onurunun bittiğini haykırdım. Arakan'da, Burma'da yakıldım, yıkıldım, ses çıkarılmadı. Bu sesi ne duyan oldu, içselleştirerek, ne de uğradığım zulme ciddi bir tepki oluştu. Uygar dünya yine kulaklarının üstüne yattı, sesleri duymak yerine. Adem'dim, Afganistan'da umursanmadı. Renk renk devam eden grileştirme, uyum sürecinde uysallaştırma çabalarına direnemedim. Direndiğim yerde ya sivil güçlerle satın alındım ya da silahlı güçlerle ülkem denetim altına alındı. Bir esaretten kurtulurum diye sevinirken aslında dışı aydınlık bir fanusa hapsedildim. Ve en çok özgürlük şarkıları Irak'ta söylendi. En içten masallar burada yeni güftelerle bestelendi. Bir zalimin bitişiyle başlayacaktı pembe ve mavi renklerin dansı. Kütle imha silahları, insanlık suçu, totaliter rejim def edilecek, özgürlük ve demokrasi fışkıracaktı Bağdat merkezli Orta Doğu'dan. Sonra ne mi oldu? Benim de olduğum topraklara tonlarca bomba yağdıran türdeşlerim tarafından çoktan unutulmuştum. Yağdı gökyüzünden ve hava sadece aylarca barut koktu. Çocuklar sadece toz, duman ve ham petrol kokladı aylarca. Görünen odur ki o aylar bitmeyecek daha yıllarca. Kardeşlerimin hikayesinde nereye elimi atsam insan olan yerde ızdırap hikayeleri, insanlık acıları göze çarpıyor. Türkistan mı desem, Pakistan mı desem, Hindistan mı desem, Filistin mi, Suriye mi desem? Arakan mı dediniz yoksa Burma mı? Afrika kıtası boydan boya açlıkla boğuşmuyor mu?
Kardeşlerimin hikayesinden küçük parçalar alındı, belki gelecekte tarih doğru yazılır diye umutsuzca. Acımasız güç, iktidar ve petrol savaşlarında yok edilişimin insanlığın vicdanında belki yansıması olur diye beklemem gerekmiyordu. Bekledim. Bana asırlardır sabır aşıladılar. Sabrın kabullenme olduğunu sandım. Yanıldım. Bana yüzyıllar boyu tevekkül aşıladılar. Ben tevekkülü sırlar dünyasına bağladım. İrademi yok saydım. Yine yanıldım. Bana çağlar boyunca bu dünya fanidir, baki olan alemdir yolculuğun dendi. Bu kabulümün asıl yansımaları terk etti kültürümü nedense. Salya sümük bir gözyaşına dönüştü teslimiyetim. Oysa köyden kente göçerken bile günlerce hazırlık yapan, hayaller büyüten ben, yolun sonuna hazırlamadım kendimi.

Neredeyse iki asırdır uyku ile uyanıklık arasında bir sarkaçta gibiyim. Ve elbette yanıldım. Bana yüzlerce yıldır şükür etmem gerektiği öğretildi. Ben bütün saflığımla şükrettim Yaradan'a. Yükseldim ve yüceldim şükrederek. Yine de yükselirim elbet. Çünkü şükrüm Allah'aydı. Ne zaman kulluğun ancak ona olduğunu unutup makama, paraya, şöhrete, iktidara ve yönetenlere eğilmeye kalktım, hiç eleştirmedim, işte orada yanıldım ve yine orada kaybettim.

şimdi özlerimden, özünü sakladığım küllerimden yeniden doğuş vaktidir. Şimdi sahibi olduğum hazinenin hayatı hakim kılınma mücadelesine yeni baştan başlama vaktidir. Ben ferdi sorumluluğun kaynağına inmedikçe, acabalarının ızdırabında yeniden üretmeye başlamadıkça ve yine dört elle sarılmaya başlamadıkça kardeşliğime bu ağıtta son sözde söylenemeyecektir. Kardeşim, çek elini artık üstümde. Zorlama artık beynimi. İncitme yüreğimi. Ben unutmak istemiyorum hiçbir şeyi. Senin yüzünden kendim olamadım ben. Her sevincim senin yüzünden bitti ve ben hayatla senin yüzünden tanıştım. Yok, senin suçun da değil. Sakın kızma bana kardeş. Ben uyduramadım kendimi sana. Ben durdum akreple yelkovanın kesiştiği noktada. Sanki anlamışçasına.

Aslında hep öğretilen bu değil miydi bize kardeşlikten gelen? Sen neymişsin be kardeş? Bir de isim takmışlar sana, biliyor musun? Herkes tüm gün seni konuşuyor, bilmediği çehrelere seni sorup duruyor. Kardeş diyorlar sana. Sanki gül olsa bir şey fark edecek gibi. Zor be kardeş, zor. Ben hiç sevmedim ki seni. Alıştığım yokluğuna ama seni yok edemedim. Alışamadım yokluğunun varlığına ki bu yüzden kimse sevmedi beni ve seni. Birbirimizi bulamadık. Sevdiğim kişi bile beni seninle aldattı. Beni ilk gördüğü, ilk konuştuğu anı senin adınla yazdı kalbine. Oysa ben orada hiç adımı görememiştim. Ayrıldığımızda ben senin adını kazıdım aklıma. Bir hasmı taşır gibi cadı kasanıma. Etrafında yaşanan olaylar ve insanlar. Çalışıyorum, olmuyor. Anlıyorum ki bunaldığım nokta kontrol edemeyeceğim şeyleri kontrol altına almaya çalışmanda gizliymiş. Ne yersiz bir evham. Aynadaki yüzüm beliriyor. İçimin aynasında beliren yüzüm. Meğer ne çıbanlar, ne dikenler varmış da haberim yokmuş. Eyvah. Parmaklarımı ısırıyorum. Başkalarının dikeni batarken şimdi kendi dikenim batıyor. Umursamazlık edemem. Kendi kusurumu görmezlikten gelemem. Başkalarının aynasında kendi kusurlarımı da seyretmem gerek. Şimdiye kadar başkalarının kusurlarını kendime dert edinmişim. Sanırım çok işim var kendimle ve seninle. Ve biliyorum ki kendimle işim varken bile kardeşimi de unutmamam yine benim vazifem. Velev ki kardeşlerimden yediğim tokat, işittiğim acı sözler peşi sıra gelse de, velev ki ayak oyunları başımı döndürse de vazifem var.

Evet, gün ışıyor. Ama içimden ışıyan en ufak bir zerre yokken alıp başımı gitmek geliyor bu şehirden, bu memleketten, hatta bu dünyadan. İçim içime sığmıyor. Olan zulümlerden, baskılardan, yaşanmazlıklardan ve de yaşanabilecekken yaşanamayan özgürlüklerden. İçim sızlıyor karanlık dehlizlerden. İçim sızlıyor başı bozukluktan, kendini beğenmişlikten, olmayan pişmanlıklardan ve tutulmayan sözlerden. İçim kanıyor insanların birbirleriyle uğraşmalarından ve didinmelerinden. Her gün biraz daha ileri giden hayat keşmekeşliğinden. Utanıyorum, sıkılıyorum, saklanıyorum ve isyan ediyorum tüm bu olup bitenlere. Yeter. Yok mu bu girdabın içerisinde beni çıkaracak kişi? Ama görüyorum ki aşılamayan sarp dağlar arasından gün ışıyor da biz yokuz. Gökyüzünde gezen bulutlar var da biz yokuz. Esen Meltem var da biz yokuz. Polenlerini esen rüzgarlara katıp savuran çiçekler var da biz yokuz. Üzerinde tonlarca gemileri taşıyan okyanuslar var da biz yokuz. Çevrenin tüm pisliklerini içerisinde barındıran deniz var da gemiyi yapan biz yokuz. Biraz sanki biz gitmişiz diyorum bu diyardan kendi kendime. Ama bakıyorum da her şeye ve herkese inat yeniden tüm canları aydınlatacağım diyen bir ışık huzmesi ışıldıyor da karşısında kılını dahi kıpırdatmayan biz yokuz. Utanıyorum kendimden, sıkılıyorum, eyvahlar ediyorum. Cansız varlıklar her gün hiç yolunu şaşmadan görevlerini yerine getirirken ben durmuş kendimle uğraş içerisindeyim. Yapmak istediklerimle ama yapamadıklarımla kavgalıymışım. Meğer çok işim varmış kendimle. Meğer çok işim varmış dostlarımla, eşimle, arkadaşlarımla.

0: Ve diyorum ki bu böyle gitmemeli. Bu yol yol değil çünkü. Kendime karşı, aileme karşı, topluma karşı ve de insanlığa karşı sorumluluğum var. Biz emaneti dağlara, göklere sunduk da bu emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana sunduğumuzda kabul etti. Şüphesiz ki insan çok zalim ve cahildir. Ve şahit, biz bu Kur'an'ı bir daha indirmiş olsaydık, onun ağırlığından paramparça olduğunu görürdünüz. Buyrukları aklıma geliyor da kafam zonkluyor. Eyvah bana diyorum. Ben nasıl unuturum verdiğim sözü ve sözü hatırlamaya çalışıyorum. Ne zaman söz verdim acaba? Uykudan uyanırcasına aklıma geliyor. Ve alemi ervahta söz verdiğimi hatırlıyorum.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe, Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Bismillahirrahmanirrahim.
17: Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur. Allah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: Rabbim, hamd senin zatının celaline ve hakimiyetinin azametine layık bir şekilde yalnız sanadır.

0: şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün ard arda gelmesinde akıl sahipleri için elbette deliller vardır. Onlar ki ayakta durur iken, oturur iken ve yanları üzere yatar iken Allah'ı zikrederler ve derler ki:
1: Rabbimiz, sen bunları boş yere yaratmadın. Sen bundan münezzehsin. Artık bizi ateşin azabından muhafaza eyle.
2: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ı İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
2: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
1: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: رجال افهم
1: reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

0: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 1565.
3: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Saat 11.
4: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
6: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

sayılı günlerde tekbir getirerek Allah'ı zikredin. Kim acele edip iki günde dönerse ona vebal yoktur. Kim geri kalırsa günahlardan korunduğu takdirde ona da vebal yok. Allah'a karşı gelmekten korunun ve bilin ki hepiniz neticede diriltilip onun huzurunda toplanacaksınız.

İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatına dair sözleri senin hoşuna gider. Üstelik sözünün özüne uyduğuna Allah'ı da şahit gösterir. Halbuki gerçekte o düşmanların en yamanıdır.

0: Senin yanından ayrılınca ülkede fesat çıkarmaya çalışır. Ürünleri ve nesilleri mahvetmek için uğraşır. Allah elbette fesadı, bozgunculuğu sevmez.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ.
0: O adama Allah'tan kork da fesat çıkarma denildiğinde kendini benlik ve gurur kaplar ve bu onu daha fazla günaha sürükler. Böylesinin hakkından cehennem gelir. Gerçekten ne fena yataktır o cehennem.

İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendisini feda eder. Allah da kullarına pek merhametlidir.

Ey iman edenler! Hepiniz toptan barış ve selamete girin de, şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, sizin aranızı açan belli bir düşmandır.

Eğer size bunca gerçekler, açık deliller geldikten sonra haktan ayrılırsanız, iyi bilin ki Allah aziz ve hakimdir.

0: الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: Şeytanın peşinden gidenler ne bekliyorlar? Onlar akılları sıra buluttan gölgelikler içinde Allah'ın ve meleklerin gelip haklarındaki hükmün verilmesini, işlerinin bitirilivermesini mi bekliyorlar? Bütün işler ve hükümler Allah'a aittir.

0: aldın.
1: İsrail oğullarına sor. Onlara nice açık belgeler verdik. Her kim Allah'ın kendisine lütfetmiş olduğu nimeti değiştirirse, iyice bilsin ki Allah'ın cezası pek şiddetlidir.

0: beraber.
1: Kafirlere dünya hayatı süslü gösterildi. Bu yüzden iman edenlerle eğlenirler. Halbuki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, kıyamet günü öbürlerinin üstündedir. Allah dilediğine hesapsız nimetler verir.

Bütün insanlar bir tek ümmet teşkil ediyorlardı. Aralarında ihtilaf başlayınca Allah onlara içlerinden müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi. Onların beraberinde insanlar arasında hükmetmek için kitap ve hikmeti gönderdi ki ihtilaf ettikleri konularda aralarında hükmetsin. Halbuki o meselelerde anlaşmazlığa düşenler, kendilerine apaçık ayetlerimiz geldikten sonra, sırf aralarındaki haset yüzünden ihtilafa düşen ehli kitaptan başkası değildi. Allah da onların hakkında ihtilaf ettikleri gerçeği kendi izniyle bu iman edenlere bildirdi. Öyle ya, Allah dilediğini doğru yola eriştirir.

Yoksa siz daha önce geçmiş ümmetlerin başlarına gelen durumlara maruz kalmadan cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlar öyle ezici mihnetlere, öyle zorluklara düçar oldular, öyle şiddetle sarsıldılar ki, peygamber ile yanındaki müminler bile Allah'ın vaat ettiği yardım ne zaman yetişecek diyecek duruma geldiler. İyi bilin ki Allah'ın yardımı yakındır.

Sana Allah yolunda kimlere ve ne harcayacaklarını sorarlar. De ki, infak edeceğiniz mal, anne, baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış gariplere verilmelidir. Hayır olarak daha ne yaparsanız Allah muhakkak onu bilir.

0: وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Hoşlanmasanız da savaş size farz kılındı. Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Olur ki sevip arzu ettiğiniz bir şey sizin için şerli olur. Gerçeği Allah bilir, siz bilmezsiniz.

haram ayı ve bu ayda savaşmanın hükmünü sorarlar. De ki, o ayda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan engellemek, Allah'ı inkar etmek, Mescid-i Haram'ı ziyareti yasaklamak, o mescidin cemaatini yani Müslümanları oradan çıkarmak ise Allah nazarında daha büyük günahtır. Dinden döndürmek için işkence öldürmekten beterdir. Kâfirler ellerinden gelse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden her kim dininden döner ve kâfirlikte devam ederek ölürse, işte onların dünyada da ahirette de yaptıkları boşa gider. Bunlar cehennemlik olup orada ebedi kalacaklardır.

İman edip gerektiğinde Allah yolunda hicret ve cihad edenler var ya, işte bunlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah çok affedicidir. Merhamet ve ihsanı boldur.

Sana şarap ve kumar hakkındaki hükmü sorarlar. De ki, ikisinde de hem büyük günah hem de insanlara bazı menfaatler vardır. Fakat günahları faydalarından daha çoktur. Bir de senden hayır olarak ne harcayacaklarını sorarlar. De ki, ihtiyacınızdan artanı harcayın. Böylece Allah size ayetlerini açıklıyor ki, dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz. Sana yetimler hakkında da soru sorarlar. De ki, onların gerek kendilerini, gerek mallarını iyileştirip geliştirmek, elbette hayırlı bir iştir. Eğer onlara sahip çıkmak için kendileriyle beraber oturmak isterseniz, bu da mümkündür. Zira onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah, kimin iyileştirme gayesi güttüğünü, kimin de işi bozmayı düşündüğünü pek iyi bilir. Şayet Allah dileseydi, sizi zora koşardı. Muhakkak ki Allah, üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: المغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
1: Müşrik kadınlar iman etmedikçe onlarla evlenmeyin. Mümin bir cariye çok hoşunuza giden müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Mümin kadınları da onlar iman etmedikçe müşriklere nikahlamayınız. Mümin bir köle hoşunuza giden bir müşrikten daha hayırlıdır. Müşrikler sizi cehenneme davet ederler. Allah ise sizi kendi izniyle cennete ve mağfirete davet eder ve üzerinde düşünüp gerekli dersi alsınlar diye ayetlerini insanlara açıklar.

Bir de sana kadınların ay halini sorarlar. De ki, bu bir rahatsızlıktır. Onun için adet sırasında kadınlardan geri durun. Ve onlar temizleninceye kadar kendilerine cinsel yaklaşmada bulunmayın. Temizlendikten sonra Allah'ın izin verdiği şekilde onlara yaklaşın. Allah tövbe ile kendisine dönenleri sever, temizlenenleri de sever.

0: أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
1: Eşleriniz sizin nesil yetiştiren tarlanızdır. Tarlanıza dilediğiniz şekilde varın. Kendiniz için ilerisini düşünerek hazırlık yapın. Allah'ın haram kıldığı şeylerden korunun ve onun huzuruna varacağınızı iyi bilin. Ey Resulüm, müminleri müjdele!

Allah adına yemin ederek iyilik etmeye, günahlardan uzak durmaya ve insanların arasını düzeltmeye onun adını engel yapmayın. Allah hakkıyla işitir ve bilir.

Allah sizi yeminlerinizdeki yanılmadan dolayı kınamaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlere uymazsanız sizi sorumlu tutar. Allah çok affedicidir. Cezayı çabuklaştırmaz. Tövbe için fırsat tanır.

0: Eşlerine yaklaşmamaya yemin eden kocaların 4 ay bekleme hakkı vardır. Şayet kocaları bu süre bitmeden eşlerine dönerlerse bunda mahsur yoktur. Çünkü Allah çok affedicidir. Merhamet ve ihsanı boldur.
1: وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
0: Yok eğer boşanmaya azmederlerse, bilsinler ki Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

Boşanmış kadınlar kendilerini tutup yeni bir nikah yapmadan önce 3 adet beklesinler. Allah'a ve ahirete iman ediyorlarsa kendi rahimlerinde Allah'ın önceki evlilikten yaratmış olduğu çocuğu veya hayızı gizlemeleri onlara helal olmaz. Kocaları gerçekten barışmak istiyorlarsa bu iddet müddeti içinde onları tekrar almaya başkalarından daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin hanımları üzerinde bulunan hakları gibi, hanımların da kocaları üzerinde meşru çerçevede hakları vardır. Şu kadar ki, erkeklerin onlar üzerindeki hakları bir derece daha fazladır. Unutmayın ki Allah üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Boşama hakkı iki defadır. Bundan sonra yapılması gereken ya meşru tarzda güzelce birlikte yaşama yahut eşini güzellikle salıvermedir. Ey kocalar! Boşama sırasında eşinize daha önce vermiş olduğunuz mehirden herhangi bir miktar geri almanız size asla helal olmaz. Fakat Allah'ın koyduğu hudutlarda durmayacaklarından endişe etmeleri hali bunun dışındadır. Şayet siz de onlar gibi onların Allah'ın koyduğu hudutlarda duramayacaklarından, evlilik hukukuna riayet edemeyeceklerinden endişe ederseniz, bu durumda kadının ayrılmak için meşru çerçevede hakkından bir şey vermesinde her ikisi için de bir vebal yoktur. İşte bunlar Allah'ın tayin ettiği sınırlardır ki sakın onları aşmayın. Her kim Allah'ın hudutlarını aşarsa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا

Eğer koca eşini ikinci talaktan sonra üçüncü defa boşarsa, artık başka bir kocaya varıp ondan boşanmadıkça o kadın ilk kocasına helal olmaz. Ama bu ikinci kocası kendi rızasıyla onu boşar ve kadın ile ilk kocası Allah'ın koyduğu evlilik hukukunu yerine getireceklerine inanırlarsa, nikahla bir araya gelmelerinde bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın belirlediği hudutlardır ki, bilmek isteyenler için O bunları beyan buyurmaktadır.

Ey kocalar! Eşlerinizi boşar, onlar da iddetlerini bitirirlerse, artık ya onları iyilikle yanınızda tutar, yahut güzellikle salıverirsiniz. Onların hukukuna tecavüz etmek kastıyla, zarar vermek için eşlerinizi alıkoymayın. Kim böyle yaparsa, kendine zulmetmiş olur. Sakın Allah'ın ayetlerini şakaya almayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetleri ve sizi irşad etmek gayesiyle indirmiş olduğu kitap ve hikmeti hatırlayın, dile getirin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bildiğini pek iyi bilin.

0: لكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Ey kocalar! Eşlerinizi boşayıp da onlar da iddetlerini tamamladıklarında, kendi aralarında meşru surette anlaşmaları durumunda, kocaları ile tekrar nikahlanmaları hususunda onlara baskı yapmayın. Sizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere bu ayetlerle öğüt verilir. Böyle yapmak sizin için daha hayırlı, daha nezihtir. Allah bilir, siz bilemezsiniz.

Anneler çocuklarını 2 tam yıl emzirsinler. Bu, emzirmeyi mükemmel şekilde uygulamak isteyenler içindir. Annelerin münasip şekilde yiyeceğini, giyeceğini sağlamak babanın görevidir. Hiçbir kimse takatinin dışında bir görevle yükümlü tutulmaz. Çocuk yüzünden ne annesi ne de babası zarar görmemelidir. Babanın varisine de aynı vazife yaptırılır. Fakat anne baba aralarında görüşüp anlaşmaya vararak 2 yıldan önce çocuklarını sütten kesmek isterlerse kendilerine bir vebal yoktur.

Sizden vefat eden erkeklerin eşlerinin evlenebilmeleri için 4 ay 10 gün iddet beklemeleri gerekir. Onlar bu sürelerini tamamladıktan sonra meşru surette kendi haklarında verecekleri karardan ötürü size bir sorumluluk yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

Sizden bu hanımlarla evlenmeyi düşünenlerin, bu müddet esnasında onlara bu niyetlerini çıtlatmalarında veya gönüllerinde tutmalarında bir beis yoktur. Allah, sizin onları hatırınızdan geçireceğinizi pek iyi bilmektedir. Ancak meşru sözler dışında onlarla gizlice buluşma hususunda sözleşmeyin. Bekleme süresi sona ermeden nikah akdine girişmeyin. Allah'ın içinizde saklı olan her şeye hakkıyla vakıf olduğunu bilerek onun emrine aykırı davranmaktan sakının. Hem de bilin ki Allah çok affedici, çok müsamahalıdır. Cezayı çabuklaştırmaz.

Henüz kendilerine dokunmadan veya mehir belirlemeden kadınları boşamanızda size günah yoktur. Zengin kudretince, eli dar olan kendi halince olmak üzere onlara münasip tarzda müt'a versin. İyiliği şiar edinenlere bunu yapmak bir borçtur.

0: Bir mehir belirlemiş olarak kendilerine dokunmadan eşlerinizi boşarsanız, bu takdirde belirlediğiniz mehrin yarısını vermeniz gerekir. Ancak eşler yahut nikah bağı elinde bulunan kocalar gözü tok davranırsa başka. Ey kocalar! Sizin bağışlamanız takvaya daha uygun düşer. Birbirinize lütuf ve mürüvvet göstermeyi unutmayın. Allah sizin bütün işlediklerinizi görür.
1: Hafizu alassalavati vessalatil vusta ve kumu lillahi qanitin.
0: Namazlara, hele salat-ı vüstaya dikkat edin ve kalkıp huşu ile Allah'ın divanında durun.

eğer bir korku halindeyseniz, yaya olarak veya binek üzerinde namaz kılın. Fakat güvenliğe çıktığınızda, bilmediğiniz şeyleri size öğreten Allah'ın öğrettiği gibi, ibadetinizi ifa edin.

0: Sizden geride eşlerini bırakarak vefat edecek kocalar, eşlerinin bir yıl süreyle evden çıkarılmayıp bıraktıkları maldan geçimlerini sağlamasını temin edecek şekilde vasiyette bulunsunlar. Şayet bunlar kendiliklerinden çıkarlarsa, bu durumda meşru surette yapacakları şahsi davranışlarından dolayı size vebal yoktur. Allah üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
0: Boşanmış eşlere de örfe göre gönüllerini alacak hediye vermek gerekir. Bu, haksızlıktan sakınan takvalılara bir borçtur.
1: كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
0: Böylece düşünesiniz diye Allah size ayetlerini iyice açıklar.

0: Baksana, sayıları binlerce olmasına rağmen, ölüm korkusuyla diyarlarını terk edip çıkan kimselere, Allah onlara, ölün dedi. Sonra onları diriltti. Doğrusu Allah, insanlara lütufkardır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
1: وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ
0: Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işitir, her şeyi hakkıyla bilir.

Kimdir o yiğit ki Allah'a güzelce ödünç verir? Allah da onun verdiğinin mükafatını kat kat arttırır. Allah rızkı kısar da bollaştırır da. Zaten hepiniz döndürülüp ona götürüleceksiniz.

Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerine dikkat ettin mi? O vakit onlar aralarındaki peygambere, ne olur bize bir hükümdar tayin et de biz de Allah yolunda cihad edelim demişlerdi. O cevaben, ya savaşma emri size farz kılınır, siz de savaşmazsanız deyince onlar, ne diye Allah yolunda cihad etmeyelim ki? Vatanlarından çıkarılan biz, çoluk çocuğundan ayrı düşenler yine biziz dediler. Fakat savaşmak kendilerine farz kılınınca, içlerinden pek azı hariç hepsi dönüverdiler. Allah o zalimleri pek iyi bilir.

Peygamberleri onlara dedi ki, Allah size hükümdar olarak Talut'u tayin etti. Onlar ise, biz hükümdarlığa ondan daha layık iken, nasıl olur da o bize hükmedebilir ki? Üstelik, servetten de nasibi fazla değil, dediler. Peygamber şöyle cevap verdi. Allah, onu size üstün kıldı. Ona geniş ilim ve sağlam bir vücut verdi. Allah, hakimiyeti dilediğine verir. Allah'ın lütfu boldur. Her şey gibi, kabiliyet ve liyakatları da bilir.

peygamberlere devamla şöyle dedi: onun hükümdarlığının alameti, size içinde Rabbinizden bir sekine ile Musa ve Harun'un manevi mirasından bir bakiyenin bulunduğu ve meleklerce taşınan bir sandığın gelmesidir. Eğer iman etmeye niyetliyseniz, bunda elbette sizin için delil vardır.

Talut ordusunu harekete geçirip sefere çıkınca askerlerine şöyle dedi: Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. İmdi onun suyundan içen benden sayılmayacak. Sadece avucuyla aldığı miktar muaf olmak üzere kim onun suyunu içmezse o da benden sayılacaktır. Derken onların pek azı hariç varır varmaz ondan içtiler. Talut ile yanındaki müminler ırmağa geçince o vakit beri yanda kalanlar, "Bugün bizim Calut ve ordusuna karşı duracak takatimiz yoktur," dediler. Ölümden sonra diriltilip Allah'ın huzuruna çıkacaklarını bilenler ise şöyle dediler: "Nice küçük topluluklar vardır ki Allah'ın izniyle büyük cemaatlere galip gelmiştir. Doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir."

Talut'un beraberindeki müminler ise Calut ile ordusuna karşı çıkınca dediler ki, ya Rabbena, üstümüze gürül gürül sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver ve kafir topluluğuna karşı bizi muzaffer eyle.

0: Amin.
1: Derken Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud, Calut'u öldürdü. Allah ona hükümdarlık ve hikmet verdi ve dilediği birçok şey öğretti. Eğer Allah bazı insanların şerrini bazılarıyla önlemeseydi, dünyadaki nizam bozulurdu. Lakin Allah alemlere büyük lütuf ve inayet sahibidir.
0: Tilke ayatullahi netluha aleyke bilhakk ve inneke leminel mursalin.
1: İşte bunlar Allah'ın ayetleri olup biz sana onları dosdoğru bildiriyoruz. Sen elbette resullerdensin.
2: Sadakallahul azim.
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
6: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperenk Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533-656-7737 Bahçeli Evler.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90. Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGV 0542 761 12 64.
8: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
9: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
11: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
12: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699
1: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
17: Özel FM.
18: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki nefsani zevk ve düşkünlükler kralları köle yapar. Sabırsa köleleri kral yapar. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini bilmez misin? Denilmiştir ki nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolüne veren kişiye de yazıklar olsun. Denilmiştir ki günahlardan uzak duranın kalbi hassaslaşır. Haramdan uzak durup helal rızık yiyenin de düşüncesi berraklaşır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tesibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Tesibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Tesibona.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
10: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
11: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, saf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
16: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
17: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
19: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası. Şeytanın insana düşmanlığı. Şeytan sözcüğü Arapça uzaklaşmak anlamına gelen şetane veya öfkeden yanıp tutuşmak anlamına gelen şate sözcüğünden türetilmiştir. Bununla beraber şeytan sözcüğü insan, cin ve hayvan türü varlıklardan azgın, inatla karşı koyan, direnen ve yola gelmeyen bütün varlıklara ad olarak verilmektedir. Şeytanın böyle bir adla adlandırılmasının nedeni her türlü iyilik, güzellik ve hayırlı eylemlerden uzak olması ve iyiliği emredene baş kaldırarak ona isyan etmesidir. Biz burada şeytan sözcüğüyle insanlar tarafından görünmeyen cinlerden olan ve yüce yaratıcının merhametinden uzaklaştırılan iblis ve soyu ile onlara yardım edenleri kastetmekteyiz. Şeytanın iblis olarak adlandırılması onun Allah'ın rahmetinden ümit kesmesi nedeniyledir. Kur'an-ı Kerim iblisin insanoğluna düşmanlığı konusunu birçok yerde farklı üslup ve tarzlarda defalarca anlatır. Şeytanın Adem Aleyhisselam'a düşmanlığı Allah'ın onu diğer bütün varlıklardan üstün olarak yarattığı ve değer verdiği, yeryüzünde onu kendisine halife tayin ettiği ve bu yüzden saygının bir ifadesi olarak ona secde edilmesini emrettiği andan itibaren başlar. İblis, Allah'ın Adem Aleyhisselam'a secde etme emrine karşı gelmiş, böylece Adem Aleyhisselam'a ve onun soyuna karşı nefsinin derinliklerinden akıp gelen kin ve nefret, büyüklenme ve kendi dışındakileri küçümseme tutumu ortaya çıkmıştır. Kendisini yaratan Rabbinin emrine dedi ki, ben ondan daha hayırlı ve üstünüm. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan diyerek itiraz etmiş ve Adem Aleyhisselam'a secde etmemiştir. Bu itirazına dayanarak yaptığı isyan eylemi nedeniyle şeytan Allah tarafından kovulmayı ve merhametinden mahrum bırakılmayı hak etmiştir. Yüce Allah şu ayetle ne güzel ifade ediyor onun durumunu. Allah dedi ki, öyleyse çık oradan, cennetten. Çünkü sen artık kovuldun ve kıyamete kadar lanet senin üzerine olsun. Buna karşılık Allah düşmanının azgınlığı, kini ve nefreti daha da arttı. Allah'ın koruması altına aldığı kimselerin dışında Adem Aleyhisselam'ın soyunu doğru yoldan saptırmak ve bozulmalarını sağlamak için planını yaptı ve bunu şöyle ilan etti. Dedi ki, Rabbim, beni kışkırtıp saptırmandan dolayı and olsun. Ben de yeryüzünde onlara sana baş kaldırmayı ve dünya tutkularını süsleyip çekici kılacağım. Ve onların tümünü mutlaka sana karşı kışkırtıp saptıracağım. Ancak onlardan muhlis olan kulların hariç. Her türlü noksanlıktan ve eksiklikten uzak olan Yüce Allah, kendisinin bildiği ama biz insanların bilmediği bir hikmet gereği Adem Aleyhisselam ve eşinin yeryüzüne inmesini, soyunun orada belli bir süre yaşamasını, iblis ve yardımcılarının Adem Aleyhisselam'ın soyundan bazı insanları etkileyerek doğru yoldan saptırmalarını diledi. Bunu insan için bir sınama ve deneme vesilesi yaptı. İnsanoğlunun bu deneme ve sınamada dayanıklı ve başarılı olması, içinde bulunduğu durumu daha iyi kavraması ve sürekli bu durumun bilincinde olması için Allah, akıl ve irade vererek insanı destekledi. Peygamberler aracılığı ile onu bu dünyada mutlu edecek yolu ona gösterdi. Şeytanın kurduğu tuzaklardan insanı kötülükleri yönelik,

0: ki şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Sadece bana kulluk edin. Doğru yol budur. Andolsun o sizden birçok insan neslini saptırmıştı. Yine de aklınızı kullanmıyor musunuz? Yüce Allah bu son ayette şeytana itaat etmeyi ona ibadet etmek olarak kabul etmektedir. Çünkü itaat şeytanın verdiği vesveselere kulak verip onun isteklerine boyun eğmek, kışkırtmalarına ve saptırmalarına olumlu cevap vermek, sahte ve gerçekçi olmayan temenni ve isteklerini doğrulamak anlamına gelmektedir. Halbuki o insanoğlunun en azılı düşmanıdır. Bu yüzden onun kışkırtma ve saptırmalarına karşı son derece dikkatli olmak, bunun farkında olup ondan sakınmak ve kötülüklerine karşı korunmak gerekir. Zira o bizim gibi nice insanları doğru yoldan saptırmıştır. Onun bu saptırma görevi aklı yerinde ve sağlam olanlar için bir ibret olması gerekmez mi? Sağlıklı bir akla sahip olanlar için asıl olan düşmanlarının yapabilecekleri kötülüklere karşı dikkatli olmak ve verebilecekleri zararlardan korunmak için tedbirler almaktır. Yoksa kendisini onlara teslim etmek veya onların kontrolü altına girmek değildir. Aksi halde insan kendi iradesiyle kendisini düşmanına teslim etmiş olur ve varlığına son vermek isteyen orduları karşısında görür. O halde şeytanın hile ve oyunları, kurduğu tuzaklar hedefteki insana nasıl görünmektedir ki bu oyunlar o kişiyi doğru yoldan ayırmakta ve onu derin bir sapıkla düşürmektedir. Doktor Ahmet Karsuk, Manevi Gelişimin Önündeki Engeller.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: biz ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafikte en büyük ceza kazadır. Özel FM 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor. Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: 103.2 Özel FM.
1: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ömrünü Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, anlatmaya ve yaşamaya adayan Saffet Bakırcı hocamız vefat etmiştir. Cenaze namazı bugün öğle namazını müteakip Konya Hacı Fettah Camii'nde kılınacak ve Hacı Fettah mezarlığına defnolunacaktır. Mekanı cennet olsun.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye. 0543 969 6108.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt.
8: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir eş sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
12: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
7: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Reklamları dinlediniz.
1: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ömrünü Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, anlatmaya ve yaşamaya adayan Saffet Bakırcı hocamız vefat etmiştir. Cenaze namazı bugün öğle namazını müteakip Konya Hacı Fettah Camii'nde kılınacak ve Hacı Fettah mezarlığına defnolunacaktır. Mekanı cennet olsun.
17: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله

Ah.

0: Özel efem. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Siyaseti zaliminin merkezi Darun Nedve. Mustafa Çelik. Allah'ın indirdiği hükümlerin gayrısıyla hükmederek toplumu sevku idare etmeye siyaseti zalime denilmiştir. Siyaseti zalime, siyaseti adilinin zıddı olup şer'an haram olan siyasettir. Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler neyle hükmederlerse etsinler, zulümle hükmetmiş olurlar. Allahu Teala buyuruyor, Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Dünyanın en büyük zalimliği, Allah'ın indirdiği hükümleri çirkin bulup onların önüne ve yerine geçecek hükümler icat etmek ve icat edilen bu kul kaynaklı hükümlerle, kanunlarla hükmetmektir. İslam, kendisinin emrettiğinden gayrısını meşru ve adil kabul etmeyen yegane, tek hak dindir. İslam, ancak kendi ilkelerine uygun gördüğüne meşru ve adil der. Kur'an'ın alternatifi olmaz ki İslam'ın dışında adalet olsun. Müfessirin ulemadan İbni Atiye el-Endelusi şöyle der. Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır ki ondan bir kelime çıkarılsa, onun yerine konulmak için bütün Arap lisanı altüst edilse, o kelimeden daha münasip başka bir kelime bulmak asla mümkün olmaz. Kur'an ayetleriyle çelişen ve çatışan kanunları, yasaları kim yaparsa yapsın zulümdür. Allah'ın dünyasında Kur'an'ın önüne ve yerine geçecek, ona muadil olacak bir yasa ve anayasa yoktur. Allah'ın indirdiği hükümlerin gereksizliğine, yetersizliğine inanarak böyle bir yola başvurmanın kafirlik, zalimlik ve fasıklık olduğunun nas'ı Kur'an'la sabit olan bir durumdur. Siyaseti zalime, dinlerini Rablerinden değil, kendi reylerinden ve ekabirlerden alanların siyasetidir. Bu siyaset, devre cahiliyenin müşriklerine ait olan bir siyasettir. Bu siyasetin ana merkezi Darun Nedve'dir. İslam gelmeden önce Mekke'de hüküm sürmekte olan ve İslam geldikten sonra da İslam'a karşı savaşan Mekke Şirk Devleti'nin resmi çalışma merkezinin adı Darun Nedve'dir. Darun Nedve, cahiliye düzeninin resmi parlamentosudur. Mekke'nin idari anlamda yapısı, bugün bile birçok yerin halen kavuşamadığı ileri düzeyde bir çoğulculuğa dayanmaktaydı. Muhammed Hamidullah'ın tespitine göre Mekke bu özelliğiyle demokratik bir yapıya sahiptir. O günün dünyasında parlamento niteliğinde olan Darun Nedve, Mekke'nin tüm idari işlerini düzenleyen bir kurumdu. Ahaliyi herhangi bir aile ve soy idare etmezdi. Kureyş'in tüm kollarına ait temsilciler idareyi beraberce yürütürlerdi. Kaynaklarımız Peygamber Efendimizin doğumundan yaklaşık 200 sene öncesinde Mekke'nin böyle bir yapıya kavuştuğunu söylerler. Önceleri Peygamber Efendimizin 7. göbek dedesi Ka'b bin Lü'ey, Yemül Aruba, Arapların günü ismiyle Cuma günlerini bir halk günü ilan etmiş ve bugün de tüm halkın dertlerini, sorunlarını konuşacaklarını ve toplu ibadet edeceklerini söylemişti. Yıllarca böyle bir gelenek devam etmişti. Daha sonra Allah Resulü'nün 5. göbekten dedesi olan Kusay, yönetimi ele geçirince Mekke'de ilk parlamentosu niteliğinde olan Darun Nedve'yi kurmuş ve burada tüm Mekkelilerin söz hakkının olduğunu beyan etmişti. Darun Nedve, İslam'dan önce cahiliye çağında Mekkeli müşriklerin toplantı ve istişare yeri, şehir meclisi, cahiliye devri Mekke şehir devletinin parlamentosudur. Hazreti Peygamber'in 4. kuşaktan dedesi Kusay bin Kitab'ın Mekke'de miladi 440 tarihinde Kabe'nin güneybatısında ve şehirde ilk defa Kabe yakınında kapısı Kabe'ye dönük olarak inşa ettirdiği Darun Nedve'de Kureyş ileri gelenleri toplanır, şehrin bütün siyasi, askeri ve sosyal meseleleri burada görüşülerek karara bağlanırdı. Darun Nedve'ye katılan ve yaşları 40'ın üzerinde olması şartı aranan Nedve heyetinin bir arada şehir halkının mülki ve dini meselelerini görüştüğü de ileri sürülmüştür. Kusay bin Kitab'ın asıl adı Zeyd olup uzaklaşma anlamına gelen Kusay lakabını sonradan almıştır. Darun Nedve'de 40 yaşını doldurmuş ve kabilesinin onayını almış kabile tağutlarının iradesiyle beşikten mezara kadar insanların hayatlarını bağlayıcı kanunlar yapılıyor ve topluma dayatılıyordu. Darun Nedve esas itibariyle Mekkeli müşrik öncülerin meclisiydi. Her türlü savaş ve barış kararlarının alındığı, görüşlerin belirlendiği, nikah merasimi ve ergenlik çağına gelmiş genç kızların gömlek giyme törenlerinin yapıldığı bu meclise, Kusayoğullarından başka Mekke'deki Kureyş boylarının 40 yaşından yukarı başkanları katılabilirdi. İbni İshak'a göre Kusay Darun Nedve'yi yaptırmadan önce bu toplantılar onun evinde yapılıyordu. Kureyşliler kendisine o kadar bağlıydılar ki nikah merasimi onun evinde yapılır, başlarına gelen herhangi bir olay burada konuşulur, başka kabilelere karşı savaş bayrağı yine burada açılırdı. Ergenlik çağına gelen kızlara gömlek giydirme işi de onun evinde yapılır, gömleğin açık bırakılması gereken yeri burada yırtılıp kızın üzerine giydirilirdi. Kureyş kabilesi başta ticaret kervanlarının gönderilmesi olmak üzere bütün önemli işlerini burada konuşup kararlaştırırdı. Müslümanların Medine'de günden güne güçlendiklerini gören Mekkeli müşrikler Ebu Cehil'in teklifiyle Hazreti Peygamber'in her kabilenin birer temsilcisinden oluşacak bir topluluk tarafından evinden hicret için çıkar çıkmaz öldürülmesini de burada kararlaştırmışlardı. Darun Nedve fiilen

diye dayatan tuyankarların çalışma merkezidir. Günümüzde siyaseti zalimeyi sahiplenip savunan politikacıların icat ettikleri çağdaş parlamentolar Darun Nedve'ye tekabül etmektedirler. Siyaseti zalimenin simsarları ve mimarları olan zalim politikacıların ihtiraslarına teslim olmak, değişik felaketleri beraberinde getiren bir cinayettir. Mütrefin, haramzade zenginler zümresinin peşine düşen, yığdıkları servetle övünen ve azınlığı meslek haline getiren kavimlerin kavmül fasikîn azaba uğramaları sünnetullahın zaruri bir sonucudur. Zalim politikacıların veya şımarık zenginler zümresine mensup olan kimselerin, kavimlerin yöneticileri veya akıl hocaları haline gelmeleri mümkündür. İnsanları Allahu Teala'nın yolundan alıkoymak için farzları yasaklayan ve haramları teşvik eden zalim politikacılar, yeryüzünde fitnenin ve fesadın yayılmasını arzu ederler. Kendi sömürü düzenlerini korumak için değişik propaganda usullerine başvurmaları ve insanların zihinlerini işgal etmeleri mümkündür. Diğer insanları hakir gördükleri için kendi sistemlerine karşı yapılan itirazlara tahammül etmezler. Zalim mele ve müfterin zümresinin bütün peygamberlere karşı mücadele verdikleri muhkem naslarla haber verilmiştir. Darun Nedve'de yer alanların dini Allah'tan değildir. Onlar hayat kanunlarını herhangi bir peygamberin şeriatından almamışlardır. Onlar insan aklından doğan bir batıl ve atıl din üzerinde birleşmişlerdir. Onlar Allah gökleri idare etsin, yeryüzünü de biz idare edelim diyen müşriklerdir. Devri cahiliyedeki müşriklerin bu inançları günümüzde demokrasi ve laiklik olarak tezahür etmiştir. Demokrasi, Allah'a biz senden daha iyi kanun yaparız demenin Yunancası, laiklik Allah'a sen bizim işimize karışma demenin Fransızcasıdır. Demokrasi ve laikliğin karşısına dikilen adil siyasetse Allah bilir, biz bilmeyiz demenin Müslümancasıdır. Mekkelilerin idari ve sosyal işlerini görüşmek üzere toplantı yaptıkları yere Darun Nedve deniliyordu. Darun Nedve, Kabe'nin karşısında bulunan bir yerdi. İşleyişi hakkında Muhammed Hamidullah şunları yazmaktadır. Bilindiği gibi Darun Nedve, Mekke şehir devletinin parlamentosu niteliğindeydi. Mühim meseleler olunca burada toplanılıyor ve genel görüşmeler yapılıyordu. Bu evin daha farklı kullanılma yönleri de vardı. Dışarıdan Mekke'ye bir kervan gelecek olursa Darun Nedve'de durur ve Mekkeliler gelip bunlarla konuşur, alışveriş yaparlardı. Geceleri yabancılar olsun, Mekkeliler olsun Darun Nedve'de toplanırlar ve bugün kulüplerde yapıldığı gibi orada konuşurlardı. Hatta diyebilirim ki Darun Nedve aynı zamanda şehrin tiyatrosu niteliğindeydi de. Çünkü tarihçiler burada bazen birisinin ayağa kalkıp hikayeler anlattığını nakletmektedirler. Bunlar basit ve adi masallardı. Kur'an-ı Kerim bundan bahsetmektedir. Geceliğinde hezeyanlarda bulunuyordunuz. Bu ayette geçen Samir, geceleri masal anlatan kimse demektir. Buluğa ermiş kızlar da Darun Nedve'ye götürülüp evlilik çağına geldikleri orada ilan edilirdi. Günümüzde çağdaş birer Darun Nedve olan demokratik, laik ülkelerdeki parlamentolar birer ilim, bilim meclisleri değil, film meclisleridir. Oralardaki küfür ve kavgalar Darun Nedve'deki tiyatroların birer devamıdırlar. Buralarda adalet değil, zulüm dağıtılır. 9 kişiye bir pul, 1 kişiye 9 pul verilir. Bu uygulamaya itiraz eden olursa kendisine zindandaki yeri gösterilir. Darun Nedve'nin misyonu şeytanın misyonu olup amacı ve maksadı insanlara Allah'ın dinini unutturmak, dini İslam'ın izlerini hayattan silmek ve fiilen insanları Allah'ın yolundan alıkoymaktır. Şunu belirtelim ki insanları ilim öğrenmekten ve dini anlamaktan alıkoyan kişiler yeryüzünde şeytanın vekilleridir. Şeytana vekil olanlardan Müslümanlara vekil olmaz. Darun Nedve hükmündeki parlamentolar Allah ve Resulünün helal ve haramlarını kabul etmezler. Şunu bilelim ki haram ve helal hükümlerine dair ayetler belli olduğu gibi mükellefiyet bildiren haberler de sınırlıdır. Ayrıca akıl ve tecrübe sahibi kimselere doğru olduğunu düşündükleri her şeyi yapma yetkisi de

tanınmamıştır. Zira siyaset ve yönetimde aklın doğru bulabileceği nice iş şeriat tarafından yasaklanmıştır. Allah'ın şeriatının haram kıldığını, yasakladığını serbest kılanlar, helal kılıp serbest kıldığını da yasaklayanlar, Darun Nedve'de görev yapan tuğyankârlardır. Darun Nedve, Allahu Teala'nın teşri hakkını gasp etmek girişimidir. Teşri, Arapça, şera fiilinden türetilmiş olup, tef'il babından mastardır. Aynı kökten gelen şeriat sözcüğü ise din, yol, su kaynağına götüren yol, kapı eşiği demektir. İslam şeriatı deyimi ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği temelde kitap, sünnet, icma ve kıyasa dayanan ibadetlere ve insanlar arası ilişkilere ait Allah ve Resulünün koyduğu esasları ifade eder. Şari, şeriat koyan demektir. İslam'da şari, Allah ve Resulüdür. İslam toplumuna gerekli kanun ve prensipler temelde bu iki kaynaktan gelir. Bu da vahiy ve sünnetten ibarettir. Böylece vahiy ve sünnette açıkça yer alan konularda kanun koyma işlemi İslam'ın gelişiyle gerçekleşmiştir. Hiç kimse bu kanunların yerine başka prensipler belirleme hakkına sahip değildir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Allah ve Resulü bu işte hüküm verdiği zaman artık mümin bir erkek ve kadının o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapkınlığa düşmüş olur. İslam'a karşı savaş açan Mekke müşriklerinin Darun Nedve'de toplanarak bütün fertleri bağlayıcı kanunlar çıkardıkları malumdur. Bu kanunların tamamına batıl şeriat demek mümkündür. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de yoksa onların Mekke müşriklerinin Allah'ın izin vermediği şeyleri o fasit dinlerinden kendilerine şeriat yapan ortakları mı var? Eğer o fasıl kelimesi olmasaydı aralarında mutlaka dünyada icra edilmiş, işleri bitirilmişti bile. Şüphesiz ki o zalimlerin hakkı çetin bir azaptır. Hükmü beyan buyurulmuştur. Dikkat edilirse Darun Nedve'de kararlaştırılan ve Mekke'de yaşayan insanların tamamına uygulanan kanunlar da batıl dinden çıkarılan bir şeriat olarak isimlendirilmiştir. Dolayısıyla her toplumun ister hak ister batıl bir şeriatı vardır. Şeriat demek hukuk demektir, nizam demektir. Sonuç olarak şunu söylemek mümkündür. İnsan için iki yol vardır. Ya şeriatçı kanun ve nizamdan yana olacaktır ya da anarşist. Bu manada her laik devlet vahyi esas almayan ve akla dayanan bir şeriat peşindedir. Allah'ın şeriatına tabi olma hususunda kendilerinde muhayyerlik hakkını görenler Allah'ın dini dışında kendilerine yeni batıl bir din edinenlerdir. Hakkı inkar edip hukuku hiçe sayan, mazlumları hor ve hakir görüp zalimleri tutan beşerin hükmünü ve hakimiyetini Allah'ın hükmünün ve hakimiyetinin fevkinde gören bütün parlamentolar, meclisler, kurultaylar, beynel akvam, kavimler arası kurum ve kuruluşlar Darun Nedve hükmündedirler. Zulüm ve zalimlik üzere devam eden meclislere, kavimlere, devletlere, fertlere zulümlerinde yardım etmek hiçbir şahsa helal değildir. Günümüzde çağdaş uygarlık adına piyasaya sürülen siyasi rejimler ve yönetim teknikleri zalim politikanın ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Zalim politika, ideolojik anlamda şüpheleri, hakkın inkarını, adaletin hafife alınmasını ve iktisadi hayatı zaafa uğratmak için işlenen çirkin fiillerin yayılmasını sağlamıştır. İşte bunun organize merkezi olan Darun Nedve hükmündeki parlamentolar, meclisler ve kurultaylardır. Darun Nedve'nin işleyişine dikkatle baktığımız zaman görürüz ki topluma şirk, küfür, zalim ve zalimlik olarak yansımıştır. Şüphelerin, tereddütlerin din haline getirilmesi ve çirkin fiillerin hadsizlik ve hudutsuzluğun yaşama dönüştürülmesi Darun Nedve sayesinde olmaktadır. Darun Nedve'yi ve Darun Nedve hükmündeki çağdaş meclisleri, kurultayları ortadan kaldırmaya çalışmak bir Müslüman için dindarlığın alametidir. Dindarlık dinin gayesine sadakati gerektirir. Dinin gayesi insanın salahının ve hayrının tahakkukudur. İnsanların salahını, hayrını murad edenlerin zulmün ocağı,
zalimlerin çalışma merkezi olan Darun Nedve'yi ortadan kaldırmaya çalışmaları kaçınılmazdır. Çünkü dünya hayatının idaresini firavunlara, tağutlara ve azmanlara bırakmak, hayatta meydana gelen olay ve vakalar konusunda müteferrik ilahlara itaat etmek, dini dünyadan ayırmak, dini vicdana mahkum etmek, İslam dininin tabiatına aykırıdır. İslam dini asla böyle bir şeyi kabul etmez. Dini İslam olanların çağdaş Darun Nedveler eliyle idare edilmesi, tamamen dinsizliğin hayata dönüşmesidir. Allah'ın indirdiği hükümleri çirkin bulup reddederek, onlara mukabil, onların önüne ve yerine geçsin diye hükümler icat ederek, zulüm üreten, zalim yetiştiren, zalimleri dokunulmaz kılan meclisler, parlamentolar, zalim siyasetin ana merkezleridir. Zalim siyasetin bu ana merkezleri lağvedilmedikleri müddetçe dünyada zulmün ve zalimliğin sonu gelmez. Genelde dünyada, özelde ise İslam coğrafyasında görülen zulüm ve zalimliklerin ana merkezi Darun Nedve hükmündeki çağdaş meclisler, kurultaylar, beynel akvam, kavimler arası kurum ve kuruluşlardır. Zulümsüz ve zalimsiz bir dünyada yaşamak için behemehal çağdaş Darun Nedvelere son verilmelidir. Zulmün ve zalimliğin kaynağı kurutulmadan siyaseti zalimeden ve zalimlerden kurtulmak mümkün değildir. Mustafa Çelik, Siyaseti Zalimenin Merkezi Darun Nedve.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
4: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
5: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
7: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
9: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07 Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
14: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desimona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desimona.com.
15: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
16: Yüzlerce markanın binlerce ürünüyle Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Alfa Elektrik, Melih Yıldırım. 0212 297 02 73.
17: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.

0: www.akuyumju.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Vuslat dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
4: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
5: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir.

insan kişisel çıkarlarından başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorsa, toplumsal bir güzellik için hayatında hiçbir özveride bulunmamışsa, cebinde katlı duran bir şiiri iki insana okumamışsa, üşüyen birinin üzerini örtmemişse ve hep zararsız ve hep yararsız yaşamışsa nasıl iyi olabilir ki? İyi olmanın da bir şerefi vardır ve herkes duyarlılığı, ahlakı ve bu güzel duyarlılığı, güzel ahlakı karşısındakilere yansıttığı sürece, yaşattığı sürece değer kazanacaktır ve bu bilinci kadar iyi olacaktır. Kendi yangınını söndürmeyenin başkalarının yangınını söndürmeye seyirtmesini kim ciddiye alır?

Ey insanlar, geliniz, dinleyiniz, belleğiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen çeker gider. Olacak olur, yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar. Ana babaların yerini tutar, sonra hepsi mahvolup gider. Vukuatın ardı kesilmez, hemen hepsi birbirini takip eder. Kulaklarınızı açınız, dikkat ediniz. Gökte haber var, yerde ibret alacak şeyler var. Yeryüzü geniş bir döşeme, gökyüzü ise bir yüksek tavandır. Yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen kalmaz, giden gelmez. Acaba gittikleri yerlerden memnun kaldıkları için mi gelmiyorlar? Yoksa orada bıraktıkları için uykuya mı dalıyorlar? Yemin ederim, Allah'ın indinde bir din vardır ki şimdi bulunduğunuz dinden daha doğrudur ve daha sevimlidir. Allah'ın gelecek bir peygamberi vardır ki gelmesi pek yakın oldu. Gölgesi başımızın üstündedir. Ona iman eden kimse ne mutludur. Ona isyan ve muhalefet eden kimseye de yazıklar olsun. Yazıklar olsun ömürleri gaflet içinde geçen kimselere. Ey cemaat-i iyad! Hani ecdadımız ve babalarımız? Hani taştan saraylar yapan Ad ve Semud kavimleri? Hani dünya malına güvenerek kavmine ben sizin Rabbinizim diyen Firavun ve Nemrut? Onlar size nispetle daha zengin ve kuvvet bakımından da sizden daha kuvvetli değiller miydi? Bu yer onları değirmeninde öğüttü, toz etti, dağıttı, kemikleriyle çürüyüp dağıldı. Evleri yıkılıp ıssız kaldı, yerlerini, yurtlarını şimdi köpekler şenlendiriyor. Sakın onlar gibi gaflet etmeyin, onlar yolunda gitmeyin. Her şey fanidir, baki ancak Allah'tır ki birdir, şeriki ve naziri yoktur. İbadet edilecek ancak O'dur. Doğmamış ve doğurulmamıştır. Evvel gelip geçenlerde ibret alınacak çok şeyler vardır. Ölüm ırmağının girecek yerleri vardır ama çıkacak yerleri yoktur. Büyük küçük hep göçüp gidiyor. Giden geri gelmiyor. Anladım ki herkese olan şey bana da olacaktır. Mekke büyük hüsranların, acıların beldesiydi. Bir tarafta korku, endişe ve yokluk, öteki tarafta şatafat, lüks ve gösteriş. Kodomanlar sermayeyi putlaştırıp fakirleri köleleştiren zihniyette.

Mekke'nin bozguncu düzeni insanları düşünmeye sevk ediyor. Karamsarlık sokakları kuşatıyordu. Gece olduğunda kocasının borcu yüzünden genel ev kadını olmak zorunda bırakılanlar evlerinin önüne büyük bayraklar dikerdi. Mekke sokakları dev sesleri, dansözler, eğlencelerle yankılanır. Arka sokaklarda, yani varoşlarda ise açlık ve yoksulluk kol gezerdi. Çok fazla şansınız yoktu. Ya risk alacak, borçlanacak ya da köleliğe mahkum olacaktınız. Borçlu ödeme yapmadığı takdirde kendisi köle olurdu. Ömrü boyunca bu faizleri ödeme şansı hemen hemen hiç olmayacaktı. Aynı zamanda kızı ve eşi genel eve satılır, borçlarını ödediğinde kurtulur, tekrar evlerine dönerlerdi. Tabi satılmadan önce alacaklının cariyesi olarak bir müddet evinde tutulurlardı. Ya Rab, ne kadar büyük bir zillet.

Zulüm çağında Mekke, kodamanların ve refah sahiplerinin ihtirasları altında inliyordu. Orada birileri tefecilik yaptığında, ki ekserisi yapardı, borçlu borcunu ödemediğinde polis ve asker evine zorla girerdi. Evine zorla girilen adam, karısının ve kızının alacaklıya götürülüşüne şahit olur ve sesini çıkaramazdı. Bu yüzden alttakiler kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi ki alınlarına kara leke çalınmasın. Diri diri toprağa gömülen kızların suçu ne olabilirdi ki?

Bugün de durum değişmiş midir yoksa aynen zikredilen gibi midir? Bugün refah sahiplerinin şakşakçısı, yerdakçı medya zihinlerini körleştirmiştir. Servet ve iktidar sahiplerinin menfaatleri bizzat devlet tarafından korunmaktadır. Zulüm şirinleştirilmiş, alttakiler isyan edemez hale getirilmiştir. İşte o gün durum buydu. Bu duruma en büyük tepki, büyük binayı yıkacak ve yeniden inşa eden bir eylem üreterek olabilecekti. Hira'dan Mekke'ye çöle iniş, devrimin ayak sesi olacaktı. Statikonun ve gaddarlığın ensesine inmiş o tokat, şahsiyetin bayrağı altında gölgelenmiş bir kişiliğin isyanı olacaktı. O bağırıyordu. Artık isyan bayrağı yükselmişti.

bağırıyor. Pis eşrafın ve işbirlikçi takımın şişirdiği yoksullar onu taşlıyordu. Ne büyük hüzün. Kölelik ve boyundurluk zincirlerine savaş açmış o adamın sözleri kölelerce taşlanıyordu. Bu ve benzeri zulümlere boyun eğmemenin, sabrın ve iradenin adıdır. Hira'dan haykırış. Ezilenler, horlananlar, ahlaksızlığın rutinleştiği o beldede hakikat karşısında put gibi kesildiler. Spekülasyonlar, yafta ve iftiralar karşısında hepsi gücün ve iktidarın yanında konumlandılar. Ne acı. Ezilenlerin, kendilerini ezenlere bu kadar bağlı oluşundaki hikmet ve sır ne olabilir ki? Hayat yol, insan yolcu. Yolu da yolcuyu da yaratan Allah. Yol haritasını belirlemek, yolu ve yolcuyu yaratanın hakkıydı. Tüm ilahi vahiyler, kainat ağacının bu soylu meyvesi var ediliş amacını gerçekleştirsin diye gönderilmişti. Ve insanlığın son çevriminde ebedi rehberlik, Kur'an suretinde tecelli etmişti. Son vahiy, bütün bunların hepsini dört cümlede özetledi. O, sonsuz merhametin menbaı. Kur'an'ı O öğretti. İnsan türünü O var etti. Ona, kendini ifade etme yeteneğini O bahşetti.

Kur'an vahyi el-hay olandan, hayatı inşa için hayatın ta yüreğine inmiş tarifsiz bir hayattı. İnsanı zulümattan nura, karanlıklardan aydınlığa, bencillikten ben idrakine, içgüdülerin esaretinden ruhun özgürlüğüne, bilinçaltının gayesinden bilincin doruğuna, nefsin köleliğinden ruhun özgürlüğüne çıkarmıştı. Varlık ağacının bu soylu tohumunun kendine ve elinin değdiğini çürütmesine engel olmaktı. Dahası kendi kendini aşılayarak saflaşmasını, tekamül etmesini, yücelmesini ve potansiyelinin ufuklara doğru yol almasını sağlamaktı. Vahyin ve insanın sahibi bu amacın gerçekleşmesini yasalara bağlamıştı. Eğer insan bu yasalara uygun olarak hareket ederse vahiy inşa amacını gerçekleştirecek, değilse insan bu inşadan mahrum kalacaktı. Bunun da ilk şartı vahye bir özne olarak yaklaşmaktı. Zira vahiy gerçekten özneydi. Vahiy inşa edicilik fonksiyonunu bir hakkın icra edebilme yeteneğine sahip olduğunu muhatabı olan ilk nesil üzerinden ispat etti. İnşa ettiği neslin elleriyle hayatı ve dünyayı inşa etti. İnşa ettiği neslin eliyle insanlığın ender gördüğü bir iman hamlesine imza attı.

0: vahiy bir şey daha ispat etti. Eğer bir nesil kendini Kur'an'ın inşasına teslim ederse, Allah da tarihin inşasını o neslin eline teslim edecektir. Yani Kur'an'ı nesne olan tarihe özne olacak. Vahyin çırağı olan hayatın ustası olur ve ustanın sanatı işlediği gibi hayatı ilmek ilmek kirlerden arındırarak dokuyacak ve yeniden hayatı razı olunan bir hayat kılacaktır. Vahye teslim olan hayatı teslim alır. Hayatının yatağını vahyin belirlemesine izin veren, zamanın yatağını elleriyle belirleme liyakati kazanır. Çorak ve kas katı kesilen hayatları Rahman'ın rahmetiyle sularsanız, semeresi bol, tadı hoş ve kokusu mis kokan kılarsınız. Ve o altın nesil bunu yaptı. Çünkü kendilerini vahye teslim ettiler, teslim olunca da dünya onlara teslim oldu. Resulullah'ın rehberliğini benimsediler ve dünya onların ayaklarının altında ezildi, eridi, biçare kaldı. Peki ya şimdiki nesil ne yaptı? Vahyi kabul ettiler, bağırlarına bastılar, baş tacı ettiler, öptüler, kokladılar, yanlarında tütsüler yaktılar, bülbüller yetiştirdiler ve her tarafta bülbülleriyle iftihar ettiler. Elbet iftihar edilesi bir durum bu. Ama gözden kaçırdıkları, gözden kaçırdığımız bir durum oluştu. Her şeyi baş tacı etmiştik ama mana ve mefhumu hayatta uygulamaz olduk, sadece lafızla kaldık ve maalesef lafızlar da hayatımızı inşa etmedi. Bundan sonra ispat sırası vahyin kendilerine emanet edildiği mümin muhatapları olarak bize geldi. Fakat mümin muhataplar vahiy ile inşa olma konusunda her zaman aynı başarıyı sergileyemedi. Vahiy ile inşa olacaklarına vahyi inşa etmeye kalktılar. Vahyin nesnesi olacaklarına vahyi nesneleştirmeye yeltendiler. Bunun sonucu çok vahim oldu. Kendileri de tarihin nesnesi oldular. Bu vahiy nesneleştirmenin cezasından başka bir şey değildi. Vahiy nesneleştirme süreci şu aşamalardan geçerek gerçekleşti. Kelimelerin Rabbi, kelimelerin kalbine manaları indirmişti ki akleden kalp sahipleri indirilen o manaları anlasınlar, hayatlarına koyarak üretsinler. Vahiy ile inşa olanlar anlam üretmeyi sürdürdüler. Fakat bugün geldi, anlam üretilmez oldu. Anlam üretilmeyince tükenir oldu. Biri diğerinin doğa sonucuydu. Üretilmeyen anlamdan oluşan açığı kapatmak için bu kez form yüceltilmeye başlandı. Bu sürecin sonunda vahyin lafzı manasının, manası maksadının üzerine kapatılmış, vahiy ile ilişki yüreğinden okumak yerine yüzünden okumaya indirgendi. Vahyin sahibi bizden vahyi tertil ile okumamızı emretmişti. Tertil ile okuma emri önce tecvid ile okumaya, daha sonra kaf çatlatmaya indirgendi. Vahiy elbette tecvid ile okunmalıydı. En güzel seslerle süslenmeliydi. En güzel hatlarla yazılmalıydı. En güzel hurafatla dizilmeliydi. En güzel sayfalara basılmalıydı. En güzel ciltlerle sıvanmalıydı. Bütün bunlar vahiy için azdı bile, fakat vahiy bunların hiçbiri için gelmemişti. Asıl anlamak, yaşamak ve yaşatmak için gelmişti. Bu sürecin sonunda geldiğimiz nokta tam da şair Mehmet Akif'in dediği noktadayız. Ya açar Nazm-ı Celal'in bakarız yaprağına, yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir Kur'an, hele şunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için. İnmiştir Kur'an hayatta tatbik için. Bu vahim noktayı vahiy kendi ifadesiyle mehcur bırakma olarak adlandırmıştı. Bunun açılımı şudur: elde taşındığı halde bilinçte taşımama, en yüksek yerlere konulduğu halde hayata koymama, dilde olduğu halde kalbe taşımama, kendisi göz önünde olduğu halde talimatını göz ardı etme, sesi dinlendiği halde sözünü dinlememe, özetle vahye bir ölü metin muamelesi yapma. Bir mahkeme tasavvur edin. o mahkemede hakim olan Allah, şahit olan onun aziz peygamberi, hesaba çekilen de ben ve sen. Hesaba konu olan mevzuysa mahcur bırakılan kitap, yani terk edilen kitap. Kendisine hicret edilecekken kendisinden hicret edilen kitap.
1: Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit gösterdiğimiz zaman durumları nasıl olacak?
0: Nisa 41.
1: Peygamber de, ey Rabbim, doğrusu benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir hale getirdiler der.
0: Furkan 30.

0: mahcur bırakmak, peygamberle beraber peygamberi bir yol tutmamaktır. Hayatı kitaba göre yaşamamaktır. Hükümleri var ama yok gibi davranmak, dikkate almamaktır. Böyle davrananların son durumlarını ayetler bize şöyle haber veriyor.
1: O gün zalim ellerini ısırır ve der ki, keşke ben peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Vay başıma gelenler, keşke ben filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakır.
0: Furkan 27-28-29.

0: Buradaki zalim ifadesi birçoğumuzun yanılgısı olabiliyor olmasın? Oysa ki hakkı hangi anlamda olursa olsun tutup kaldırmayan insan zalimdir. Kur'ani bir yaşantı yaşamayanlar zalim olarak nitelendirilmiştir. Böyle bir gün var ve herkes bu günü yaşayacak. İşte böyle bir günde ve bugünün mahkemesinde Peygamberimizin bizim lehimize şahitlik etmesinin tek bir yolu var. O da nasıl ki Hira'dan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin sokaklarında insanları ilahi buyruklara hicret etmeye çağırdıysa, bugün bizlere de Kur'an'a hicret etmek icap eder. Kitabı mahcur bırakmamak icap eder. Kur'an-ı Kerim'in iniş gayesini özetleyen şu ayet:
1: bu Kur'an korkutulsunlar, Allah'ın yalnız bir tek ilah olduğunu bilsinler ve aklı başında olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye insanlara bir tebliğidir.
0: İbrahim 52.

0: anlamanın konusu olmayan hayatı nasıl belirlesin? Anlaşılmayan bir hakikat nasıl hayatları yaşanır kılsın? Vahyin hayatsız bırakılması ve kıyamet hayat vahiysiz kalınca korktu.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

0: Özel Efem. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
2: Her türlü elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışıyla Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Öz Karaköy Elektrik. 0537 594 32 42.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629. Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
6: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesinde hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

Şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnedi mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize.

Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumların umudu, insanlığın umudu, beklenen nesilsin.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar.
2: Özel FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
1: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
2: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
12: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
13: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507-755-7571 Ümraniye Esenkent.
14: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr. Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
4: doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
17: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
18: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
21: Özel FM.
22: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu alel beşirin nezir el meb'uthi rahmeten lil alemin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihtedâ bihedyihi ilâ yevmiddin. Bugün nasip olursa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Sahih-i Müslim'de, Sünen-i Ebi Davud'da ve Sünen-i Tirmizi'de nakledilen bütünüyle uzunca bir hadisi paylaşacağız. Bu hadisin bazen parçaları başka kaynaklarda da naklediliyor. Ama bu kitaplarda var, başka kaynaklarda da var. Başlık olarak da yani ilim yolcusunu kolaylaştıran cennet yolu demeyi tercih ettik. Ama içerisinde başka şeyler de var. Temeli bu olsa bile. İlim yolcusunun yolunu kolaylaştıran cennet yolu diyelim. Veya ilim yolcusuna kolaylaşan cennet yolu. Bismillah diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu kavli hadisinde şöyle buyuruyor. Daha önce ne demiştik? Hadisler üçe ayrılır demiştik. Bir, fiili hadisler veya fiili sünnet. İkincisi kavli sünnet, üçüncüsü takriri sünnet demiştik. Kavli sünnet veya kavli hadis daha çok hadis adıyla anılan nedir? Peygamber Efendimiz'in değişik vesileyle ümmetine yaptığı tavsiyeler, verdiği emirler, irşad ettiği istikamet bu çerçevenin içerisinde yer alır. Bununla ilgili dünya kadar hadis vardır. Fiili hadis ne diyoruz? Peygamber Efendimiz bizzat yaptıklarına diyoruz. Peygamber Efendimiz bazen bizzat kendi yapıyor, bazen de ümmeti kendisinde görsün de yapsın diyerek yapıyor. Ne gibi? Sallu kema ra'aytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam, beni nasıl namaz kılar görüyorsanız öylece namaz kılın buyurduğu gibi. Bu buyurduğu dilim kavli hadistir. Ama Allahu Ekber deyip namaza duruşu, sonraki okuyuşları, kılıçları ve benzeri nedir? Fiili hadistir. Yine hac yaparken zaman zaman hudu anni menasikakum nüsükünüzü, yani hac ve umre ibadetinizi benden alarak, görerek yapın diyor. Baştan aşağı o hac edişine biz ne diyoruz? Fiili sünnet hadis olarak değerlendiriyoruz. Yatışları, oturuşları, yürüyüş şekli, birisine yaptığı bir şey, çocukları kucaklaması, sevmesi, onlar sevinsin diye alıp atına bindirmesi ve benzeri gibi bir sürü davranışı var Peygamber Efendimiz'in. Bunları genellikle ne diye? Fiili hadis diye değerlendiriyoruz. Görüp de ses çıkartmadığı veya gülümseyerek geçtiği, bazen bir iki kelimeyle geneline tasvip ettiği şeyler var, onları da takriri hadis diyoruz. Görüyor, seslenmiyor veya tebessüm edip geçiyor. Peygamber Efendimiz bir hata görürse geçmiyor. O tebliğ de vazifeli, ikaz ediyor. Doğrusunu anlatıyor bazen. Eğer tebessüm ederek geçiyorsa bunun manası nedir? Tasvip ediyor demektir. O bile ilimde bir değer ifade eder ve hadis olarak kabul edilir. Pekala, bunların en güçlüsü hangisidir? Kesinlikle kavli ve fiili hadis, takriri hadisten daha güçlüdür. Bunda ittifak var. Ancak İmam Şafii rahmetullahi aleyhe göre fiili hadis kavli hadisten önce gelir. Neden önce gelir? Eğer caiz olmasaydı Allah Resulü yapmazdı. Bizzat yapıyor demek bu şer-i şerifte var ve caiz demektir. Buna bir şey deneme hakkımız var mı? Hayır, yok. Ama Hanefilere göre kavli hadis fiili hadisten önce gelir. Mezhepler nereden çıkıyor? Bakın işte buradan çıkıyor. Pekala, Peygamber Efendimiz'in bizzat yaptığı bir şeyden, kendi bizzat yaptığı şeyden kavli hadis daha öne geçebilir mi? Ebu Hanife'ye göre geçebilir. Pekala, onun delili ne? İmam Şafii diyor ki Resulullah yapıyorsa Resulullah asla meşru olmayan bir şeyi yapmaz diyor. Dolayısıyla öne geçiyor. Pekala, neden Ebu Hanife kavli hadisi öne geçiriyor? Sebebi şu. Fiili bir şey, davranış, fiili bir sünnet Resulullah'ın şahsına mahsus olabilir. Ama kavli bir hadis, kavli bir sünnet şahsına mahsus olamaz. Ümmetine bir şey yap diyor, tavsiye ediyorsa bunun manası şahsıyla ilgili değildir, herkese şamildir. Şimdi örnek vereceğim. Bu bazen hükümlere tesir ediyor. Dolayısıyla da mezhepler ortaya çıkıyor. Misal veriyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün Medine-i Münevvere'de otururken ayağa kalkmıştır. Kardeşimiz Necaşi vefat etti demiştir. Ve Müslümanlara cenaze namazı kılmak olarak hitap etmiş, almış onları bugünkü Mescid-i Gamame'nin olduğu yere getirmiştir. Peygamber Efendimiz cenaze namazları Mescid-i Nebi'de kılmazdı. Mescidin dışında kılardı. Onun için cenaze namazları o gün bugündür mescidin dışında kılınır. Sadece cenaze namazı öndeyse, kılanları geldi de mescid içerisinde devam ederse sıkıntı yok. Ama yani büyük bir yağmur şu bu olmadan Peygamber Efendimiz mescid içerisinde cenaze olarak mescid içinde cenaze namazı kıldırmamıştır. Peygamber Efendimiz bu nevi cenaze namazları daha çok nerede kılardı? Bugünkü Mescid-i Gamame'nin, Mescid-i Nebi'nin önünde, ön sağında çok kubbeli bir yer vardır. Orada daha sonraki Hicri 90'lı yıllarda oraya ilk mescid yapılmıştır. Oraya kadar orası açık alandır. Orada cenaze namazı kıldırdı. Sahabileri alarak oraya getirmiştir. Ve orada Necaşi rahmetullahi aleyhe ne yapmıştır? Cenaze namazını gıyabi olarak kıldırmıştır. Buna dayanarak İmam Şafii rahmetullahi aleyh, şayet gıyabi cenaze namazı sahih olmasaydı Allah Resulü Necaşi'ye gıyabi cenaze namazı kıldırmazdı. Ve cenaze gıyabi cenaze namazının kılınabileceğine hükmediyor. O gündür bugündür Şafiiler gıyabi cenaze namazı kılarlar. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bunu Peygamber Efendimizin zatına mahsus amellerden biri sayıyor. Hanefilerde gıyabi cenaze namazı yoktur. Her ne kadar biz de sık sık Beyazıt Camisi'nde, Fatih Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılınır hale gelse de yoktur. Pekala, neden Ebu Hanife rahmetullahi aleyh gıyabi cenaze namazı yoktur diyor? Bu Allah Resulü'nün şahsına mahsus fiillerden bir. Peygamber Efendimiz'den sonra hiçbir sahabide, Hulefe-i Raşidin ve devamında biz gıyabi cenaze namazı görmüyoruz diyorlar. Peygamber Efendimiz de Necaşi'den bir başkasına gıyabi cenaze namazı kılmamıştır. Necaşi'nin vefat haberini veren Peygamber Efendimiz'dir. Sanki Necaşi önündeymişçesine cenaze namazı kıldıran da Peygamber Efendimiz'dir. Aynı şartlar bir başkası için mümkün değildir. Bir şey daha, şey olarak, Necaşi'nin bulunduğu ortamda cenaze namazı Habeşistan'da kılmaya uygun değildir. Dolayısıyla aynı şartlar gerçekleşmeden birisinin kıyas yapılarak cenaze namazı uygun değildir. Şayet öyle olsaydı Peygamber Efendimiz çok sevdiği, bağrına bastığı, Habeşistan'dan dönünce dayanamayıp kucakladığı Cafer radıyallahu anh Mute'de şehit olunca ona da gıyabi cenaze namazı kılardı. Veyahut da yanında filizlenip büyüyen 8 yaşından itibaren Zeyd ibn-i Harise Peygamber Efendimiz'in yanında yetişmiş, büyümüş ve Peygamber Efendimiz'in hizmetkarlığından ordu komutanlığına kadar yükselmiş ve Peygamber Efendimiz'in çok sevdiği bir insandır Zeyd ibn-i Harise. Taif'te onu korumak için çırpınan, yaralanan insandır. O da Mute'de şehit olmuştur. Abdullah İbni Revaha şehit olmuştur. Bazen gönderdiği elçiler gittikleri yerlerde şehit edilmiştir. Nice şehitler uzak diyarlarda verilmiştir. Ama Peygamber Efendimiz onlara cenaze namazı, gıyabi cenaze namazı kılmamıştır. Bu kadar rahat kılınır olsaydı onlara da kılınırdı diyor. Dolayısıyla bu hadiseyi Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Peygamber Efendimizin şahsına mahsus ve kıyas kabul etmeyen bir hadise kabul ediyor. Efendimiz'i kılabilirdi ama bizim kılmamız İslam'ın temel ilkelerine de çok uygun değildir diyor. Sebebini de şunu söyleyeceğim. Çünkü gayip olan cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı kıble tarafına konularak kılınır. Ama ölen nerede öldüğü de çok defa bilinmeyen insan, bilinse bile çok defa doğuda olabilir, önde olmaz, batıda olabilir, kuzeyde, arkada da kalabilir. Bu yapısıyla da çok fazla uygun değildir. Demek ki bakılan temel prensipler bazen ne olmuyor? Farklı değerlendirilebiliyor, farklı olarak algılanabiliyor. Buradan şuna geçiyor. Şu andaki hadis dolayısıyla nedir? Kavli hadislerdendir. Her iki hadis, kavli ve fiili hadislerden dediğim gibi diğerlerinden güçlüdür. Sadece bu hadise bakılırken, gücüne bakılırken Resulullah'ın şahsına ait olma ihtimali var mı yok mu diye fiili hadiste buna bakılır. Bunun dışında hepsinin gücü güçlüdür, yeterlidir. Geliş yolu salih ise, hayırlı ise amele de uygundur dedik. Kavli hadislerden birisini böylece paylaşıyoruz. Bu hadisi şerifin birinci diliminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Men neffese an mu'minin kurbeten min kurabi dünya neffesallahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyameh. Kim dünya hayatında bir müminin sıkıntılarından birini giderirse Allah da onun kıyamet gününün sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Tekrar vurguluyorum. Kim dünya hayatında bir müminin sıkıntılarından birini giderirse Allah da onun kıyamet gününün sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Sıkıntıda olan insan kurtuluş çareleri arar. O anda gergindir. Bu devrede kendisini yalnız hissederse daha da üzülür, boynu bükülür. Şayet bir mümin koşar da onun yardımına yetişirse o anda tam lazım olan, ihtiyaç olan anda bir el uzanırsa inanın gerçekten minnettar kalır ve aynı iyiliği yapma duygusu ona da geçer. Nasıl ferahladığını, nasıl rahatladığını, nasıl birisinin koşup gelmesinin ona huzur verdiğini hisseder, aynı şeyi yapar. Sahabilerden Kâb İbni Malik var. Tebuk gazvesine gitmeyenlerden, gidemeyenlerden demiyorum, gidemeyen var. Bahane uydurarak gitmeyen var. Bahanesi olmadığı halde ihmalden gitmeyen var. Bu üçüncü şıkta. Bugün yarın derken gidemiyor. Sonra da Allah Resulü'nün yalan söylemeyeceğim diyor. O sayatlardan. İki şey var. Birisi Peygamber Efendim bir mola sırasında Kâb nerede diye sormuş. Kâb güzel giyinen de bir insandır. İyi de bir şairdir. Birisi diyor ki herhalde diyor pelerinlerini el sürüyerek Medine sokaklarında yürüyordur diyor. Gıyabını da böyle söylediğini duyarsanız kırılırsınız. Hemen Ebu Ubeyde İbni Cerrah radıyallahu anh devreye giriyor. O öyle bir insan değil diyor. Ya Resulallah mazereti vardır. Malik iyi bir insandır. Allah için bu duyguyla hareket eden birisi değildir diyor. Adama da kızıyor. Malik ömrünün sonuna kadar bunu unutmuyor. Niye? Allah Resulü'nün yanında kendi tam desteğe ihtiyacı olduğu devrede. Bir de kendisi söylüyor zaten. Af ayeti indiğinde, kendilerinin affedildiği müjdelendiğinde, Resulullah'ın yanına çıkıp geldiğinde dayanamayarak sevinçle yerinden kalkarak kendine doğru gelen Talha radıyallahu anh'tır. Onun o davranışını, benim affedilmemle ilgili o sevincini asla unutamıyorum der. Şimdi bazen insan ille de maddi yardım değil, bazen güler yüze muhtaçtır, dosta muhtaçtır, tanıdık bir simaya muhtaçtır, kendisine adres soracak birisine muhtaçtır, yön bulacak birisine muhtaçtır ve kıymetlidir. Haliyle o anlarda bile uzanan eller kıymetlidir. Bir an paraya sıkışmıştır, uzanacak yardım eline muhtaçtır. Sıkıntısı bir haftalıktır, bir aylıktır, geçer. Ondan sonra bir insan açlıktan öldükten sonra gelecek yemek yemek değildir, faydalı değildir. Tam ihtiyacı olduğunda, çaresiz kaldığında gelecek kıymetlidir. Bu yüzden müminler daima birbirini kollayıcı, gözetici ve gerektiğinde yardım eline uzatıcı insan olmalıdır. Burada bir şey daha diyeceğim. Geçen hafta وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ bunu paylaştık. Kalbi mescitlere bağlı olan insan. Bugün mescitlerden koptuğumuz için çok defa birbirimizin başına ne geldiğinden de kopuğuz. Bir araya gelse insanlar, bir arada namaz kılsalar, bir arada kılsalar, birbirlerinin halinden haberdar olur. Çok defa birbirlerine yardımcı olurlar. Bu ve benzeri tarihin içerisinde cereyan eden nice güzel hadise vardır. Bazen basit bir müdahale o insanın moralini düzeltir. Yeniden kendisine şevki iştiyakı artar. Hani şöyle deyin. Bir yerde dengeniz bozuldu. Şöyle elbisenizin kenarcığında tutup bir insan bile sizi yeniden dengeye oturtur. Ama bunun yerine siz itmeye kalkılırsa veya görmemezlikten gelinirse insan o zaman helak olur. Bu zihniyet bir cemiyette ne kadar çoğalırsa o cemiyet batar. İyilik etme, yardım etme duygusu ne kadar çoğalırsa o cemiyette güven ve huzur giderek artar. Allah Resulü bu yönde insanları teşvik ediyor ve diyor ki kim dünya hayatında bir mümin kardeşinin bir sıkıntısını giderirse yarın kıyamet gününde daha muhtaç olunan o günde Cenab-ı Allah da bunun karşılığı o insanın bir sıkıntısını giderir. Müminlere kıyamet gününde yapılan iyilik ve ihsandan birisi de nedir? Küçük belli kusurlarının gösterilme işidir. Orada herkesin önünde ne olacak? Kusurlar dökülecek. Azalar şahitlik edecek. Nerede yapıldıysa orası, hangi kayanın yapıldıysa o taş o kaya ve benzeri bu hadiseye şahitlik edecek. Cenab-ı Allah müminlere izzet ve ikram olarak müminlerin bazı kusurlarını başkalarına göstermeyecek. Kendi görecek. Bunu yapmamış mıydın? İnkar mümkün değil. Bunlar var mıydı? Var. Bunlar kusur muydu? Kusur. Ama bunlar başkaları bilmeyecek şekilde perdelenecek. Bu bile yerine göre nedir? Büyük bir ihsan, büyük bir lütuftur. Kişi kusursuz olmaz. Kişinin tuhaf yaptığı şeyler de olabilir. Garip de olabilir. Hanımı Zeyd İbni Thabit için söylüyor. Gerçek alim bir insandır Zeyd İbni Thabit. Evin içinde diyor çocuklarla yatar, yuvarlanır, oynardı diyor. Görseniz çocuk zannederdiniz diyor. Şey olarak. Dışarıya çıktığı zaman da vakarından yanına varılmazdı diyor. Yani çok ilim ehlidir, vakardır. Dışarıdaki haliyle çocukların arasındaki hali birbirinden çok farklıydı diyor. Şey olarak. İnsan halidir. Bazı hallerde görülmesini istemezsiniz şey olarak. Her yerde her şey olmaz. Ama netice itibariyle bu demeyelim. Bunların kusurlar oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ama Cenab-ı Allah o müminin hayrı çoksa, niyeti sabit ise ne olacak? Bir sürü kusuru olsa bile onları bir başkası görmeyecek. Ama kendisi bilecek. Affın tecelli ettiği, nasıl bir nimet olduğu bu lezzeti de evet tadacak. Hepimiz Rabbimizin mağfiretine muhtaç mıyız? Evet muhtacız. Devam ediyor hadis-i şerif. Men yetsera ala mu'sirin yetserallahu aleyhi fiddunya vel ahireh. Kim maddi zorluk içinde olan bir müminin elinden tutar, maddi zorluğunu giderir, işini kolaylaştırırsa Allah da onun dünya ve ahirette işini kolaylaştırır. Buradan anlıyoruz ki birinci devrede söylenen daha ziyade maddi değil. Çünkü ikinci dilimde hadisin maddi tarafa dikkat çekiyor. Mu'sir demek zorluğa düşmüş insan demek. Darlık, yokluk çeken insan demek. Kim bir insanın zorluğunu kolaylaştırırsa demek bu daha çok niçin kullanılır? Maddi zorluk için kullanılır. Maddi zorluk sıkıntı çeken bir insanın maddi zorluğunu giderir ise Cenab-ı Allah da kıyamet gününde onu ahiret dünyasında içine düştüğü bir zorluktan kurtarır. Çok iyi hatırlıyorum, isim vermeden söyleyeceğim. Pratik hayatta bir şey var. Bir insan ev almaya niyet etmişti. O ev almaya niyet edince de bir gece kondu alacaktı. Kendi kardeşi ne yaptı? Alacağı vardı onda bir miktar parasını ona vermişti şey olsun diye. Ev alacağını hissedince şöyle düşündü zannediyorum. Bu şimdi ev alırsa benim parayı kolay kolay veremez. En iyisi gideyim ben parayı isteyeyim. Ev almaya niyet ettiğini ikinci, üçüncü günü gelerek parasını istedi. O da parayı iade etti ama gönül kırıklığı da kaldı. Tam bu devrede ev almaktan da vazgeçti. Tam bu devrede bir fabrikada çalışan, oradakilerin idaresi olan bir insan 3-4 gün sonra işçilere maaş dağıtacakmış. Babamız çok severdi şey olarak. Geldi anlattı. Onlarla istişare ettiler. Sonra da dedi, işçilere anlatmış. Söyledi ki ya işçilere alıyorsunuz, paranızı harcıyorsunuz. Elinizde paranız varsa birikmiş para gibi kabul edilin. İhtiyacı olana şimdi vereyim. Bu parayı şuna verelim. Şu ayı geri alalım. Alınmazsa ben tekefül ediyorum diye bir şey söyleyerek o paraların hepsini ev alacağı verdi. O ev alındı. O paralar vaktinde ödendi. Ama o iyilik aradan herhalde bir 40-50 yıl geçti, unutulmadı. Bu ve benzeri zaman diliminin içerisinde kritik bir noktada bir yardım geliyorsa ve bir hayrın açılmasına da sebep oluyorsa, evet yani Cenab-ı Allah o insanın da dişine düştüğü sıkıntıdan kurtaracağını vaat ediyor. Haliyle böyle bir gerçek, hayat gerçeği var. Allah Resulü de buna teşvik ediyor. Buraya kadar olanlar yardımlaşma ile ilgili. Farklı bir ahlaki boyut geliyor şimdi. Men setara müslimen setarallahu fid dünya vel ahire. Kim bir Müslümanın kusurunu örter, ayıbını, sırrını saklarsa Allah da dünya ve ahirette onun kusurunu örter, ayıbını saklar. Tekrar ediyorum. Kim bir Müslümanın kusurunu örter, ayıbını, sırrını saklarsa Allah da dünya ve ahirette onun kusurunu örter, ayıbını saklar. Bu ahlakidir. İşin daha garibi, şöyle bir ahlak gelişti. Bir açık görelim de herkese ilan edelim. Bu İslam'ın şiarı değildir. İslam'ın şiarı o ayıbı, o kusuru örtmektir. Gerekirse lüzumunu en azı kardeşe ikaz etmektir. Bak diyebilir. Böyle bir şahit oldum. Ama yapma. Allah'tan kork. Kendine gel. Böyle yaparsan peşi şöyle şöyle şöyle olur. Yerine göre ikaz edebilir. Yerine göre bir başkasına söylemez. Yerine göre görmemezlikten gelir. Hepsi birbirine tamamlayıcıdır. Yeter ki iyi niyet ve iyi ahlaklı olsun. Bu da ayrı bir güzelliktir. Hadisin bir sonraki diliminde vallahu fi aunil abdi ma kana'l abdu fi auni ahihi buyurulur. Bu da vakıf ve derneklerin, hayırseverlerin herhalde birinci hadisi olması lazım. Çerçeveletip asması lazım. Çünkü burada kul mümin kardeşinin vallahu fi aunil abdi ma kana'l abdu fi auni ahihi. Ahihi kardeşi kelimede kullanılıyor. Kim mümin kardeşinin yardımında olduğu sürece bir kimse, kul mümin kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısıdır. O mümine yardım ettikçe Allah da ona yardım eder. Şimdi bu hadisi okurken iki kişi gözümün önüne geliyor. Birincisi Abdurrahman İbni Avf. Onu söylerken de Ebu Bekir Hazretleri akla geliyor ama Abdurrahman İbni Avf'un yaptığı yardım dağları tutar. Hiç fakir olmamıştır. En fakir devresi Abdurrahman İbni Avf'ın Mekke'den Medine'ye hicret anıdır. Mekke'de güzel bir ev varken, imkanları iyiken hiçbirini alamamıştır. Medine'ye sadece kendisi hicret etmiştir. Medine'de de Peygamber Efendimiz bunu hep biliyorsunuz, Sa'd İbni Rebi isimli bir sahabiyle kardeş ilan etmiştir. Sa'd radıyallahu anh bütün mal varlığını ikiye bölmüştür. Dilediğin tarafı al demiştir. Abdurrahman ona ne diyor? Cenab-ı Allah malını da ehlinde sana mübarek etsin diyor. Bana senin kardeşliğin yeter diyor. O kardeşlik sergileyen güzel kardeş, bu da ona güzel mukabele eden ikinci kardeş. Bana senin kardeşliğin yeter diyor. Sen bana şu çarşının yolunu göster. Mekkeliler Medinelilerden daha iyi tüccardır. Günümüzü kastetmiyorum. Medineliler daha, Mekkeliler hırçın, daha hırçın biliniyor. Medineliler daha yumuşak biliniyor. Daha iyi tüccardır. Neden? Mekke tamamen ticaretle dönen bir şehirdir. Medine ise ziraat şehridir. Medineliler daha iyi ziraatçı, Mekkeliler daha iyi tüccardır. Çok geçmeden Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh çarşının yolunu öğrenmiştir. Bir yıl sonra zekat veren zengindir. Çok hızlı. Devam ediyorum. Yıllar sonra şöyle bir hadise var. Bir gün Medine'de yer yerinden oynuyor. Duymuşsunuzdur. Her yer yerinden sesler, naralar, koşuşturmalar, şen şakrak, bir de küçük kasaba, düşününce olarak. Ayşe validemiz dayanamıyor, pencereyi açıyor. Oradan geçen birine ne oluyor diye soruyor. Abdurrahman İbni Avf'ın Şam'dan kervanı geldi diyorlar. 700 deve. Yüküyle, çıngıraklarıyla, şeyle geliyor şehre, bir giriyor. 700 deve bugün İstanbul'a girse kaç devletten büyük olan İstanbul'u bile yerinden oynatır. Medine'de yer yerinden oynuyor. Geliyor develer sıra sıra çöküyor, ıhıyor. Bugünün tabiriyle tırlar gelip yan yana park ediyor. Dizildiğini düşün şöyle. Tabii Abdurrahman İbni Avf da büyük ihtimalle içinden geçiyordur. Vallahu alem, zevkle manzarayı seyrediyor. Deve geliyor onun yanına, deve geliyor onun yanına, deve geliyor onun yanına. Birer birer geri gelip yerlerini alırlarken Ayşe validemiz o sorduğu şahsa, yani şey yaparken penceresini kapatırken, Cenab-ı Allah selsebil suyu nasip etsin. Allah Resulü onun için emekleyerek cennete girecekti derdi diyor. Tabii şahıs bunu duyuyor, durur mu? Geliyor develerin parkını seyreden Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'a Ayşe validemizden duyduğu hadisi aktarıyor. Abdurrahman develeri bırakıyor, doğruca validemizin yanına geliyor. Kapısını çalıyor. Ayşe validemiz penceresini açtığında anne diyor, böyle bir şey duydum diyor. Bu sözü diyor Allah Resulü'nden sen mi duydun diyor, bizzat sen mi duydun diyor. Evet ben duydum diyor, Allah Resulü'nden duydum diyor. Vallahi Rabbim şahittir, 700 devenin 700'ü de yüküyle, semeriyle, ipiyle, kendisiyle Allah için vakıftır diyor. 700 deveyi yüküyle vermiştir. Şimdi iyi düşünün. Dünya malından vazgeçmek kolay değil. Şimdi 3 kuruş miras için kardeşler birbirlerine bir ömür boyu küsler. Bu mal ne kadar kıymetli, ne kadar garip ben de anlamadım. Yani bütün kardeşliği yıkacak kadar, akrabalığı yıkacak kadar, ondan sonra düşmanlığı giderek içinde büyütecek kadar. 700 deveden birden vazgeçiyor. O 700 devenin düşünün ne hayaller kurduğu, gelen kumaşları satacaktı, tahılları satacaktı, şununla şunu yapacaktı. Bir de o gelince ondan sonrasını, ondan sonrasını, ondan sonrasını hep büyüterek insan hayal eder. Hepsini yapacaktı. Şimdi yükler de gitti, ticaret de gitti, develer de gitti, hepsi gitti, hepsini dağıtmıştır. Şimdi bunu zaman zaman Abdurrahman İbni Avf'ın aleyhine de kullanıyorlar hadis-i şerifi. Yani emekleyerek gidecek de demek, yani mal varlığının çokluğu sebebiyle işte kalkıp yürüyerek herkes gibi gidemeyecek manası. Hayır öyle değildir. Hadisin manası şudur. Sevinçli bir şey duyduğunuzda bütün zaman kayıplarını kayıp sayar. Ayağa kalkmayı bile kayıp sayarsınız. Yani sevince de haberi alınca cennete yerden çöre emek patı gidiyor patı gidiyor doğru cennetin içine. Allah için ziyade eylesin. O biliyorsunuz aynı zamanda aşereyi mübeşşer eden birisidir. Şimdi pekala bu 700 deveyi vermek bu insanı fakirleştirdi mi? Bir savaş için verdiği 200 ukiye tam bir servet altındır. Tebuk için verdiği. Bir başka savaş için verdiği 1500 devedir. Bir başka cihat için verdiği 500 attır. Bunlar aklımda kalanlar. Ama en güzeli de nedir? Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra bütün annelerimizin bütün ihtiyaçlarını o görmüştür. Kimseye muhtaç etmemiştir. Hatta gelip gidene hediyeler versin diye daima evlerinde gelenlere sunulmak üzere bir cariyesini bunun için kullanmıştır. Daima Ayşe validemizin hem hizmetinde hem ihtiyaçlarını öğreniyor. Validelerimizin yanlarına uğruyor. Hal hatırlarını soruyor. Onlarla sohbet ederken değerlendiriyor. Daima oraya kırmadan, incitmeden ve hissettirmeden bütün ihtiyaçlarını karşılamıştır. Hac ve umrelerini bile. Yaşlanan Bedir gazilerine bakmıştır. Onları kimseye muhtaç etmemiştir. Vefat ettiğinde de malının üçte birini hayatta kalan annelerimizle hayatta kalan Bedir gazilerine vakfetmiştir. O vermiştir, Rabbim ona vermiştir. O vermiştir, Rabbim ona vermiştir. Yine zaman zaman biraz da aklınızda kalsın diye tekrar ettiğim bir insan var. Abdullah İbni Mübarek. Çok cömert birisidir. Hiç fakir olmamıştır. o cömertliğine rağmen hiç fakir olmamıştır. Ve çok aşırı denecek derecede sevilmiştir. Ayet-i Kerime'de siz eğer takva ehli oluşturursanız, takva ehline sahip olursanız, bunu bir ahlak haline getirirseniz, Cenab-ı Allah da mümin gönüllerde size karşı sevgi oluşturur. Vudden diye bir ayet-i kerime var. Bu tam bunun örneklerindendir. Abdullah İbni Mübarek radıyallahu anh çok ama çok sevilmiştir. Bu cömertliği ve bu mücahitliği sebebiyle çok da iyi bir mücahittir, iyi de bir şairdir. Bu genel prensiptir. Yeter ki kul kulun yardımında olsun. Cenab-ı Allah da daima o kulun yardımcısıdır buyuruyor hadis-i şerifin bu diliminde. Şimdi asıl dersimizin merkezini oluşturan dilimine geldik hadisin. Men seleke tariqan yeltemisu fihi ilmen sehelallahu lehu bihi tariqan ilel cenneh buyuruyor bu dilimde. Kim ilim elde edeceği bir yolda ilerlerse, ilerlemek için kendisine ilim yolunu seçerse, Allah da ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Seleke demek yola düştü, yol almaya başladı demektir. Onun için ehli tarikte ne vardır? Seyri süluk vardır. Yani bir yola düşüp o yolda yağmak. İlim yolunda da yol almanın içinde seleke ifadesi kullanılır. İlim sabır ister. İlim sebat ister. İlim istikrar ister. Eğer o istikrar gösterirse Cenab-ı Allah hem ilmini çoğaltır, hem samimiyetini çoğaltır, hem de cennete gidiş için vesileler hazırlar ve vesileleri çoğaltır. Hani Ebu Dehdah var, geliyor Peygamber Efendimiz'e, men yukridullaha kardan hasenen ayeti inince geliyor, ya Resulallah diyor, biraz anlamamış gibi bir üslupla, belki de sahiden bütününü anlamadı, Peygamber Efendimiz Safiye'ne soruyor, ya Resulallah diyor, Cenab-ı Allah bizden borç istiyor, Cenab-ı Allah'ın borca ihtiyacı mı var diyor. Peygamber Efendimiz cevap veriyor, Ebu Dehdah diyor, Allah'ın borca paraya ihtiyacı yok. Allah size cennet yolu hazırlıyor. Kim kazanacak diye imkan ve fırsat hazırlıyor diyor. Ebu Dehdah karar anlıyor ne demek istediğini. Ya Resulallah ben o yola sülük ediyorum. İki bahçem var. Birisinde 500 hurması vardır. Birisinde 600 hurma ağacı vardır. Bu bahçelerin ikisini de Allah için vakfediyorum diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki bahçenin de vakfına razı olmamıştır. Birisini ailene bırak demiştir. 500 bahçelikli olan hurmanın vakfına rıza göstermiştir. Ve bahçeyi vakfetmiştir. Tabii burada güzel bir hatıra var. Bir bölümünü biliyorsunuz da sonunu bilmiyorsunuz. Çok defa bilmiyorsunuz. Belki bir kısmı bilmiyor, onu söyleyeyim. Hani anlatır Ebu Talha ile karşılığı. Bu Ebu Dehdah'dır. Ebu Talha ayrıca iki bahçesini veriyor. Bundan sonra bahçenin yanına varan Ebu Dehdah'tır. Varıyor, içeride hanımı, içeride çocuklar, içeride salıncak, içeride hazırlıklar, meyveler hazırlanıyor. Piknik. Ebu Dehdah varıyor, bahçenin kapısında duruyor. Hanımı Ebu Dehdah içeri gelsene diyor, gelemem diyor. Niye? Ben bu bahçeyi verdim diyor, benim değil artık. Ne oldu? Böyle böyle anlatıyor. Kadıncağız soruyor, bu da ayrı bir şuur. Ebu Dehdah diyor, Allah için söyle. Verirken sadece kendini mi düşündün, bizleri de düşündün mü diyor. Rabbim şahittir, sizleri de düşünerek verdim diyor. O zaman biz de dışarı geliriz diyor. Kadıncağız, çocukları, her şeyi toplayarak öbür bahçeye gidiyorlar. Ve tarihe de bu miras kalıyor. Bu dünyalara değer yani esasen. Kadın için de değer, erkek için de değer doğrusu. Şimdi evet, bir şey öğrenip de amel edilmesi güzeldir. Amel ettikçe yeni iyilikler akla gelir. Yeni şeyler öğrenilir. Kısaca öğrenip de öğrenmeyle ameli ve edebi yan yana getirirseniz çok güzel şeyler olur. Biz bunu kaybettik çok defa. İlim eden amelden uzaklaşıyor. Duyguları kaybediyor, sertleşiyor ve mizaçları değişiyor. Ya keskinleşiyor, çok defa ilmi de tam almadan keskinleşiyor, onu bunu tekfir etmek veya kusurunu aramakla meşgul oluyor. Bir de birazcık bir şey öğrendikten sonra ne yapıyoruz? Başkasını tenkit ederse kendimizin yükseldiğini zannediyoruz. Bir insan tenkitle, hiçbir zaman her şeyi kötü bakmakla, her tarafa tersten bakmakla yükselmez. Onu da kazanmaz. Öğretmenin bile, paylaşmanın bile güzel yolları vardır. Dil gerektiğinde zehir olur, gerektiğinde bal olur, gerektiğinde şifa olur. Nasıl kullanırsan ona göre güzel olur. Hani halk arasında bazen güzel şeyler de anlatılıyor. Padişah bir gün rüya görmüş. Rüyasının tabirini soruyor, tabir ediyorlar. Hünkârım diyorlar, evlatlarınızı kaybedeceksiniz. Adam bunu diyeni cezalandırıyor. Dünyası başına yıkılıyor. Birkaç kişi böyle tevil edince hepsini cezalandırıyor. Sonunda sadrazama soruyor. Sadrazam zeki bir insan. Aynı şeyi sadrazam da izah ediyor. Hünkârım diyor, Cenab-ı Allah size öyle uzun, öyle uzun ömür verecek ki bütün çocuklarınızdan daha çok yaşayacaksınız diyor. Bu hoşuna gidiyor. Aynı şey. Ama aynı şeyin öyle ifadesi var. Aynı şeyin böyle ifadesi var. Bir şeyi ifade etmesini bilirseniz çok şeyi söylersiniz. Bu yakın tarihimizin içerisinde şeriat ne demektir? İlahi nizam demek. Şeriat deme suç sayıldı yıllar yılı. Ama şeriat yerine mesela şer-i şerif derseniz hiç kimse hiçbir şey anlamıyor. Gayet de güzel oluyordu. O suç sayılmıyordu. Daha hürmetkar, daha güzel bir kelime. Ama güzel kelimeleri bile lekelemeye çalıştılar. Allah'ın şeriatı lekelenecek bir kelime miydi? Ama bugün bize bile sert gelmeye başladı. Zihinlerimizle oynadılar, kalbimizle oynadılar. Ve benzeri. Ama tekrar ediyorum, biz nasıl anlatacağını bilen insan olmak zorundayız. Üslubu yakalayacağız, anlatmasının yolunu da bulacağız. Bunun gibi ilim yolunda da ilerleyeceğiz. İlim yolu kolay değildir, tekrar ediyorum. İstikrar ister, kendini vermek ister. Hani yine güzel bir şiirde inci elde etmek ediyorsan denizin dibine dalmayı da bileceksin diyor. Geceleri sabahlamayı da bileceksin diyor. Ders başından kalkmamayı da bileceksin. Derslere devam etmeyi de bileceksin. İstikrar kuracaksın, kopmayacaksın. Şeytan gelecek, oynayacak seninle. Gitmesen ne olur diyecek, şunu ne olur diyecek, şunu diyecek. Şu anda bak ne kadar şu var, şimdi şunu. İmam Gazali'nin dediği gibi mümin gönüller bazen mübahla ferah bulabilir. Yani bir piknik yapabilirsin, dostlarla bir araya gelebilirsin. Ama hayatının bütünü boşluk üzerine kuramazsın. Ve inan ömür akıp gidiyor. Ne kadar insan ömrünü bir boşluğun üzerine

Bir topluluk Allah evlerinden birinde toplanır. Yetlûne kitâballâh, Allah'ın kitabını tilavet eder, okur. Ve yetedârasûnehu, onu müzakere eder. Ders gibi karşılıklı müzakere eder. Onu müzakere eder. Aralarında müzakere ederek anlamaya çalışır. Olarak. İlim ve irfanlarını genişletirlerse beynehum illa nezelet aleyhimus sekinetu, üzerlerine huzur ve sükunet ve vakar iner. Tamam. Ve gâşiyet humur rahmetu, onları rahmet kuşatır, kaplar. Ve haffet humul melâiketu, melekler üzerlerine iner, çevrelerini sarar. Ve zekerahumullahu fîmen indehu, Cenab-ı Allah böyle müminleri kendi katındaki melekler arasında anar. Bunun nasıl bir nimet olduğunu düşünür. Tekrar bu noktaya geliyoruz. Müminler bir araya geliyorlar. Allah yolunda ilim tahsil ediyorlar. Allah'ın kitabını okuyorlar. Sonra okuduklarıyla yetinmiyorlar, onu müzakere ediyorlar. Anlamaya, ders gibi, yetedârasûnehu, ders ifadesinde kullanıyor. Müzakere edip daha iyi daha iyi anlamaya çalışıyorlar. Şayet böyle gayret ederlerse ne yapar? Onları sekinet ve vakar kuşatır. Üzerlerine rahmet iner. Melekler çevrelerine sarar. Ve Cenab-ı Allah katındaki melekler arasında onları anar. Bilmiyorum, ilim yolcusunun için daha büyük bir müjde olabilir mi? Şöyle. Böyledir. Yetedârasûnehu, müzakere ederler de, söyleyeceğim şimdi, bazen müzakere etmek insana çok şey kazandırır. Biz bile bildiğimiz aynı ayet üzerinde zaman zaman farklı açıdan bir bakış görünce veya bir şey dikkatinde çekince, inanın hem çok seviniyoruz hem onu alıyoruz, daha da ilerlemeye çalışıyoruz. Çok hoşumuza gidiyor, yeni bir buluş yapmış gibi insan seviniyor. Geçen gün, son hafta, 10 gün içinde olduğunu söylüyorum. Sâribun bin nihâr geçiyor ayet-i kerimede. Rahat suresinde bu. Müstakfin bil leyl ve sâribun bin nihâr. Gecelerin, gündüzlerin nimetine dikkat çekerken deniyor ki mesela insana, geceleri gözden ırak. Kimse görünmüyor. Büyük şehirlerde ve benzerlerde gece gündüz karışmaya başladı ama köy hayatını veya şey düşünün, akşam oldu, lambalar söndü, sokaklar boşaldı, herkes evine çekildi, gecenin karanlığı da indi, herkes kayboldu, saklandı. Saklanmaç oynuyor. Gözlerden ırak. Müstahfin billeyl. Ve sâribun bin nehar. Gündüz oldu, herkes kalkıyor, evlerin kapıları açılıyor, perdeler açılıyor, evlerden dışarı insanlar çıkıyor, hayata karışıyor, cıvıl cıvıl bir hayat başlıyor. Köyle yerlerinde tarlalara gidiliyor. Kasabalarda çoğu iş yerine gidiyor ve benzeri. Bunları anlatıyor. Tabii bunlar anlaşılıyordu, kolaydı. Ama daha sonra birden seribun kelimesi dikkatimi çekti. İyi dikkat edin. Cenab-ı Allah ne demiyor? Evlerden çıktılar demiyor. Ortalıkta göründüler demiyor. Güneş ışığı vurdu da görünür hale geldiler demiyor. İşte çalışıyorlar demiyor. Yürüyor demiyor. Serib kelimesini kullanıyor. Sâribun ne demektir şey olarak? Ortaya çıktı demek, ama en çok niçin kullanılır şey olarak? Mesela su salıverildi ya bahçe sulamak için. Su yaprakları iterek, onları şey yaparak bulduğu yoldan böyle kıvrıla kıvrıla kıvrıla, o gelişin adıdır sârib. Birbirini takip eden, kaynayarak gidişin adıdır. Hatta Kehf suresinde Musa aleyhisselam'a gencin kıssasında var. İttehaze sebilehu serabe diyor. Balık kayıyor kayığın içinden ve denizde kaynayıp gidiyor. Denize karışıp gidiyor. O nevi kaynayıp gidişin adıdır. Şimdi düşünün. İnsan evinden çıkıyor. Cıvıl cıvıl bir hayat ise bazen ne oluyor? Hem görünüyor hem de görünmüyor. Ne demek bu? Kalabalığın arasına bir karışıyor. Kalabalığı görüyorsun, adamı kaybediyorsun. Gördüklerinin içinde belki o da var. Ama hangisini seçemez hale geliyorsun. Bir sokağa dönmediyse, bir yere girmediyse, o kalabalığın içerisinde o insan da var ama kalabalığın içinde kayıp. Hem açıkta hem kayıp.
Şimdi söyleyeceğim. Çünkü kelimenin yapısında

0: var, bunu nasıl meale yerleştireceksin de anlatacaksın. Sirp neye denir Arapçada? Sürüye denilir. Kuş sürüsü göklerde, leylekler göçüyorlar, böyle gidiyorlar. Ne oluyor? Ona sirp denilir. Kış günlerinde daha ziyade sığırcıklar güzel sürü oluştururlar. Ağaçlardan özellikle de akşam üzeri yaparlar onu. Akşam yaklaşınca bir havalanırlar çünkü yemişlerdir, karınları toktur. Yemeğe de son vermişlerdir. Şimdi havalanırlar, gökyüzünde binlerce sığırcık buluşur. Orkestra gibi bir oraya dağılırlar, toplanırlar, şey yaparlar, ayrılırlar, bölünürler, buluşurlar, sağa gider, sola giderler. Hiç rastladınız mı bilmiyorum. Pendik'teki caminin yanındaki ağaçlardan kalkan böyle bir sürü var. Ben onunla oralara geldiğim zaman da gördüm mü epey durur seyrederim. Şimdi bir araya geliyor bu şekilde, buna koyun sürüsüne sirt denilir. Şimdi gözünüzde kestirdiğiniz bir koyun var, takip ediyorsunuz. Geldi sürüye karıştı gitti, daha koyunu da kaybedersiniz. Hele de zebra gibi pijamalıysa, gitti de zebraların arasına karıştırdıysa, bu ondan sonra bulabilirsen senin zebrayım. Gitti. Bunun gibi hem göz önünde hem kayboluyor. Hayatın içine karışma, arkadaşlara karışma, iş dünyasına karışma, bağ bahçeye karışma için kullanılan serip kelimesi ne kadar çok şeyi birden akla getiriyor. Sadece yürümeyi getirmiyor. Ben söylemişimdir, arada söylüyorum, İstanbul'a geldim, okula başladım. İlk gün geldim, döndüm okuldan, Bağlarbaşı'ndan Mihrimah Sultan Üsküdar'da abdest aldım, namaz kıldım. Sonra orası yüksekçeye iskeleyi seyrettim. Çok güzel oluyor. Vapurdan inenler, vapur bir boşalıyor, hür ya insanlar doğru otobüslere. Paldı herkes otobüse yetişeceğim, ona yetişeceğim, buna yetişeceğim, koşan koşturana. Arabalardan, otobüslerden boşalan insanlar doğru iskeleye. O bu tarafa koşuyor, bunlar bu tarafa koşuyor, şu tarafa koşuyor. Bir bakıyorsun tam dedim sportmen bir şehre geldim. Burada herkes koşuyor. Tabii o gündür bugündür biz de koşuyoruz. Hayırlısı diyelim ama bu karışımı, bu atmosferi hangi kelime veriyor? Serip kelimesi veriyor. Bunu mealde bulamazsınız. Bunun tefsire ihtiyacı var, şeye ihtiyacı var, kelime yapısına inmeye kadar ihtiyacı var. Uğraştığı müzakere ettikçe, konuştukça ayet hakkında bu nevi incelikler yakalıyorsunuz. Sen yakalamazsan dostun yakalıyor. O değil bir başkasının aklına geliyor. Şu derken müzakerenin böyle bir güzelliği vardır. Ufku genişletir, bakış açısını genişletir. Hayata ondan sonra o gözle ve o geniş ufukla bakarsın. Bu esasen kıymetlidir ve değerlidir. Allah Resulü de ayetlerin bir nevi bu şekilde müzakeresini arzu ediyor, değerlendirilmesini istiyor ve müminlerin bir araya gelerek Rabbimizin ne söylediği muradını anlaması için bilgi ve ufuk paylaşmasını bize örnek olarak göstererek tavsiye ediyor. İlmi böyle alanlardan olmalı. Yani ilim ehlinden alındığı zaman kıymet ve değer taşır. Aynı zamanda edebiyle, ufuk genişliğiyle birlikte alınır. Sen de zekandan, sen de bilginden, sen de tecrübelerinden onun içerisine bir şey katabiliyorsan bu çok şeyi değiştirir. Üzerine duracağız ama hadisin son dilimi daha kısa okuyayım, bir noktalayalım. Men batta'a bihi ameluhu lem yusri' bihi nesebuhu. Amellerinin batta'a, bati demek ne demek? Yavaş demek. Aynı zamanda batta ördek demek. Ördekler de yavaş yürüyor. Bir de paytak paytak yürüdüğü için batta, adı battadır. Men batta, yani hiçbir ördek hızlı koşamaz, kanatlarını da açmazsa. Men batta bihi ameluhu, kimi ameli yavaşlatırsa o insanı nesebi süratlendiremez. Soyu ne olursa olsun, sülalesi kim olursa olsun, babası atası ne olursa olsun, şayet amelleri yoksa veyahut da günahları çoksa, doğru yolda ve ebedi hayattaki saate de doğru ilerleyemiyorsa, nesebinin şu bu veya filan bilmem ne olması o insanı asla hızlandıramaz. Hakka doğru ilerlemek istiyorsanız, ebedi saadet için hızlanmak istiyorsanız nesebinize değil amelinize güvenin demektir. Ben tekrar hadisin bu dilimini okuyorum. Men batta bihi ameluhu lem yusri' bihi nesebuhu. Amellerinin yavaşlattığı bir kimseyi nesebi hızlandıramaz. Amelleri ona yol aldıramıyorsa soyu yol aldıramaz, onu ilerletemez, onu kurtaramaz. Hadis-i şerif böylece tamamlanıyor. Hadisin bütünü budur. Bazı parçalara demin dediğim gibi farklı hadis kitaplarında farklı dilimleri tek başına hadis olarak da aktarılıyor. Şimdi daha önce söylemiştik. İslam'ın ilk emri nedir? İkra bismi rabbikellezî halaktır. Oradan başlayalım. Yaratan Rabbin adıyla oku. İlim insana değer katan en güzel hasletlerden doğrusu birisidir. Yeter ki o ilim hak yolda olsun, yeter ki hayırlı ve Allah rızasına uygun olsun, yeter ki insanlar bundan istifade etsin, izzet ve şeref kazansın ve cemiyete faydalı olmaya çalışsın. Bu yüzden Allah Resulü dua ederken nasıl dua ediyor? Allahümme inni a'udu bike min ilmin la yenfa. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden sana sığınırım diyor. وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَى huşu duymayan, içinde Allah sevgisi ve korkusu olmayan kalpten sana sığınırım diyor. وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْمَى doymayan, bir türlü kanmayan, kanaatkar olmayan nefisten de sana sığınırım. وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا icabet edilmeyen, duasına icabet edilmeyen bir insan haline gelmekten de sana sığınırım. Şimdi evet, ilim faydalı olmalı. Gönül huşu ile dolmalı. İnsan kanaatkar olmalı. Böyle olunca da dualar müstecap olur. Dualar müstecap olmuyorsa yenilen haramdır. Giyilen haramdır. Haliyle o insanın duası icabete layık bir dua değildir. Böyle insan durumuna düşmek de çok ama çok kötüdür. Bilgileri ve hadiseleri nereden gelip nereye gittiğiyle, enginliğiyle bilmek, ruhunu anlayarak kararlar verebilmek inanan çok ciddi ve farklı bir haslettir. Bunun için de Allah Resulü sık sık paylaşıyoruz. Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Allah kimin hakkında hayır murad ediyorsa onu dinde fakih kılar buyuruyor. Engin anlayışlı kılar. İlim kaybı bir cemiyette, bir millette ilim kaybı fesadın, dalaletin, felaketin habercisidir. İlim kaybedilmişse fesat çoğalacak demektir. Felaket gelecek demektir. Bereket kaybolacak demektir. Bütün bunları biz yaşadık, toparlanmaya çalışıyoruz. Bu sefer de bilgilerimiz de oylanıyor. Teknik donanımlar, imkanlar ilerlese de engin anlayış, özü kavrayış ve hayırlı faydalı ilim kaybolur mu bu kadar teknik donanıma rağmen diye soruluyorsa, teknik donanımların içerisinde, bilgisayar imkanların içerisinde, kütüphanelerde bile bulunamayan kitaplara bilgisayarda ulaşılan bir imkanın içerisinde ilim, irfan ve bilgi kaybolur mu? Ne yazık ki evet, kaybolur. Günümüzdeki azlığı yaşandığı gibi. Efendim diyorlar, şimdi eski imkanlarla aynı imkanlar bir mi? Tık diye basıyoruz, şuna ulaşıyoruz. Ulaşıyor da ulaşır mıyor? Ulaşabiliyoruz. Bu imkan var da ulaşıyor muyuz? Başka şeylerden fırsat buluyor muyuz? Buna zaman ayırıyor muyuz? Gereken değeri veriyor muyuz? Öğrendiğimizde amel ediyor muyuz? Buna olumlu cevap vermek o kadar kolay değil. Söyleyeceğim şimdi. Nasbur Raye müellifi var. İmam Zeylagi. Aklıma o geldiği için onu söyleyeyim. Dünya kadar söyleyebilirim. İmam Zeylagi Hidayenin hadislerini tahric etmiştir. Ben bu insan bu kadar kaynağa nasıl baktı, nasıl buldu, nasıl haberi oldu, o dört ciltli bir kitaptır, o kitabı yazmak için inanın bana göre 20-30 yıl zor sürer. Normal bir kitap olsa vahşi o değil. Her bir hadisi tarayacaksın. Var mıydı, yok muydu, bu lafz var mıydı, farklı değişik miydi, ravileri kimdi, neydi, nenin nesiydi diye bir kitap ortaya koyacaksın. Onun baktığı, aradığı, taradığı kitaplara, şu anda mahdut olan bir kısmı da basılı olmayan kitaplara bakınca donup kalıyorum. Hele de bir hadis için demiş ki bu İmam-ı Kurtubi'nin Müslim şerhinde vardı. Onu gördüm ama kitaba bir daha elim ulaşamadı diyor. Biz böylece İmam Kurtubi'nin Müslim şerhi olduğunu ondan öğreniyoruz. Piyasada yok. Böyle bir kitap şu anda bilinmiyor. Ama bu insan söylediği bir kitap veya söylediği bir şey şu ana kadar aksi çıkmış değildir. Hayretler ediyorsunuz. İmam Ayni'nin veya İbn Hacer el Askalani'nin Buhari şerhine bakınız. İbn Ayni el Ayni şeydi, Hanefi'dir. İbn Hacer el Askalani Şafii'dir. Rical, insanları tek tek o ravilerini hepsini tanıyorlar, aktarıyorlar. Bu hadisler başka kaynaklarda var mı? Ne manaya geliyor? Neye kullanıldı? Bununla ilgili hatıralar. Bakıyorsunuz dağlara tutacak kadar bir bilgi. Bu insanlar nasıl buna zaman buldu, nasıl ulaştı, nasıl etti, nasıl gitti diye de hayret ediyorsunuz. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh 54 yaşında genç denecek bir yaşta vefat etmiştir. Hayatının her gününe 11 sayfa düşüyor. Biz 11 sayfa okuyor muyuz? Ve yazdığı her eser değerli. Millet keramet arıyor. Bana sorarsanız keramet bu. Hayatının 11 gününe sayfa düşmek, yazıldı sayfa düşmek ne demek? 11 sayfa yazın bakayım kaç ayda yazıyorsunuz. Millete bir araştırma konusu veriyoruz. 15-20 sayfa, 30 sayfa yazacaklar, bütün sene geçiyor. Gene gelmiyor. O da birçok kaynakla hazır buldukları halde gelmiyor. Bu ve benzeri hadiseler yani inanın dağları tutacak kadar var. Günümüzün imkanları çoğaldı demek, ilim çoğaldı demek değildir. İmkan çoğaldı. Bu imkanla iyi kullanılırsa ve samimiyetle bütünleştirilirse çok şey daha elde edilir mi? Evet, edilir. Allah Resulü böyle bir tehlikeye şöyle haber veriyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبُضُ الْعِلْمَ اِمْتِزَاعًا Cenab-ı Allah ilmi insanların kalbinden de söküp almaz diyor. يَنْتِزِعْهُ مِنَ الْعِبَادِ Kullardan söküp almaz ilmi. İlim yok olacaksa söküp almaz. وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءَ Alimleri tek tek vefat eder. Böylece ilim de alınmış olur milletin içinden. Onu koruyan alimler kaybolunca ilim de kaybolur. Hatta اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا Yeryüzünde doğru düz alim kalmaz. اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَالًا veya رُؤُسًا جُهَالًا İnsanlar kendilerine, رُؤَسَاء diyorsa reis, رُؤُسًا diyorsa baş demek, insanlar kendilerine cahil liderler edinirler. فَسُؤُلُوا bu insanlara da soru sorulur. فَاَفْتُوا bunlar da girmediğini kabul etmez, fetva verir. Hani diyoruz da destekli, desteksiz, köstekli, kösteksiz, at atabildiğin kadar. Bana göre diye cümleye başladın mı sonra kolay. Şöyle bir şey. فَاَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ Bir ilme dayanmadan fetva verirler. فَضَلُّوا Kendileri sapıtırlar. وَاَضَلُّوا Başka insanların da sapmasına vesile olurlar. Bu hadis de müttefakun aleyhtir. Müttefakun aleyh olan bir hadistir. Şimdi geri dönüyoruz. Cenab-ı Allah burada ne diyor? İlim kaybolacaksa, insanlar artık buna layık olmayan ilme bir hale geldilerse, ihmal ediliyorsa, birden Cenab-ı Allah insanların beyninden, kalbinden bilgileri söküp söküp almaz. Ne yapar? İçlerinde yaşayan o alimleri birer birer birer alır, geriye cahiller kalır. Haliyle böyle bir devir yaşamaya başladık. Ama elhamdülillah filizlenme var. İnşallah bulandırılmaya çalışılan zihniyette bastırılırsa gelecek günler çok daha güzel olacak. Takvasız ilim hakiki ilim değildir. Sahibine de şeref kazandırmaz. Takvasız ilim şeref kazandırsaydı mahlukatın en şereflisi şeytan olurdu. Tekrar ediyorum. Takvasız ilim hiçbir insana şeref ve izzet kazandırmaz. Takvasız ilim şayet bir varlığa şeref kazandırsaydı, izzet kazandırsaydı, iblis yaratılmışların en alimlerindendir, en şereflilerinden biri olurdu. Şayet amel takva olmadan bir şeyler öğreniliyor, iyi niyetle, iyi duygularla beslenmiyorlarsa, o insan Rahman'ın yolunda olamaz, iblisin ayaklarına, adımlarına ayak uyduran insan olabilirler. Ve bu yolun rağbetlileri de giderek çoğalmaya başladı. Hazreti Ömer'in basiret dolu bir sözü var. Onunla noktalayalım. مَا أَخَافُ عَلَى هَذِي الْاُمَّمِ مُؤْمِنٍ يَنْهَاهُ اِيمَانُهُ Ben bu ümmet için imanının kendisini dizginlediği bir insandan çekinmiyorum. Yani çok şey bilmiyor ama imanı bilmediği şey konusunda onu dizginliyor. Bu konuyu ben bilmiyorum ama ne doğruysa ona inanıyorum. Hani Varaka İbni Nevfel zaman zaman diyor, ya Rab diyor, bunu Hristiyanlıkta bir şey görüyor, bunun ben doğru olmadığını biliyorum ama doğrunun ne olduğunu bilemiyorum. Rabbim sen nasıl inanmamı istiyorsan ben öyle inanıyorum diyor. Mümin kardeşlerimiz de okumamıştır, şöyledir, böyledir ama sorup öğrenir. Kendi kendine karar vermez. Bazen de duyar, duyduğuna içi ısınmaz. Gelir çalar, doğrusunu öğrenmeye çalışır. Bu nedir? Hazreti Ömer'in, ben diyor bu tip insandan korkmuyorum çünkü imanı onu dizginler, doğruyu bulmaya çalışır. Çekinilmez bu insandan, bilmese bile. وَلَا مِنْ فَاسِقٍ بَيِّنٌ فِسْقُهُ. Fıskı açık olan insanla da çekilmiyorum. Herkes onun ne mal olduğunu bilir. İslam'a büyük zarar veremez. وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْهَا رَجُلًا قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّى أَزْلَقَهُ بِلِسَانِهِ. Şu tip adamdan korkuyorum diyor. Kur'an-ı Kerim okuyor. Kalbine işlemeden diliyle kaydırırcasını okuyor. ثُمَّ تَأَوَّلَهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ. Sonra da okuduğu ayetleri Allah'ın muradından başka tarafa çekmeye çalışıyor. İyi dikkat edin. Diliyle kaydırı, ezlekahu demek, zeleka kaydı demek. Yani ayak sürçmeleri, buzda ayak kaymaları diliyle kaydırırcasını okuyor. Arkasından da Allah'ın murad etmediği manalara doğru onu çekmeye çalışıyor. Bu tip insandan çekinirim diyor. Bu ümmete de bu tip insanlar zarar verir. Ama arzu edilen nedir? Tekrar ediyorum. Ayeti gönülden gelerek okuyan, anlamak için çırpınan, onu paylaşmak için gayret eden, bu uğurda hizmet etmeye çalışan, kendi kusurlarını kabul eden, zaman zaman da Rabbimizin ayet-i kerimde ifade ettiği gibi Rabbena la tuzigh kulubana ba'de hedeytena. Ya Rab, bize iman nurunu hidayet nasip ettikten sonra kalbi eğrilenlerden eyleme, yan çizenlerden eyleme diye dua eden, Rabbine sığınan insan olmak zorundayız. Din cüret yeri değildir. Teslimiyet yeridir. İlme ilim ekleme yeridir. Hakka boyun bükme izzet ve şerefedir. Allah'a boyun büküş insanı başka yaratıklara boyun büküşten kurtarır. Başkalarına kul oluştan kurtarır. Bu duygular içerisinde dersimizi noktalıyoruz. Allah'ın selamı, feyzi ve bereketi üzerinize olsun diyoruz.
1: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kala'yı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ömrünü Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, anlatmaya ve yaşamaya adayan Saffet Bakırcı hocamız vefat etmiştir. Cenaze namazı bugün öğle namazını müteakip Konya Hacı Fettah Camii'nde kılınacak ve Hacı Fettah mezarlığına defnolunacaktır. Mekanı cennet olsun.
0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
4: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
8: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
9: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
10: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
13: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
14: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
15: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
16: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
17: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.
19: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM.
1: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ömrünü Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, anlatmaya ve yaşamaya adayan Saffet Bakırcı hocamız vefat etmiştir. Cenaze namazı bugün öğle namazını müteakip Konya Hacı Fettah Camii'nde kılınacak ve Hacı Fettah mezarlığına defnolunacaktır. Mekanı cennet olsun.
2: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 6357 Ümraniye.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
7: Taşdelen 1001 çeşit yapı market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
8: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 15 65.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
14: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklam.

Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حمد ancak Allah'adır. Ona hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet ederim ki o tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Allah-u Teala ona, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onlara güzel bir şekilde tabi olanlara salat ve selam eylesin. Muhterem dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Azimuşşan bu beraberliğimizi hayırlara vesile kılsın. Okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Habbul ameli ilallahi teala. Allah-u Teala'ya sevimli gelen amel, en çok sevimli gelen, Allah-u Teala'nın hoşuna giden, Allah-u Teala'nın sevdiği amel nedir? El halul murtahilu. İndirme ve bindirmedir. Yani konma ve göçme. Ellezî öyle ki yadribu min evvelil Kur'an. O ne yapar? Kur'an'ın evvelinden başlar, koyulur, ile ahirihi ve sonuna kadar Kur'an'ı okur. Yani Fatiha suresinden başlar ve Kur'an'ın sonuna kadar Nas suresini okuyup bitirir. Ve min ahirihi ile evvelihi. Ha, bitirdiği zaman da ne yapar? Tekrardan başa geçer. Tekrardan da hatime başlar, Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlar. İşte bu nedir diyor? Konmak ve göçmektir diye buyuruyor. Sahabe-i kirama bu şekilde buyurduğu zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hani en hayırlı amel nedir? Size öğreteyim mi? Allah-u Teala'nın en sevdiği amel hangisidir? Size öğreteyim mi diye buyuruyor. Ve ondan sonra da diyor ki en hayırlı amel işte bindirmedir, indirmedir. Yani konmadır, göçmedir. Sahabe de anlayamıyor, açıklık getirmesini istiyor ki peygamberimize soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü, bu ne demek? Hani indirme ve bindirme ne demek diye sorulunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i baştan başlayıp okuyup sonuna kadar gelmek ve hatim bittiği zaman tekrar yeni bir hatme başlamak. Kur'an-ı Kerim'i tekrar okumaya, başından okumaya başlamaktır diye buyuruyor. Bu Allah-u Teala'nın en sevdiği ameldir. Demek ki Allah-u Teala neyi seviyorsa biz ne yapacağız? Onu yapmaya çalışacağız. Gücümüz, kuvvetimiz nispetinde onları yapmaya çalışacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın sevdiği amelleri bizlere sıralıyor, bize gösteriyor. Ha, biz Allah'ı seviyoruz, Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak o zaman Allah-u Teala'nın sevgisini kazanacak işler yapmak mecburiyetindeyiz. Yoksa Allah-u Teala'nın sevgisini kazanmayacak işler yaparsak Allah'ı sevdiğimiz iddiası boş bir iddiadır. Bu nedenle her zaman söylediğimiz gibi önemli olan nedir? Bizim sevmemizden ziyade bir de Allah-u Teala'nın bizi sevmesi. Peki biz nasıl seveceğiz? Onun sevdiği amelleri yapmak suretiyle. Allah-u Teala Ali İmran suresinde buyuruyor ya, Habibine söyle onlara, eğer beni seviyorlarsa o zaman sana tabi olsunlar. Peygamberimiz öyle diyor, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Demek ki bizim sevgimizi iddia etmemizle Allah-u Teala'nın bizi sevmesi arasında bir fark var. Nedir? Biz Allah-u Teala'nın yapın dediklerini yaparsak ve yapmayın dediklerini de yapmazsak o zaman Allah-u Teala'nın sevgisini kazanmış oluruz ve bizim sevgimiz de bu şekilde gerçek olmuş olur. Yoksa onun dediklerini
yapmazsak, haramlarını işlersek, peygambere tabi olmazsak, o zaman bizim iddiamız boş bir iddiadır. Allah bizleri böyle kuru iddialardan, boş şeylerden korusun. Gerçek manada Allah'ı seven ve Allah'ın da bizi sevdiği kullarından eylesin. İşte peygamberimiz Allah-u Teala'nın sevdiği amelleri bize öğretiyor. Neymiş? Kur'an-ı Kerim'i başından başlamak, okumak sonuna kadar. Buna ne diyoruz biz? Hatim diyoruz. Yani hatim bir şeyin bitirilmesi. Hani başlanmış bir işin sona erdirilmesi ve o işin bitirilmesidir. Ama bizim lügatımızda ilk akla gelen nedir? Hatmetmek dediği zaman, hatim indirdim dediği zaman bir kimsenin Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar okuyup bitirmesidir. Bu şekilde. Ama tabii sadece bu okumakla kalmayacak. Düşünerek okuyacak. Anlayarak okuyacak. Bilecek. Bu Kur'an ne diyor? Bu ayet ne diyor? Bu ayet benden ne istiyor? Çünkü Allah Kur'an'ı okurken bize düşünmemizi, tefekkür etmemizi, üzerinde kafa yormamızı istiyor. Kul Kur'an'ı okurken bu şekilde okuyacak ki zaten Kur'an nedir? Allah'ın kelamıdır. O nedenle kim Allah'la konuşmak istiyorsa ne yapsın diyor? Kur'an okusun. Allah'ın kelamı. Rabbin sana mesaj göndermiş. Rabbin sana haber göndermiş. Rabbin sana kitabını göndermiş. Ve senden isteklerini sıralıyor. Kendini tanıtıyor. Alemi tanıtıyor. İnsanlığı tanıtıyor. Gelecekle ilgili olayları sana haber veriyor. Geçmişlerden haber veriyor. Bu şekilde kul Kur'an-ı Kerim'i bu manada okuyacak. Ha. Bir de ne yapacak? Onun helalını helal sayacak. Haramını da haram sayacak. Yoksa bu okuma nedir? Allah korusun. Nice Kur'an okuyucuları vardır ki Kur'an onlara lanet eder diyor Peygamberimiz. Niye? Kur'an-ı Kerim'i gerekli şekilde okumuyor. Gereği gibi amel etmiyor. İş olsun diye, vakit geçsin diye ya da onu bir meta aracı olarak, kazanç aracı olarak kullanmak için okuyor. Bu nedenle Kur'an'ı okurken Müslüman bir mümin ne yapacak? Manası üzerine düşünecek, tefekkür edecek, cenneti istenen yerde Allah'ın cennetini isteyecek, cehennem azap geçen yerlerde Allah'a sığınacak, işte Allah-u Teala'nın düşünün dediği yerlerde düşünecek, emri ilahiler karşısında ben bunları uyguladım mı, uygulayabiliyorum mu, uyguladım mı diye tekrar düşünecek, uygulayacak. Çünkü bizim için örnek nedir? Sahabedir. Sahabe ne diyor? Bir ayeti okurduk, ikinci ayete hemen geçmezdik. Neden? Çünkü onun üzerinde düşünürdük. Onu hayatımıza tatbik ederdik, uygulardık. Ondan sonra diğer ayete geçerdik. Ve aşır diyoruz ya böyle, 10 ayet okurlarmış, ezberlerlermiş, onu tatbik ederler. Ondan sonra bu şekilde geçerlermiş. Hatta birisi diyor ki ben işte her gün Kur'an okuyorum, her gece Kur'an'ı hatmediyorum diye söylüyor. Sahabeden birisi ona da diyor ki böyle okumana gerek yok. Anlayarak, manası üzerine düşünerek bir kısa sureyi okuman daha hayırlıdır. Bu nedenle anlayarak, düşünerek, kavrayarak, bize ne dediğini bilerek Kur'an'ı okumamız gerekiyor ki bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i bir başından bir sonuna kadar okumaya ne diyoruz? Hatim diyoruz. Ve Peygamberimizin bu ifadesine nazaran hatim indirme derler. Hep ne diyoruz? Hatim indirdi. Hatim indirdiği zaman bir insan Kur'an-ı Kerim'in başlıyor, başından ve sonuna kadar geliyor ve bitirmiş oluyor.

Değerli dinleyicilerimiz, hatim okumanın çok büyük sevapları var. Çünkü Allah'ın kelamını okuyoruz. Allah-u Teala'nın kelamıyla meşgul oluyoruz. Vaktimizi ona ayırıyoruz. Elbette bunun nedir? Sevabı çoktur. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'i hatmedenlere Peygamberimiz diyor ki melekler istiğfarda bulunur. Melekler onun için dua eder. Allah-u Teala'nın kelamını okuyor. Kur'an'ı okuyor. Emri ilahi okuyor. Hayat kaynağını okuyor. Rabbin göndermiş olduğu kitabını okuyor. Kelamullah'ı okuyor. Elbette böyle okuyan bir kimseye, Kur'an-ı Kerim'i hatmedene melekler istiğfar eder diyor. Ve yine hatimde büyük bir sevap daha var ki her hatimden sonra mutlaka kabul olunmuş bir dua vardır. Her hatimden sonra kabul olunmuş bir dua vardır. Bu nedenle hatimden sonra dua etmek de sünnettir. Mesela bir hadis-i şerifte Resulullah şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'i hatmedenin duası kabul olur. Kur'an-ı Kerim'i hatmedenin kabul edilen bir duası kabul olur. Onun öyle bir hakkı vardır. Ve kendisine de diyor cennette ağaç dikilir kendisi için. Ne demek bu? Ha, o kul cennete gidecek. Hem de ağacını da kendi götürecek. Kendini için orada bir ağaç dikilecek diye buyuruyor. Ve bu duasında dünya ve ahiret için ne ederse Allah bunun duasını kabul eder ki çünkü hatim duası yapılan yerde böyle melekler gelir, duaya amin derler ve öyle güzel bir hava oluşur ki melekler gelmiş, 4000 melek bir rivayette, bir hadis-i şerifte 4000 meleğin gelip o duaya katıldığı ve amin dediği belirtiliyor. Yani bu kadar da hatimin sevabı, Kur'an-ı Kerim'i bitirmenin sevabı var. Kur'an-ı Kerim'in hatmedildiği yerde o anda ne olur? Rahmet yağar ve hatimde toplanmak, bir araya gelmek de sünnettir. Çünkü mesela Abdullah İbni Abbas böyle dermiş Kur'an okuyanlara, işte hatime geldiniz mi, hatim ettiniz mi, bitirmeye geldiniz mi, bitirmeye yaklaştıysanız bana haber verin, ben de sizin duanızda bulunayım diye özellikle tembihte bulunurmuş. Mesela o zaman gelir ve hatim duasına katılırmış. Yine sahabeden Hazreti Enes radıyallahu anh böyle kendi ailesine, diğerlerine söylermiş ve hatta hatim duası esnasında kendi ailesini, çocuklarını bir araya topluyor ve bu şekilde de dua ediyor. Ve hep sahabe olsun, sahabeden sonraki tabi'in nesli olsun, daha sonra gelen nesiller, alimler böyle birbirlerine haber verirlermiş. Derlermiş ki Kur'an-ı Kerim'i bitirdiğin zaman, hatim duası yapılacağı zaman bize de haber ver, biz de o duada bulunalım. Çünkü o anda ne yapıyor? Rahmet geliyor, melekler geliyor, dua kabul oluyor. Böyle bir fırsatı kaçırmak da ne olur? Elde gelen ganimeti kaçırmak gibi olur. Onlar o kadar değer veriyor ki o ana özellikle birbirlerine haber veriyorlar. Kardeşim hatime yapacağın zaman, Kur'an hatimi bitirdiğin zaman bizi de çağır. Biz o dualarımıza katılalım, dua edelim. Allah da bizim dualarımızı kabul etsin diyor. Yine bir hadis-i şerifte Resulullah şöyle buyuruyor. Diyor ki kim ki Kur'an-ı Kerim'i okur sonra dua ederse 4000 melek duasına amin der. 4000 melek. Kişi duasında ısrarcı olmalıdır. Yani Allah'tan isteyecek. Ya Rabbi ben senin kapına geldim. Senden başka kimsem yok. Gidecek kapım da yok. Ben senin kapındayım. Böyle kul ısrarcı olacak. Duasında hep ısrarcı olacak. Ve önemli şeyler istemeli diyor. Müslümanların maslahatlarını ve yöneticilerin ıslahını çokça dile getirmeli ve bunlar için de dua etmelidir diyor. Onun için kendimiz için dua ettiğimiz gibi bütün müminler için, garipler için, yolda kalmışlar için, sıkıntıda olanlar için, işgal altında kalan Müslümanlarımız için, kardeşlerimiz için, zulüm gören Müslümanlarımız için, hepimiz için dualar edeceğiz ki bu duaların kabul olunduğunu bilmemiz gerekiyor. Böyle bir fırsatı iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu nedenle hatim yapmak güzeldir. Hatim duasında bulunmak da güzeldir. Bunu da kaçırmayalım. Bu fırsatı kaçırmayalım. Bir de ne zamana kadar hatim yapalım? Kaç günde hatim yapalım? Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar.

0: Peygamberimiz diyor ki en son bir haftada bir yapın. Ha, biz gerçekten işler meşguliyet çok olabilir. Mümkün mertebe ayda bir hatim yapmaya çalışalım. Ayda bir hatim yapmaya çalışalım. Eğer buna da gücümüz yetmiyorsa, işte vakit ayrılamıyorsa, o zaman en az senede iki defa hatim yapalım. Çünkü İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhe sorduğu zaman diyor ki Kur'an-ı Kerim'i senede iki kere hatmetmeniz gerekir ki bu Kur'an'ın sizin üzerindeki hakkıdır. Soruyorlar ya imam nasıl çıkarıyorsun böyle bir hükmü? O da diyor ki Ramazan'da Cebrail peygamberimize geliyordu. Orada ne yapıyorlardı? Mukabele yapıyorlardı değil mi? Hani karşılıklı Kur'an-ı Kerim'i okuyorlardı. Son zamanda Cebrail geldiği zaman iki defa hatim yapmışlar. Bu nedenle iki defa okumuşlar ve İmam-ı Azam da diyordu ki senede en az iki defa hatim indirin. Yani senede de iki defa Kur'an'ı bitirmek imkanımız var. Yani o kadar da vakit ayırabiliriz. Ayırmamız da gerekir yüce kitabımıza. Yani boş vaktimiz çok, boş işlerle çok, televizyonun karşısında vakit geçirme yapılıyor, boş işlerle uğraşılıyor ama bir de Kur'an-ı Kerim'i okumak, onu hatmetmek için de bir vakit ayırabiliriz. Kendimizi buna zorlayalım. Yani en güzeli ayda birdir. Fakat işte vaktimiz yok, zordayız, işte iştir, güçtür, vakit bulamıyoruz diyorsak da senede iki defa hatim indirmeye gayret gösterelim. İki defanın aşağısına düşmeyelim. Ha, daha çok yaparsak Aliyül Ala'dır, çok güzeldir, sevabı bol. Bakın hadis-i şerifler bu şekilde. Ama ikinin altına da düşmeyelim inşallah. Bu şekilde de Kur'an-ı Kerim'i okumuş, hatmetmiş olur, Kur'an-ı Kerim'e de saygıyı göstermiş oluruz. Hani böyle evlerde tozlanmış, asılı kalmış, duvarlarda kalmamış olur. Alıp okunmuş olur ki Kur'an'ın hakkı da odur. Alıp okunmaktır, onunla amel etmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ahabbul kelami ilallahi teala. Allah-u Teala'ya en sevgili kelime, söz, erbaun, dörttür. Şu dört kelime Allah-u Teala'ya en sevgili kelamdır, kelimedir. Neymiş onlar? Subhanallahi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Subhanallah demek. Sonra velhamdülillah. Hamd alemlerin Rabbi içindir. Allah'a aittir. Elhamdülillah demek. Ve la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah demek. Vallahu ekber. Bir de nedir? Allahu ekber demek. Allahu Teala büyüktür, yücedir demek. Bu dört kelime Allahu Teala'ya en sevimli kelime. Ve la yadurruke bi eyyihinne bede'te. Bunların hangisinden başlarsan başla, bu sana bir zarar vermez. Mühim olan bu kelimeleri inanarak, kavrayarak, manasını bilerek, kalben tasdik ederek söyleyebilmek. İşte bunu söylediği zaman bunun faziletleri çoktur, çok büyüktür ve Allahu Teala'ya en sevimli kelimedir. Diğer hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ahabbul kelami ilallahi, Allahu Teala'ya sevimli gelen söz, kelime nedir? O ey yekulel abdun, bir kulun şöyle demesidir. Subhanallahi ve bihamdihi. Ben o Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Onun hiçbir eksiği yoktur. O mükemmeldir. Onda hiçbir noksanlık asla ve asla yoktur ve hamd ona mahsustur. Bu kelimeler neymiş? Allahu Teala'nın hoşuna giden, Allahu Teala'nın sevdiği kelimelerdir. Tesbih, hani hemen aklımıza elimizdeki 33'lük veya 99'luk tesbih gelmesin. Yani onunla çekildiği için o isim verilmiş. Maalesef günümüzde de ele alındığı zaman tesbihi de Allahu Teala tesbih edilmiyor, zikredilmiyor ama maalesef ona da bu işi yaptığı için tesbih isimlendirilmiş. İşte 33'lük böyle imamesi var veya 99'luk, her 33'ün arasına böyle bir ayrıcı koymuşlardır. Yine imamesi vardır. Hani namazlardan sonra hani 33 kere Subhanallah 33 kere, Elhamdülillah 33 kere, Allahu Ekber diyoruz. Sonra La ilahe illallah vahdehu la şerike le, lehul mülkü ve lehul hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. Bununla 100 oluyor. Hani o yüzden böyle yapılmış. İmamesi de var. Bu ayrı. Bu alet olan bir tesbih. Bizim buradaki tesbihten kastımız nedir? Allahu Teala'yı noksan sıfatlardan tenzih etmek, onu büyüklemek, onu ululamak, onun azamet sahibi olduğunu hem kalben tasdik etmek hem onu dille ikrar etmektir. Böyle her kelimeyi Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ifadelerinde kullanmışlar ki, yani böyle o kelime insana onun manasını güzelce izah etmeye yetiyor. Şimdi kelime manası olarak tesbih, Subhanallah diyoruz ya, Arapçada böyle sebeh kökünden geliyor, mastarından geliyor. Yüzmek demek. Yüzmekte ne yapar insan? Bir insan yüzerken böyle hızlı hareket ederek suyun içerisinden böyle kendini sıyırır çıkar. Değil mi? Suyun içerisinden böyle mesafe alır. Hızlı bir şekilde hareket eder. Kulaçlarını atar ve suyun içerisinde vücudu böyle suyu yararak ortaya böyle çıkar ve devam eder. İşte buna ne deniyor? Yüzme deniyor. İşte bunun gibi Allahu Teala'yı bütün noksan sıfatlardan tenzih etmek manasından dolayı, böyle her şeyden sıyırıp almak manasından dolayı ne deniyor? Tesbih. Subhanallah diyoruz. O Allahu Teala'yı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Yani en kutsi zatını inanç, söz ve amel bakımından layık olmayan her türlü kusurdan arı ve uzak olduğunu belirtir ve bunu dilimizde de ifade ederiz. İşte tesbih budur. Bu nedenle çok önemlidir. Allahu Teala'ya hoş gelen kelimedir ve mizanda da en ağır gelecek kelimelerdir bunlar. Dile kolay ama terazide de, kıyamet günü teraziye tartıldığı zaman da en ağır gelecek şeyler bunlardır. Dile çok kolay. Subhanallahi ve bihamdi. Bak, dile kolay. Peygamberimiz öyle diyor. Sonra mizanda ağır, terazide ağır gelecek. Bizi kurtaracak, bize fayda verecek. İşte bakıyorsunuz, dinin temelini oluşturan, Allahu Teala'yı vasfeden, anlatan, onun kudretini, azametini, büyüklüğünü, kibriyasını, bütün noksan sıfatlardan eksik olduğunu belirten bütün kelimeleri toplamış bir cümle bu. Subhanallah diyoruz, Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ediyoruz. Şirk koşmuyoruz, şirkten uzak oluyoruz. Allahu Teala'yı hakkıyla tanıyoruz. Marifetullah deniyor ya, Allahu Teala'yı hakkıyla bilecek. Tenzih edecek bütün noksan sıfatlardan. Onun özelliklerini, vasfını, sıfatını onda görecek, ona teslim olacak. Ondaki hakkı, hukuku hiç kimse de görmeyecek. Görürse ne olur? Onu gerçek manada tenzih etmemiş olur. Ona şirk koşmuş olur. O zaman o kimse Subhanallah'ı iyi söyleyemez. Sonra ona hamd edemez. Gerçek manada hamd edemez. Gerçek manada Allahu Ekber. Namazlara başlıyoruz değil mi? Namazın başlangıcı nedir? Allahu Ekber. Namaza insanları çağırırken ezan okunuyor. Onun da ilk kelimesi, ilk cümlesi nedir? Allahu Ekber. Kamete başlıyoruz. İlk kelime yine Allahu Ekber. O Allah çok büyüktür, azamet sahibidir, kudret sahibidir, güç sahibidir. Her şeyden üstündür, her şeyden de güçlüdür. Böyle inandığımız zaman, bu inanç haline geldiği zaman, o zaman ne yapar? Teslimiyet gösteririz. O zaman Allahu Teala'yı hakiki manada tesbih ederiz. Ona hakiki manada hamd ederiz. Onun bize vermiş olduğu bütün nimetleri bilir, anlar, kavrar. Ona göre de kulluğumuzu çok mükemmel bir şekilde yaparız. İşte bu dört kelime, Allahu Teala'ya sevimli gelen dört kelime dünyada bize güzel bir hayat yaşamanın, teslimiyetin anahtarları oluyor. En güzeli bu. İşte bu nedenle bu kelimeleri çok iyi anlamamız gerekiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün böyle oturuyor. Yanında sahabeler de var. Ve Hazreti Ali'ye diyorlar ki, ya Ali, biz La ilahe illallah, Subhanallah ve Allahu Ekber lafızlarını biliyoruz. Elhamdülillah ne manaya gelir? Hazreti Ali radıyallahu anh da şöyle buyuruyor. elhamdülillah Allah'ın kendi nefsi için seçtiği, hoşlandığı ve söylenmesini istediği sözdür. Bu kadar. Şükrün başıdır. Allah-u Teala'yı bilmek, birlemek ve ona hamd etmek, verdiği nimetlere şükretmek. Çünkü elhamdülillah Allah'a şükürdür ve ona boyun eğmektir. Onun vermiş olduğu nimetini ikrar ve hidayetini kabul etmektir. İşte nedir? Her işin başı da budur. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim bununla başlamış. İlk sure, Fatiha suresi, Hamd suresi, elhamdülillah diye başlıyoruz. Birçok sure, Kur'an-ı Kerim'de 5 sure bu şekilde başlıyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir konuşmaya başladığı zaman veya bir mektup yazdığı zaman bu şekilde başlıyor. Duaya da bu şekilde başlamamızı emrediyor Resulullah. Önce Allah-u Teala'ya hamd edeceğiz, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat edeceğiz ki duaya bu şekilde başlamış olacağız. İşte bu nedenle elhamdülillah nedir? Bir senadır. Allah-u Teala'yı yüceltmedir. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz İsra suresinin 44. ayetinde 7 gök, yeryüzü ve içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Yani bakın 7 gök, yeryüzü ve içinde bulunanlar hep Allah-u Teala'yı tesbih ederler. Allah Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruyor. Ve devamen Cenab-ı Allah diyor ki onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ama siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Muhakkak ki o Halim ve Gafur olandır. Yani demek ki yeryüzünde ne varsa hepsi Allah-u Teala'yı tesbih ediyor. Allah Kur'an'da bunu haber veriyor. Onun için alimler diyor suyun şakırdıları, şırıltıları nedir? Bir tesbihtir. Ağaçların sallanması bir tesbihtir. O seslerin çıkması dallardan, yapraklardan Allah-u Teala'ya bir tesbihtir. Rüzgarın uğultusu bir tesbihtir. Hep böyle diyor. Bunları iyi bilmek gerekiyor. İşte yedi gök ve yeryüzü ve içinde olanlar ne yapıyor? Hepsi Allah-u Teala'yı tesbih ediyorlar, takdis ediyorlar, noksan sıfatlardan beridir diyorlar. O müşriklerin, Allah-u Teala'ya şirk koşanların öne sürdükleri o kötü iddialardan dolayı Allah-u Teala'yı tenzih ediyor ve tanzim ediyorlar, büyüklüyorlar. İşte bu nedenle bu şekilde tesbih edildiği zaman Allah-u Teala'nın rububiyetinde, uluhiyetinde, hakimiyetinde tek ve eşsiz olduğuna şahitlik ederler. Ve her şeyde bir delil vardır ve o da ne yapıyor? Allah-u Teala'ya işaret ediyor. Bu şekilde de ne yapıyor? Tesbih etmiş oluyorlar. Şöyle bir hadis-i şerif var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir kişi la ilahe illallah deyince ki bu kelime ihlas sözüdür. Kurtuluş sözüdür bu. Allah-u Teala bir kişi onu demedikçe hiçbir amelini kabul etmez. Çünkü İslam'a girmemiştir, mümin olmamıştır, Müslüman olmamıştır. Şehadet getirecek. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecek. Sonra diyor elhamdülillah deyince bu şükür kelimesidir. Bir kul bunu söylemedikçe Allah'a asla şükretmiş olmaz. Allahu Ekber deyince bu göklerle yerin arasını doldurur. Subhanallah deyince bu mahlukatın duasıdır. Allah Teala yaratıklarından hiçbirini namazsız ve tesbihsiz bırakmış değildir. Ve la havle ve la kuvvete illa billah deyince Allah-u Teala buyurur ki kulum bana teslim oldu, ben de onun teslimiyetini kabul ederim. İşte bakın Peygamberimiz özetlemiş. Bu nedenle tesbih, Subhanallah demek mizanın yarısıdır. Elhamdülillah onu doldurur. La ilahe illallah, Allah ile onun arasında hiçbir hicap yoktur ve direkt ona ulaşır. Bu nedenle bunlar baki olan kelimelerdir. Baki olan kelimeler de Allah-u Teala'ya ulaşır. Bu kelimeleri çok çok söylemekte fayda var ki Nuh peygamber aleyhisselam da ne yapmıştır? Oğluna vasiyette bulunmuştur bu kelimelerle. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İşte bir gün sahabeleriyle oturuyor. Onlara şu nasihatte bulunuyor. Diyor ki Hazreti Nuh aleyhisselam vefat edeceği zaman iki oğlunu yanına çağırdı. Ve onlara şöyle dedi. Ben size vasiyetimi anlatacağım, açıklayacağım. Ve size iki şeyi emredeceğim. Ve iki şeyi de size yasaklayacağım. İki şeyi emrediyor, ve iki şeyi de diyor yasaklayacağım. Yasakladığı şeyler şu: Allah'a şirk koşmaktan ve kibirden sizi nehyederim. Sizi bunu yasaklıyorum, şirk koşmaktan. Çünkü şirk insanın bütün amellerini iptal eder, cennete giremez, cehennemden çıkamaz. Allah-u Teala'nın affetmediği günahtır şirk. Şirki çok iyi bilmek, anlamak gerekiyor. Özellikle üzerinde durmak gerekiyor. Kibir bir de bu. İkisini diyor size yasaklıyorum. Çünkü günah işlemeye sevk eden hep bunlardır insan. Ve sonra diyor ki la ilahe illallah'ı size emrederim. Çünkü gökler, yeryüzü ve ikisi arasında bulunan her şey terazinin bir kefesine konsaydı, la ilahe illallah da öbür kefesine konsaydı, la ilahe illallah daha ağır gelirdi, daha ağır basardı. Eğer göklerle yeryüzü bir halka olsaydı, la ilahe illallah onların üzerine konmuş olsaydı, o ikisi çöküverirlerdi. Yani bu kadar önemli, o kadar ağır bir manası var. İslam'a giriş sözü. Allah-u Teala hakiki manada bu sözü söyleyen kullarından eylesin bizleri. Ve sonra da diyor size şunu emrederim. Neyi? Subhanallahi ve bihamdihi emrediyorum. Bunu söyleyin ve buna inanın. Çünkü bu her şeyin duasıdır ve her şey onunla rızıklanır. Bereket bununla görülür. Çünkü birinde Rabbini tanıyorsun, onu noksan sıfatlardan tenzih ediyorsun, onun azametini kabul ediyorsun, büyüklüğünü kabul ediyorsun. Sonra da ne yapıyorsun? Hamd ediyorsun. Onun sana vermiş olduğu nimetlere karşı şükür gösteriyorsun. Yani şöyle bir düşünsek, Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu nimetleri Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle sayamayız. Sayamayacağımız nimetler vermiş. Bizi insan olarak yaratmış ve bizi Müslüman olarak yaratmış. En büyük nimetler böyle. Şöyle düşündüğümüz zaman burnumuz, nefes alıp veriyoruz. Ağzımız, dişlerimiz, dilimiz, gözümüz, kulağımız, elimiz, yani şu bir parmağımız dahi olmasa düşünün. Bir gözümüz dahi olmasa düşünün. Şu parmaklarımız hepsi aynı hizada olsa düşünün. Parmağımız fazla olsa düşünün. Düşünün yani bu nimetlerin ne kadar büyük olduğunu. Kul ne yapacak? Bunlar üzerine tefekkür edecek, düşünecek. Sonra ne yapacak? Bu nimetleri vereni tanıyacak, ona hamd edecek, ona şükredecek. İşin başı o. Şükretmek için de ne yapacak? Ona gereği gibi kul olacak. La ilahe illallah diyecek. Allah'tan başka ilah yoktur diyecek ve Allah'ı tanıyacak. Bu nedenle bu kelimeleri devamlı söyleyelim, virt edinelim. Günde ne kadar söyleyebiliyorsak imkan nispetinde söylemeye çalışalım. Çünkü peygamberimizin ifadesiyle dile kolay, mizanda ağır gelecek. Neymiş? Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Veya diğer hadis-i şerifte de geçtiği üzere kula ne demesidir Allah-u Teala çok sever? Subhanallahi ve bihamdihi. Kısa kelimeler. Bunları söyleyebiliriz. Her an söyleyebiliriz, her vakit söyleyebiliriz. Çok böyle vaktimizi alacak da değil. Peygamberimiz öyle dedi. Dile kolay, dile hafif geliyor. Bunlardan gafil olmayalım inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki programda buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özel FM uyarıyor. Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? Ancak 20. yüzyılda keşfedilen bazı bilimsel gerçeklerin 14 asır önce Kur'an'da bildirildiğini, Kur'an'da geleceğe dair haberler verildiğini ve bunların hepsinin gerçekleştiğini biliyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ömrünü Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, anlatmaya ve yaşamaya adayan Saffet Bakırcı hocamız vefat etmiştir. Cenaze namazı bugün öğle namazını müteakip Konya Hacı Fettah Camii'nde kılınacak ve Hacı Fettah mezarlığına defnolunacaktır. Mekanı cennet olsun.
0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
3: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
6: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahseme İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercintepe, Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahseme İplik 0544 283 0202.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
8: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
11: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
13: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
15: Onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Allah'ın nurunu, Kur'an-ı Kerim'i ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da razı olmuyor. Fakat kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. O, öyle bir Allah'tır ki, müşrikler hoşlanmasalar da Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir.

0: düşünen insanlar için.
1: Doğruya ulaşmanın reçetesi Kur'an'dan geçmektedir. Öyleyse ey Müslümanlar, ey şu anda zelil ve perişan bir biçimde kıvranan, çare arayan Müslümanlar, sağa sola başvuran Müslümanlar, acaba bu zelil hayattan nasıl kurtuluruz? Acaba tarihteki o aziz ve şerefli günlerimize nasıl kavuşuruz diye sağa sola müracaat edip çareler arayan Müslümanlar, unutmayın ki beklediğiniz çare, beklediğiniz zafer, beklediğiniz kurtuluş işte Allah'ın gönderdiği bu kitabın sayfaları arasındadır. Öyleyse ey Müslümanlar, bir düşünsenize, peygamberinizin risaletinden, peygamberinizin vefatından henüz 100 yıl, bir asır bile geçmeden Sibirya'dan Kafkasya'ya, Çin Seddi'nden Atlas Okyanusu'na, Asya'ya ve Afrika'ya kadar Allah'ın dini yayılmamış mıydı? Allah dinini egemen kılmamış mıydı? Unutmayın ki o günlerde lütuf Allah'tandı, destek Allah'tandı. Yeryüzünde aziz ve şerefli bir toplum olmuştunuz. Kur'an'dan ellerinizi çekmeye başladığınız, Peygamber Aleyhisselam'dan hicret etmeye başladığınız günlerden itibaren şu zelil hayatı soluklamaya başladınız. Öyleyse ey Müslümanlar, gelin terk ettiğiniz kitabınıza tekrar dönün. Kitabınızı ve peygamberinizin sünnetini elinize alın. Kitap ve peygamber eşliğinde bir hayata yönelin. Yönelin. Eski günlerinizi ben yeniden size kazandırayım diyor Rabbimiz.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, hiçbir şey sizin ve yolcularınızın hayatından daha değerli değildir.
0: Özel FM 103.2.
2: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ömrünü Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, anlatmaya ve yaşamaya adayan Saffet Bakırcı hocamız vefat.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin, derler.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
2: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 9660 kopinet.com.tr.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
13: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
18: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
19: Saat 18.
20: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Tüm mevcudatı ol emriyle var eden, tüm mahlukat üzerinde tasarruf hakkına sahip olan, yaratan ve yaşatan Rabbimize hamdolsun, şükürler olsun. İki cihanda bizlere aziz olmayı öğreten Peygamberimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun âline, ashabına ve tüm müminlere salat ve selam olsun. Siz kıymetli dostlar, sizin de gününüz hayırlı olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Bu programımızda yine namaz nedir? Bunun açılımını yapmaya çalışacağız inşallah. Birçok programımızda namazın hikmetinden, öneminden, namazın ne olduğundan bahsetmiştik. Namazın ibadetlerin şahı olduğundan bahsetmiştik. Bu açıdan gerçekten toplumumuzda namazın öneminin, hassasiyetinin, hikmetinin iyi anlaşılması bakımından yine bu programımızda da namaz nedir diyoruz. Namazın manevi şartları, bunları daha önce anlatmıştık. İşte huzuru kalptı, tefehhümdü, yani anlamaktı, ta'zim, heybet, reca ve haya. İnşallah namazın kalitesinin artması veya nasıl bir namaz diyecek olursak, Allah Celle Celaluhu bizden huşulu bir namaz istiyor. Huşu ile kılınan bir namaz. Veya Kur'an-ı Kerim'de meal yapılırken, tercüme yapılırken karşılığı olarak doğru kılınan bir namaz, huşu ile kılınan bir namaz. Mü'minun suresinde قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, müminler felah bulmuştur, müminler kurtuluşa ermiştir. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, o kurtuluşa eren müminlerin ilk vasfı haşiyet içerisinde huşu ile dosdoğru namazı kılanlar diye vasıflandırılıyor. Namaz kılıyoruz, yeter mi? Yetmez. Huşulu bir namaz. Gerçekten içi dolan, içi dolu olan bir namaz. Bizi cennete taşıyacak bir namaz. Veya Kur'an-ı Kerim'deki ifadeyle inne salate tenhanil fahşey vel münker, bizleri kötülükten alıkoyacak bir namaz. Böyle bir namazı yakalamamız gerekiyor. Bu açıdan diyoruz ki huşulu bir namaz. Öyleyse huşu nedir? Hem namaz nedir? Bunun içinde de huşu nedir? Buna da inşallah cevap bulmaya çalışalım. Huşu boyun eğmek. Boyun neye eğilir? Eyvallah, teslim oldum demektir. Yani namaz kılarken, bu ibadette bulunurken, bu eylemi gerçekleştirirken Rabbimize karşı sonsuz tazim ile ve sonsuz haya ile ona yönelmek, boyun eğmek, boyun bükmek. Allah'a boyun büken bir insan da bir başka mahluka, bir başka kişiye asla boyun bükmez, boyun eğmez. Bir tek Allah'a boyun eğilir. Bu noktayı da iyi kavramak lazım. Yani huşu ile kılınan bir namaz aynı zamanda bana bir başkasına boyun eğmeyeceğimi, bir başkasına boyun bükmeyeceğimi, bir başkasının önünde el pençe divan durmayacağımı bana öğretir. Yani namaz dik duruşu bana öğretir. Bir başka anlamıyla huşu nedir? Huşu korkmaktır, haşyettir, saygı yüklü bir korku. Yani Allah'tan korkmaktır, Allah'tan haya etmektir, tevazu göstermektir. Bir başka anlamıyla tevazu göstermek, yani mütevazi olmak. Kime karşı? Allah'a karşı. Allah'a karşı mütevazi olunursa insanlara karşı da mütevazi olunur. Ama Allah'a karşı mütevazi olmayı eğer beceremezsek insanlara karşı da mütevazi olamaz ve kaba saba hareketlerimiz de maalesef toplumda bir yer tutamayız dostlar.
2: Demek ki namazı da tevazu ile kılacağız. Namaz kılarken mütevazi olacağız. Bu da bizim açımızdan kaliteli bir namazı yakalamanın önemli maddelerinden biridir. Gittiğimiz mescitlerde, camilerde eğer kendimizi özel hissediyorsak, eğer kendimize orada bir rol biçiyorsak, o zaman namazdaki bu tevazuyu yakalayamaz ve namazın huşusunu da bulamayız dostlar. Namazda orta hali yakalamamız gerekiyor. Ne de böyle toplum içerisinde, camide, mescitlerde, cemaatle namaz kılınan yerlerde kendimize ayrı bir pozisyon da biçmiyoruz. Nasıl? İşte başı omuzuna düşmüş, üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi bir vaziyette namaz kılmıyoruz, mescide gitmiyoruz. Orta hali, orta durumu yakalıyoruz. Veyahut da kendimizi bazı insanlardan ayırarak, böyle kendimizi bir şey zannederek, efendim, üstünlük taslayarak, kibirlik yaparak kesinlikle namaza yaklaşmıyoruz. Çünkü o namaz kaliteli bir namaz olmaz dostlar. Huşu nedir? Huşu sükundur. Yani sükunet içerisinde namaz kılmak. Peki öyle bir namazı yakalamak için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle dünyalık meşgalelerden, dünyalık düşüncelerden, dünyalık efendim oyalanmalardan kafamızı, kalbimizi, gönlümüzü arındırmamız gerekiyor. Aklımızda bin bir türlü hesapla, dünyalık hedefler, planlar, projelerle eğer namaza gittiğimizde biliyoruz ki o namaz huşulu bir namaz olmayacaktır. Kendimizi bundan sıyırarak huşulu bir namazı yakalama adına huşunun bu anlamını da iyi kavramak gerekiyor. Neydi? Sakin olmak, sükunlu bir şekilde namaza yaklaşmak. Aslında namaz, huşulu bir namazda ruh saygı duruşuna geçer. Allah Celle Celaluhu'ya bir saygı duruşudur. Huşulu bir namaz. Yani saygı yüklenmektir. Huşulu bir namazı yakalamak için saygı yüklenmektir. Bakıyoruz insanlara, kurumlara, kuruluşlara kutsallık yüklenerek saygı duruşuna geçiliyor. Oysa dostlar namaz bize şunu gösteriyor. Namazın kendisi bir saygı duruştur ve o saygı duruşu ancak alemlerin Rabbi, bizim yaratıcımız ve sahibimiz, melikimiz, terbiye edicimiz, her şeyin ona muhtaç olduğu, onun hiçbir şeye muhtaç olmadığı alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'yedir. Gerçek saygı duruş. Evet, bu bize haşyeti, bu bize huşuyu yakalatacaktır. Bir başka huşulu namazı kılabilmek için Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda olmanın heyecanını yaşayacağız dostlar. Değerli kardeşlerim, heyecan olacak. Namaza başlamadan önce heyecanı başlayacak bunun. Abdest bir heyecan, abdest almak. Namazın yaklaşması bir heyecan. Sonra ezanın okunması bir heyecan. Öyle bir heyecan ki gönülleri, kalpleri şöyle kıpırdatacak. Nasıl? Allah beni çağırıyor. Müthiş bir çağrı, kutsal bir çağrı. İnsanın gerçekten bundan daha güzel bir çağrı aldığına inanmıyorum. İnsan hayatındaki en önemli kutsal çağrılardan biri. Allah beni çağırıyor. Allah beni nereye çağırıyor? Beni kulluğa çağırıyor. Beni kendisine ibadete çağırıyor. Beni kul olmaya çağırıyor. Saygı duruşunu gerçekleştirmeme beni çağırıyor. Beni felaha çağırıyor. Yani beni kurtuluşa çağırıyor. Beni secdeye çağırıyor. Anların en mübareği, anların en kutsalına. Çünkü secde anıdır. Mekanların en kutsalı nasıl Kabe ise, anların en kutsalı secde anıdır dostlar. Beni secdeye çağırıyor. Ve secdede arzu halimi bildirmeye, derdimi ona anlatmaya, tüm hayatımın dilekçesini ona vermeye, ona sunmaya, Hastalıklarıma şifa, dertlerime derman, borçlarıma eda, tüm sıkıntılarıma, orada şifa bulmaya, çare bulmaya, çözüm bulmaya çağırıyor beni. Öyle bir çağrı ki ondan daha kutsal bir çağrı yoktur. İşte bu beni heyecanlandırmalı. Ama günümüzde genelde olduğu gibi heyecanlanlar eyvallah. Fakat bakıyoruz bazı insanlar ezan okunduğunda ezanın sesini bile duymuyorlar. Ezan belki de bazılarına hiçbir şey ifade etmiyor. Ama elhamdülillah ben Müslümanım diyen aklı başında bir insan, çocuk olmayan ergenlik çağına varmış biri için eğer ezan hiçbir şey ifade etmiyor ve ezan onu heyecanlandırmıyorsa dostlar, bir imanımızı ve Müslümanlığımızı şöyle bir kontrol altına almamız gerekiyor. Bir kontrol etmemiz gerekiyor. Hani deniliyor ya, bir atasözü vardır. Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz diye. Çok yüksek sesle ezan okunuyor. 2-3 dakika sonra soruyorsun, ezan okundu mu diye. Adam hatırlamıyor, bilmiyorum diyor. Niye? Çünkü gözü namazda yoktur ki. Ezan sesini de duymuş olsun. Bir Müslüman için bundan daha vehim, efendime söyleyeyim, daha korkunç bir şey olamaz. Onun için namaz bizi heyecanlandırmalı. Ezan bizi heyecanlandırmalı. Huşulu bir namazdan bahsediyoruz dostlar. Yani huşulu bir namaz kılmak için ne yapmamız lazım diye bir başka maddesine bakıyoruz. Huşunun içtenlikle yakından bir alakası var. İçten olmalıdır. Yani heyecanla namaz beklenmeli ve o namazı eda ederken içtenliği, samimiyeti kesinlikle elden bırakmamak gerekiyor. O içtenlik olmazsa zaten iş kıvamına varmaz. Gerçek anlamını bulmaz. İnsan da kendi gönlünde, kendi kafasında, kendi fikrinde ya bu olmadı der. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh bazen diyor namaz kılardı, namazı bitirirdi, sonra bu namaz olmadı derdi. Niye olmadı? İşte artık o içtenliği mi yakalayamadı, o heyecanı mı bulamadı, yoksa o saygı duruşunu mu gerçekleştiremedi, yoksa o boyun bükmeyi, yoksa Allah'a o saygı yüklü haşyeti, korkuyu mu tam yakalayamadı, yoksa gereği gibi tevazu mu gösteremedi, yoksa sükunu kalp ile, tam bir teslimiyet ile acaba namazı bitiremedi. Neydi bilmiyoruz. Huşu ile olan namazlarda bu özellikler var. Ama o olmadı der, yeniden başlar, yeniden namazını kılardı. Gerçekten bu da çok güzel bir örnek. Çok güzel, bizleri telakki eden bir örnek dostlar. Evet, huşu peki nerede olacak? Huşu kalpte olacak, bir. Bedende olacak, iki. Ve seste olacak, üç. Huşu sesimize de yüklenecek, kalbimize de yüklenecek ve bedenimize de yüklenecek. O zaman formül tamamlanıyor. İnşallah dua ediyoruz, Rabbim bize böyle bir namazı nasip eylesin. Yani huşulu bir namazı nasip eylesin. Evet. Bir başka anlamıyla huşulu namaz kimin huzurunda olduğunun bilincinde olmaktır. Emre boyun eğmektir dostlar. Huşunun en çok arandığı yer namazdır. O halde canın, cananın, malın, servetin ve şöhretin değil, namazın derdine düşmek. Yani dert namaz. Huşulu bir namazda dostlar akıl durur, iman konuşur. Bakın, aklımızın almayacağı bir olay. Ebu Talha radıyallahu anh. Çok güzel bir bahçesi var, hurma bahçesi. Çok da güzel bir suyu var. Kuyu suyu, soğuk, berrak bir su. Orada namaza duruyor. Ve bir kuş geliyor, rengarenk. Karşısında duruyor, dala konuyor. Ebu Talha bir an o kuşun renklerine, o kuşun güzelliğine takılıyor ve namazının ifsat olduğu kararına varıyor. benim namazım ifsat oldu diyor. Yani o kuşa daldığım için. Bizce böyle bir soru sorulsa, Ebu Talha acaba ne yaptı? İşte namazı bozdu, tekrar namaz kıldı. Namazı devam ettirdi, sevinç secdesi yaptı. Efendime söyleyeyim, namazı bozdu, kuşu kovdu. Bir sürü cevap aklımıza gelecek bu soruya. Ama Ebu Talha'nın imanını konuşturduğu ve o bahçeyi bir başka fakire tasadduk ettiği, sadaka olarak verdiği, infak olarak verdiği, inanın bugün birçoğumuzun aklına gelmez. Niye? Çünkü biz hep aklımızı çalıştırıyoruz. İmanımız çok az devreye giriyor. İstisnaları burada bu durumun içine almıyorum, onlar hariç. Ebu Talha gibi bir namaza sahip olanlar, onlar anlarlar benim bu verdiğim misali. Ama yok, en çok aklıyla hareket edenler, imanı devre dışı bırakanlar, olur mu ya, bu da akıl işi mi derler. Ama Ebu Talha aklın durduğu, imanın konuştuğu yer diyoruz ya, imanını konuşturarak, vay sen misin benim namazımı, bir vakit namazımı ifsat eden, ben bu bahçemi bir fakire tasadduk edeceğim diyor. Evet. Değerli kardeşlerim, inşallah biz yine namaz nedir? Huşulu namaz nasıl olur? Bizi cennete taşıyacak namaz nasıl olur? Bunları birçok programımızda işlemeye çalışacağız. Öncelikle bizim gayretimiz, bizim amacımız namaz kılmak olacak. Özellikle gençler, namaz kılacağız. Namazsız Müslüman olmaz. Sonra da bizi kötülüklerden alıkoyacak, efendim bizi cennete taşıyacak, bizi Allah'a gerçekten kul edecek huşulu, haşyetli bir namaz, dosdoğru bir namazı yakalamanın gayreti içerisinde olacağız. Bak bir elbise alıyoruz değil mi? Bir ayakkabı alıyoruz, bir çorap alıyoruz. Kalitesine bakıyoruz. Kaliteli olmasını istiyoruz. Ama ibadetlerimizin kalitesine o kadar da düşmüyoruz. Oysa ki bize mezar ötesinde o kaliteler lazım diyoruz. Ve bu dileklerimizle şu duayı yapıyoruz. Ya Rabbi bize huşulu bir namazı nasip eyle. Bizi cennete taşıyacak bir namaz nasip eyle. Allah'ım bizi de çoluk çocuğumuzu da namazı kılanlardan ve namazlarında daim olanlardan eyle. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.
0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca Nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa'yı dinlediniz.

0: bile. Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Geçtiğin tüm yolları sakın senin zannetme. Başkalarının hakkını da ihlale meyletme.
0: Özel FM 103.2.

0: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ömrünü Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, anlatmaya ve yaşamaya adayan Saffet Bakırcı hocamız vefat etmiştir. Cenaze namazı bugün öğle namazını müteakip Konya Hacı Fettah Camii'nde kılınacak ve Hacı Fettah mezarlığına defnolunacaktır. Mekanı cennet olsun.
1: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
10: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542-761-1264.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546-528-0563. Emel okulları Bağcılar'da.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212-667-3363. Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212-581-5573. Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212-323-6404 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545-812-76-87.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212-654-4314. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: Reklamları dinlediniz.
14: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huvessemi'ul basir.
1: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
6: Özel efem
15: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
16: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ömrünü Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, anlatmaya ve yaşamaya adayan Saffet Bakırcı hocamız vefat etmiştir. Cenaze namazı bugün öğle namazını müteakip Konya Hacı Fettah Camii'nde kılınacak ve Hacı Fettah mezarlığına defnolunacaktır. Mekanı cennet olsun.
0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Asla değiştirmediler. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212-597-7395.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212-506-1761 orkeasansor.com. Gün gören.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282-502-0020.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216-614-0461 sadakataşı.org.tr.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
12: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: Yüzlerce markanın binlerce ürünüyle Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Alfa Elektrik, Melih Yıldırım 0212 297 02 73.
16: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
18: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
21: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
22: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
23: Şeytanın insana düşmanlığı. Şeytan sözcüğü Arapça uzaklaşmak anlamına gelen şetane veya öfkeden yanıp tutuşmak anlamına gelen şate sözcüğünden türetilmiştir. Bununla beraber şeytan sözcüğü insan, cin ve hayvan türü varlıklardan azgın, inatla karşı koyan, direnen ve yola gelmeyen bütün varlıklara ad olarak verilmektedir. Şeytanın böyle bir adla adlandırılmasının nedeni her türlü iyilik, güzellik ve hayırlı eylemlerden uzak olması ve iyiliği emredene baş kaldırarak ona isyan etmesidir. Biz burada şeytan sözcüğüyle insanlar tarafından görünmeyen cinlerden olan ve yüce yaratıcının merhametinden uzaklaştırılan iblis ve soyu ile onlara yardım edenleri kastetmekteyiz. Şeytanın iblis olarak adlandırılması onun Allah'ın rahmetinden ümit kesmesi nedeniyledir. Kur'an-ı Kerim iblisin insanoğluna düşmanlığı konusunu birçok yerde farklı üslup ve tarzlarda defalarca anlatır. Şeytanın Adem Aleyhisselam'a düşmanlığı Allah'ın onu diğer bütün varlıklardan üstün olarak yarattığı ve değer verdiği, yeryüzünde onu kendisine halife tayin ettiği ve bu yüzden saygının bir ifadesi olarak ona secde edilmesini emrettiği andan itibaren başlar. İblis, Allah'ın Adem Aleyhisselam'a secde etme emrine karşı gelmiş, böylece Adem Aleyhisselam'a ve onun soyuna karşı nefsinin derinliklerinden akıp gelen kin ve nefret, büyüklenme ve kendi dışındakileri küçümseme tutumu ortaya çıkmıştır. Kendisini yaratan Rabbinin emrine dedi ki, ben ondan daha hayırlı ve üstünüm. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan diyerek itiraz etmiş ve Adem Aleyhisselam'a secde etmemiştir. Bu itirazına dayanarak yaptığı isyan eylemi nedeniyle şeytan Allah tarafından kovulmayı ve merhametinden mahrum bırakılmayı hak etmiştir. Yüce Allah şu ayetle ne güzel ifade ediyor onun durumunu. Allah dedi ki, öyleyse çık oradan, cennetten. Çünkü sen artık kovuldun ve kıyamete kadar lanet senin üzerine olsun. Buna karşılık Allah düşmanının azgınlığı, kini ve nefreti daha da arttı. Allah'ın koruması altına aldığı kimselerin dışında Adem Aleyhisselam'ın soyunu doğru yoldan saptırmak ve bozulmalarını sağlamak için planını yaptı. Ve bunu şöyle ilan etti. Dedi ki, Rabbim, beni kışkırtıp saptırmandan dolayı andolsun. Ben de yeryüzünde onlara sana baş kaldırmayı ve dünya tutkularını süsleyip çekici kılacağım. Ve onların tümünü mutlaka sana karşı kışkırtıp saptıracağım. Ancak onlardan muhlis olan kulların hariç. Her türlü noksanlıktan ve eksiklikten uzak olan Yüce Allah, kendisinin bildiği ama biz insanların bilmediği bir hikmet gereği, Adem Aleyhisselam ve eşinin yeryüzüne inmesini, soyunun orada belli bir süre yaşamasını, İblis ve yardımcılarının Adem Aleyhisselam'ın soyundan bazı insanları etkileyerek doğru yoldan saptırmalarını diledi. Bunu insan için bir sınama ve deneme vesilesi yaptı. İnsanoğlunun bu deneme ve sınamada dayanıklı ve başarılı olması, içinde bulunduğu durumu daha iyi kavraması ve sürekli bu durumun bilincinde olması için Allah akıl ve irade vererek insanı destekledi. Peygamberler aracılığı ile onu bu dünyada mutlu edecek yolu ona gösterdi. Şeytanın kurduğu tuzaklardan, insanı kötülükleri yöneltmek için yapacağı kışkırtma ve fitnelerden sakındırdı. Birçok Kur'an ayetinde bu durum açık bir şekilde dile getirilir. İşte bu ayetlerden sadece birkaçı. Gerçekten şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O kendi grubunu ancak çılgınca yanan ateşin halkından olmaya çağırır. Ey Ademoğulları, ben size ant vermedim mi ki şeytana kulluk etmeyin? Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Sadece bana kulluk edin, doğru yol budur. Andolsun o sizden birçok insan neslini saptırmıştı. Yine de aklınızı kullanmıyor musunuz? Yüce Allah bu son ayette şeytana itaat etmeyi ona ibadet etmek olarak kabul etmektedir. Çünkü itaat şeytanın verdiği vesveselere kulak verip onun isteklerine boyun eğmek, kışkırtmalarına ve saptırmalarına olumlu cevap vermek, sahte ve gerçekçi olmayan temenni ve isteklerini doğrulamak anlamına gelmektedir. Halbuki o insanoğlunun en azılı düşmanıdır. Bu yüzden onun kışkırtma ve saptırmalarına karşı son derece dikkatli olmak, bunun farkında olup ondan sakınmak ve kötülüklerine karşı korunmak gerekir. Zira o bizim gibi nice insanları doğru yoldan saptırmıştır. Onun bu saptırma görevi aklı yerinde ve sağlam olanlar için bir ibret olması gerekmez mi? Sağlıklı bir akla sahip olanlar için asıl olan düşmanlarının yapabilecekleri kötülüklere karşı dikkatli olmak ve verebilecekleri zararlardan korunmak için tedbirler almaktır. Yoksa kendisini onlara teslim etmek veya onların kontrolü altına girmek değildir. Aksi halde insan kendi iradesiyle kendisini düşmanına teslim etmiş olur ve varlığına son vermek isteyen orduları karşısında görür. O halde şeytanın hile ve oyunları, kurduğu tuzaklar hedefteki insana nasıl görünmektedir ki bu oyunlar o kişiyi doğru yoldan ayırmakta ve onu derin bir sapıklığa düşürmektedir. Doktor Ahmet Karsuk, Manevi Gelişimin Önündeki Engeller.
0: Makale arası.
1: Makale arası.
0: Makale arası.
19: Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih suresini okut. Yalnızlığı gör mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secde. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dalmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım aksa, gözyaşım aksa. Dünyadaki Kevserim, Mescid-i Aksa. vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta nialikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini ve dif'al kalbi u'tikum.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
2: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ömrünü Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, anlatmaya ve yaşamaya adayan Saffet Bakırcı hocamız vefat etmiştir. Cenaze namazı bugün öğle namazını müteakip Konya Hacı Fettah Camii'nde kılınacak ve Hacı Fettah mezarlığına defnolunacaktır. Mekanı cennet olsun.
3: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
3: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
0: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, Vault kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Reklamları dinlediniz. Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.

Şifa-i Şerif Okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

Değerli dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir hocamızın şerhiyle Şifa-i Şerif okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendimizin insanların arasındaki hali.

Hazreti Hüseyin sözüne şöyle devam etti. Babama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dışarıda insanların arasında bulunduğu sırada neler yapardı diye sordum. O da şunları söyledi. Fahri Kainat Efendimiz insanlara faydası dokunmayacak bir sözü söylemezdi. Ashabıyla kendisi arasında sevginin çoğalmasına yarayacak sözler söyler, onların kendisinden kopup uzaklaşmasına yol açacak sözleri ağzına almazdı. Her kabilenin önde gelen kişilerine ikramda bulunur ve onları kendi kabilelerine başkan tayin ederdi. Tutumlarını beğenmediği yöneticilere karşı Müslümanları dikkatli ve uyanık olmaya teşvik eder, kendisi de kimseden tebessümünü ve güzel sözlerini esirgememekle beraber onlara karşı daha ihtiyatlı davranırdı. Resul-i Ekrem'in insanlarla güzel geçinmesi, üstün edebi ve engin ahlakı bahsinde bu konuya temas edilmiş, insanlığın iftiharı Efendimizin o sırada yanında bulunan sahabileri, huzuruna girmek için izin isteyen bedevilerden Uyeyne bin Hısn veya Mahreme bin Nevfel'e karşı uyanık olmaya davet ettiği, bununla beraber huzuruna kabulü sırasında o bedeviye son derece nazik davrandığı nakledilmiştir. Meclisinde göremediği sahabilerin durumlarını sorup araştırır, halkın arasında ne olup bittiğini yine onlardan sorup öğrenirdi. İyi ve güzel olanın güzelliğinden söz edip onu tavsiye eder, kötü olan şeyin kötülüğünü dile getirip ondan sakındırırdı. Yaptığı her işi ölçülü olup hiçbir işi ve sözü diğerine ters düşmezdi. İnsanlara yapmaları gereken din ve dünya işlerini gerektiği gibi yapmayacakları veya gevşek davranabilecekleri endişesiyle onlara görevlerini hatırlatmaktan geri durmazdı. Dünya ve ahiretle ilgili her müşkil meseleye bir çözüm bulurdu. Yapması gereken görevi uygulamada kusur etmediği gibi hakkın dışına da çıkmazdı. Onun etrafında bulunanlar insanların en iyileri, en hayırlılarıydı. Ona göre en faziletli olanlar, başkaları hakkında en çok hayır düşünenlerdi. Onun gözünde en üstün mertebede bulunanlar, fakirleri en çok görüp gözeten, onlara en çok yardım edenlerdi. Ashabıyla otururken, Hazreti Hüseyin sözüne şöyle devam etti. Babama, Allah'ın elçisinin insanlarla oturduğu zamanki adetlerini sordum. O da şunları söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturup kalkarken Allah'ı zikrederdi. Meclislerde kendisine özel bir yer ayırmaz, ayrılmasına da izin vermezdi. Bir topluluğun yanına vardığında meclisin baş tarafına geçmez, nerede boş yer varsa oraya oturur, başkalarına da böyle yapmalarını emrederdi. Yanındakilerle ilgilenip onlara iltifat ederdi. Meclisinde bulunan herkes Resul-i Ekrem'in en değer verdiği insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Resul-i Ekrem Efendimiz bir sorusu veya ihtiyacı sebebiyle yanına gelip oturan kimse kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar oradan ayrılmazdı. Sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek ona dua ve ibadet eden kimselerle beraber olmaya devam et. Dünya hayatının çekiciliğine kapılıp da gözünü onlardan ayırma. Kalbini bizi hatırlatmaktan gafil kıldığımız, nefsinin isteklerine uyan ve işi gücü aşırılık olan kimselere itaat etme ayeti de ona böyle davranmayı emretmektedir. Kendisinden bir şey isteyeni ya da istediği şeyi vererek veya vereceğini vaat ederek yahut gönül alıcı bir söz söyleyerek yolcu ederdi. Fahri Cihan Efendimizin kendisinden bir şey isteyenlere böyle davranmasının sebebini şu ayeti kerimede aramalıdır. Eğer sen Rabbinden gelmesini umduğun bir yardımı beklediğin için muhtaçlara ilgi göstermiyorsan, o zaman hiç olmazsa onlara gönül alıcı bir söz söyle. Allah'ın elçisi güzel davranışları ve güzel ahlakıyla herkesi kucakladığı için bütün Müslümanların babası durumundaydı. Ve herkes haklarının gözetilmesi bakımından onun yanında birbirinden farksızdı. Ona göre üstünlüğün ölçüsü takvaydı. Bir başka rivayete göre Hazreti Hüseyin şöyle dedi. Herkes haklarının gözetilmesi bakımından onun yanında eşitti. Resulullah'ın bulunduğu meclis hilim, haya, sabır ve emanet meclisiydi. Ona duyulan saygıdan dolayı orada sesler yükseltilmez, kimsenin ayıbı söylenmez, hatası yayılmazdı. Sahabenin bu üstün edebinin sebebi
şu anlamdaki ayeti kerimelerde aranmalıdır. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Yoksa yaptığınız iyilikler mahvolup gider de farkına bile varamazsınız. Kimsenin hatası yayılmazdı ifadesi, Hazreti Hasan ve Hüseyin'in rivayetlerinden başka rivayetlerde de mevcuttur. Resul-i Ekrem'in meclisinde bulunanlar takvalarına göre sevilip birbirinden üstün tutulurdu. Oradaki herkes son derece mütevazı olup büyüklerini sayar, küçüklerini severlerdi. İhtiyaç sahiplerine yardım, gariplere merhamet ederlerdi. Meclisinde bulunanlara nasıl davranırdı? Hazreti Hüseyin şöyle dedi: "Babama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde bulunanlara nasıl davrandığını sordum. Şunları söyledi: Resulullah Efendimiz her zaman güleç yüzlü, güzel huylu, halim selimdi. Kötü huylu, katı kalpli değildi. Bağırıp çağırmaz, çirkin söz söylemez, kimseyi ayıplamaz ve aşırı derecede övmezdi. Hoşlanmadığı şeyi görmezden gelirdi. Kimse onun lütuflarından ümitsizliğe düşmezdi. Allah'ın elçisi 3 şeyden hep uzak dururdu: riyadan, çok konuşmaktan, kendisini ilgilendirmeyen şeyle meşgul olmaktan. Peygamberler Sultanı Efendimiz şöyle buyururdu: kendisini doğrudan ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi, kişinin iyi Müslüman olduğunu gösterir. Ve 3 konuda insanlarda kusur aramazdı: hiç kimseyi aşağılayıp küçümsemez, kimseyi ayıplamaz, kimsenin ayıplarını araştırmazdı. Allah Teala birbirinizin kusurunu araştırmayın buyurmaktadır. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın haber verdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün minbere çıktı ve ashabına yüksek sesle şöyle hitap etti: ey iman ettiğini söyleyen fakat iman henüz kalbine girmeyen kimseler! Müslümanları çekiştirmeyiniz. Onların ayıbını araştırmayınız. Kim Müslümanların ayıbını araştırırsa Allah da onun ayıbını araştırır. Eğer Cenab-ı Hak birinin ayıbını araştırırsa onun suçunu ortaya çıkarır ve evinde bile olsa onu aleme rezil eder. Bu hadisi rivayet eden Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma bir gün Kabe'ye bakarak şunları söyledi: ne kadar da muazzamsın. Saygınlığın ne kadar da muazzam. Fakat Allah katında müminin itibarı senden de muazzam. İnsana sevap kazandırmayan faydasız sözleri söylemezdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmaya başlayınca yanında bulunanlar sanki başlarında birer kuş varmış da onu ürkütmek istemiyorlarmış gibi önlerine bakarak onu dinler, ancak o susunca konuşurlardı. Ashab-ı kiram onun yanında birbiriyle konuşmazdı. Resul-i Ekrem'in huzurunda biri konuşmaya başlasa, sözünü bitirene kadar onu dinler, birbirinin sözünü kesmezlerdi.

Bir kimse uygun olmayan bir şey söylemedikçe sözünü kesmezdi. Uygun olmayan tarzda konuşan kimseyi ise ya sözünü keserek uyarır veya oradan kalkıp giderdi. Hadis ravilerinden Süfyan İbni Vekî'nin Hazreti Ali'den naklettiği rivayet bu şekilde bitmektedir. Sükutu nasıldı? Bir başka rivayette şu ilaveler vardır. Hazreti Hüseyin şöyle dedi: "Babama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sükutunun nasıl olduğunu sordum. Şunları söyledi: Resul-i Ekrem Efendimiz şu dört halde sükut ederdi. 1. Huzurunda uygun olmayan bir şey söylediğini azarlaması mümkün olduğu halde ona çıkışmak istemediğinde. 2. Düşmanlarına ters düşmek istemediğinde. 3. Konuşmayı uygun görmeyip karşısındakileri dinlemek istediğinde. 4. Dünya ve ahireti ilgilendiren hususlarda Allah'ın kudretini tefekkür ettiğinde. Öfke ve hiddet gerektiren durumlarda Cenab-ı Hak ona sakin ve serin kanlı olma yeteneği verdiği için başkalarını sinirlendiren şeyler onu kızdırmazdı. Allah Teala ondan dört konuda dikkatli olmasını istedi. 1. Ümmetinin kendini örnek alması için iyi ve güzel olanı söylemek ve yapmak. 2. Ümmetinin uzak durması için kötü olan her şeyden uzak durmak. 3. Ümmetinin faydasına olan konuları karara bağlamak. 4. Ümmetinin dünya ve ahireti için gerekli olan şeyleri yapmak. Allah'a hamdolsun, onun lütuf ve yardımıyla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin özellikleriyle ilgili konular burada tamamlandı.

Üçüncü kısım. Resul-i Ekrem'in Allah katındaki üstün değeri. Peygamber Efendimizin Allah katında şan, şeref ve mertebesinin yüceliğine, Cenab-ı Hakk'ın ona dünya ve ahirette sunduğu ikramlara dair sahih ve meşhur hadisler vardır. Onun Allah katında insanların en değerlisi, Ademoğlunun efendisi, yaratılanların en üstünü, mertebe bakımından en yücesi ve Cenab-ı Hakk'a en yakını olduğunda şüphe yoktur. Peygamber Efendimiz ashabının yanına çıktığı bir gün onların, "Hazreti İbrahim Allah'ın dostudur. Allah Hazreti Musa ile konuşmuştur. Hazreti İsa Allah'ın kelimesi ve ruhudur. Allah Hazreti Adem'i seçkin kılmıştır" diye konuştuklarını ve buna hayret ettiklerini gördü. Onlara söyledikleri bu sözlerin gerçeği yansıttığını belirttikten sonra, kendisinin Allah'ın Habibi olduğunu, kıyamet gününde Livaül Hamdi taşıyacağını, cennet kapısının halkalarını ilk defa kendisinin hareket ettireceğini bildirdi. Ardından da bunları övünmek için söylemediğini ifade ederek şöyle buyurdu: "Allah katında öncekilerin ve sonrakilerin en kıymetlisi benim. Bunu da övünmek için söylemiyorum." Bu konuda pek çok hadisi şerif vardır. Biz bu hadislerin sahih ve meşhur olanlarıyla yetindik ve onları 12 başlık altında özetledik. 1. Resul-i Ekrem'in Allah'a yakınlığı. Peygamber aleyhisselamın Allah'a yakınlığı, insanların arasından seçilmişliği, yaratılmışlar arasından şanının yüceliği ve üstünlüğü, Ademoğlunun efendisi olması, Cenab-ı Hakk'ın ona dünyada verdiği üstün mertebeler ve Tayyip isminin bereketi konusundaki bazı hadis-i şerifler şöyledir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah Teala insanları ve cinleri Said ve Şaki diye ikiye ayırdı. Beni onların hayırlı olanları içinde yarattı." Ashab-ı yemini ve ashab-ı şimali anlatan ayetler bunu göstermektedir. "Ben ashab-ı yemindenim ve ashab-ı yeminin en hayırlısıyım." Daha sonra Allah Teala ashab-ı yemin ve ashab-ı şimali üçe ayırdı. "Beni hayırlı olan üçte birinin içinde yarattı." Şu üç ayet bu üç grubu göstermektedir. Ashab-ı yemin ki onlar ne mutlu kimselerdir. Ashab-ı şimal ki ne bedbaht kimselerdir. İman ve amel

öne geçenler de hepsinden ileridir. Ben öne geçenlerdenim. Öne geçenlerin de en hayırlısıyım. Allah Teala o üçte birlik kısmı da kabilelere ayırdı ve beni en hayırlı kabileden meydana getirdi. Şu ayet de bunu göstermektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu inna halaknakum min zekerin ve unsa ve ce'alnakum şu'uben ve kabaila lite'arafu. İnne ekremekum indallahi etkâküm. Sadakallahul azim. Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Sonra da övünmek için değil, birbirinizi tanıyasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz, en müttaki olanınızdır.

en müttaki ve Allah yanında en değerli. Ben Adem oğullarının en müttaki ve Allah yanında en değerli olanıyım. Bunu övünmek için söylemiyorum. Bunun ardından Allah Teala Arap kabilelerini beytlere ayırdı. Beni en hayırlı evde yarattı. Şu ayet bunu göstermektedir. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ yuridullâhu liyudhibe ankumur ricse ehlel beyti ve yudahhirakum tadhira. Ey ehli beyt! Allah sizden her türlü kirliliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ yuridullâhu liyudhibe ankumur ricse ehlel beyt ve yudahhirakum tadhira. Sadakallahu'l-Azim. Ey ehli beyt! Allah sizden her türlü kirliliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Ehli beyt şunlardır: Peygamberimizin hanımları ve sadaka almaları haram olan yakınları. Bunlar amca oğulları, yani Hazreti Ali'nin, Akil'in, Cafer'in ve amcası Hazreti Abbas'ın aileleridir. Özellikle de Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'dir. Cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Abdurrahman İbni Avf'ın oğlu Ebu Seleme, şu hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet etmiştir. Ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz'e, "Ey Allah'ın elçisi, senin peygamberliğin ne zaman kesinleşti?" diye sordu. O da, "Adem ruhla ceset arasındayken" buyurdu. Ashab-ı kiramdan Vasile bin Eska radıyallahu anh, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. İnna Allah istafa min veledi İbrahim ve İsmail. İnna Allah istafa min veledi İbrahim ve İsmail. Ve istafa min veledi İsmail beni Kinane. Ve istafa min beni Kinane te Kureyşe. Ve istafa min Kureyşin beni Haşim. Vestafani min beni Haşim. Allah Teala İbrahim oğullarından İsmail'i, İsmail oğullarından Beni Kinane'yi, Beni Kinane'den Kureyş'i, Kureyş'ten de Beni Haşim'i, Beni Haşim'den de beni seçti. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste de Fahri Alem Efendimiz şöyle buyurmuştur: Ene ekramu veledi Adem'e ala Rabbi ve la fahr. Ben Rabbimin nezdinde Adem oğullarının en değerlisiyim. Bunu övünmek için söylemiyorum. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği hadiste bu ifade şöyledir: Ben önce gelenlerin, sonra gelecek olanların en değerlisiyim. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu söylemiştir: Bir gün Cebrail bana geldi ve şöyle dedi: Yeryüzünün doğusunu, batısını gözden geçirdim. Muhammed'den daha faziletli bir adam, Haşim oğullarından daha faziletli bir soy görmedim. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir: İsra gecesinde Burak, ağzındaki gem, sırtındaki eğerle birlikte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getirildi. Allah'ın elçisi ona bineceği sırada Burak biraz huysuzluk etti. O zaman Cebrail aleyhisselam ona şunu söyledi: Sen Muhammed'e mi hırçınlık yapıyorsun? Şunu iyi bil ki bugüne kadar senin sırtına Allah Teala'nın ondan daha değerli kabul ettiği bir kimse binmedi. Burak işte o zaman kimin huzurunda bulunduğunu anladı ve utancından ter içinde kaldı. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemiştir: Allah Teala Adem'i yarattığında beni onun sulbünde yeryüzüne indirdi. Sonra beni Nuh'un sulbünde gemiye koydu. Daha sonra beni İbrahim'in sulbünde ateşe attı. İşte böylece Cenab-ı Hak beni hep asil sulplerden tertemiz rahimlere iletti. Sonunda beni kesinlikle evlilik dışı ilişkide bulunmamış olan annemle babamdan dünyaya getirdi. Bu rivayetin baş tarafında Abdullah İbni Abbas şunları söylemiştir: Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu daha Hazreti Adem yaratılmadan 2000 yıl önce Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bir nur olarak durmaktaydı.
Bu nur Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder, melekler de onun tesbihi sebebiyle Allah'ı tesbih ederdi. Allah Teala Hazreti Adem'i yaratınca bu nuru onun sulbüne iletti.

Hazreti Abbas'ın şiiri. Peygamber Efendimizin amcası Abbas İbni Abdülmuttalip radıyallahu anh, bu hadiste anlatılan manayı bir şiirinde şöyle ifade etmiştir. Ey Allah'ın Resulü! Sen peygamber olmadan önce cennetin gölgeliklerinde cennet yapraklarıyla örtünen Adem atanın sulbünde pek temiz ve pek güzel bir hayat sürüyordun. Ardından henüz bir beşer, bir çiğnemet, bir kan pıhtısı haline gelmeden önce Adem'in sulbünde cennetten dünyaya indin. Tufan nesl putunu ve ona tapanları yok ettiğinde sen henüz bir su damlası iken Nuh'un gemisine bindin. Asırlar birbirini kovaladıkça sen de sulplerden rahimlere taşındın durdun. Senin şerefin ve yüce soyun yanında en yüksek dağlar pek aşağı seviyede kalır. Sen doğduğunda yeryüzü aydınlandı ve ufuklar nurunla parıldadı. Biz o parıltıda, o nurun içinde ve o dosdoğru yolda yürüyüp durmaktayız. Sadece ona verilen özellikler. Ashab-ı kiramdan Ebu Zer el-Gıffari radıyallahu an, Abdullah İbni Ömer radıyallahu an, Abdullah İbni Abbas radıyallahu an, Ebu Hureyre radıyallahu an ve Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh'ın rivayetlerine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Daha önceleri hiçbir peygambere verilmeyen şu beş şeyin, bazı rivayetlere göre altı şey, tamamı bana verilmiştir. Bir aylık yola kadar düşmanlarımın kalbine korku salmak suretiyle Allah bana yardım etti. Bütün yeryüzü bana hem namaz kılma yeri hem de teyemmüm ederek temizlenme vasıtası kılındı. İşte bu sebeple ümmetimden namaz vaktine erişenler hemen namaz kılsınlar. Ganimet almak daha önceleri hiçbir peygambere helal değilken bana helal edildi. Daha önceleri bir peygamber sadece kendi kavmine gönderilirken ben bütün insanlara peygamber gönderildim. Bana ahirette şefaat etme yetkisi verildi. Bu şefaatin şefaat-i uzma da denen büyük şefaat olduğu anlaşılmaktadır. Bu konu Resul-i Ekrem'in şefaat ve makam-ı mahmud özellikleri bahsinde ele alınacaktır. Merhamet Pınarı Efendimizin diğer şefaatleri arasında şunlar zikredilebilir. Sorgusuz sualsiz cennete gireceklere şefaati, cehenneme girmeye müstahak olan bazı kimseleri cehennemden kurtarmak suretiyle şefaati, bazı kimseleri cehennemden çıkarmak suretiyle şefaati, bazılarının azabını hafifletmek suretiyle şefaati, bazılarının cennetteki derecesini yükselterek şefaati. Bana ahirette şefaat etme yetkisi verildi cümlesi yerine bir başka rivayette işte sana istediğin verilecektir ifadesi bulunmaktadır. Bir başka rivayet ise şöyledir. Bana ümmetim arz olundu, onların değerli olanı ve olmayanıyla hiçbirinin hali bana gizli kalmadı. Bir başka rivayete göre Resul-i Ekrem Efendimiz beyaz siyah herkese gönderildim buyurmuştur. Hadisin açıklamasında Araplar genellikle esmer oldukları için siyah kelimesiyle onların, beyaz ahmer kelimesiyle de Arap olmayanların kastedildiği söylenmiştir. Hadisin anlamı ben siyahıyla beyazıyla bütün milletlere gönderildim demektir. Bir başka görüşe göre beyaz ahmer kelimesiyle insanlar, siyah kelimesiyle de cinler kastedilmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir diğer hadise göre ise Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştu. Nusirtu bir ru'b ve utitu cevami'al kelim ve beyna ene naim iz ci'e bi mefatihi hazainil ard fe vudu'at fi yedey. Düşmanlarımın kalbine korku salmak suretiyle Allah bana yardım etti. Bana az sözle çok mana ifade etme özelliği yani cevami'ül kelim verildi. Ben uyurken yeryüzü hazinelerinin anahtarları getirilip avucuma kondu. Nebevi'nin belirttiğine göre Resul-i Ekrem bu ifadesiyle ileride meydana gelecek İslam fetihlerini haber vermiş ve yeryüzü bütün zenginlikleriyle ümmetimin eline geçecektir demek istemiştir. Yine Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir başka hadise göre Fahri Cihan Efendimiz ve hutime biyen nebiyyûn peygamberlerin gelmesi benimle son buldu buyurmuştur. Ashab-ı kiramdan Ukbe bin Amir radıyallahu anh'ın rivayetine göre ise
Allah'ın elçisi şöyle buyurmuştur: İçinizde Kevser havuzuna ilk ulaşan ben olacağım ve sizin Allah yolundaki hizmetlerinize şahitlik edeceğim. Vallahi şu anda havuzum gözümün önündedir. Yeryüzü hazinelerinin anahtarları bana verildi. Vallahi sizin benden sonra tekrar şirke dönmenizden hiç korkum yok. Ben asıl sizin dünyayı elde etmek için birbirinizle kapışıp kavga etmenizden korkuyorum. Şu hadis-i şerif de bunu desteklemektedir. Allah'a yemin ederim ki sizler için fakirlikten korkmuyorum. Fakat ben sizden öncekilerin önüne serildiği gibi dünyanın sizin önünüze serilmesinden, onların dünya için yarıştıkları gibi sizin de yarışa girmenizden, dünyanın onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum. Kevser havuzu hakkında geniş bilgi için aşağıda gelecek olan Resul-i Ekrem'in ahiretteki üstünlüğü bahsine bakınız. Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ben ümmi peygamber Muhammed'im. Artık benden sonra peygamber gelmeyecektir. Bana ümmi olmama rağmen az sözle çok mana ifade etme özelliği, yani cevami-ül kelim ve sözü en güzel şekilde bitirme yeteneği verildi. Cehennemi bekleyen ve arşı taşıyan melekler bana bildirildi. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayetine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bu'istu beyne yedeyissâ'ah. Ben kıyamete yakın bir zamanda peygamber olarak gönderildim. Bir başka hadise göre Resul-i Ekrem şehadet parmağıyla orta parmağını yan yana getirerek, ben kıyamete şu iki parmağın birbirine olan yakınlığı kadar yakın bir zamanda peygamber gönderildim buyurmuştur.

Ona verilen hiçbir peygambere verilmedi. Tebe-i Tabi'in alimlerinden Abdullah İbni Vehb'in rivayetiyle gelen hadisi şerife göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala Miraç'ta bana, "Ey Muhammed, benden ne dilersen dile," buyurdu. Ben de, "Senden ne dileyim ya Rabbi? Sen İbrahim peygamberi kendine dost edindin. Musa peygamberle konuştun. Hazreti Nuh'u insanların arasından seçtin. Hazreti Süleyman'a kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak saltanat verdin," dedim. O zaman Allah Teala şöyle buyurdu. "Sana verdiklerim bunların hepsinden hayırlıdır. Ben sana Kevser'i verdim. Adının adımla birlikte anılmasını sağladım. Böylece adın, adımla birlikte göklerin derinliklerinde yankılanıp duracak. Yeryüzünü senin ve ümmetin için temiz kıldım. Senin gelmiş geçmiş bütün hatalarını bağışladım. İnsanların arasında bağışlanmış biri olarak dolaşırsın. Bu özelliği senden önce hiç kimseye vermedim. Ümmetinin kalplerini Kur'an ve hadisleri ezberlesinler diye onların musafları yaptım. Senin şefaatini kıyamet gününe sakladım. Senden başka hiçbir peygambere böyle bir imkan vermedim." Huzeyfe İbnül Yeman radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadise göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. "Rabbim bana benimle birlikte ümmetimden 70 bin kişinin, ayrıca her 1000 kişiyle birlikte de 70 bin kişinin sorgusuz sualsiz cennete gireceğini müjdeledi. Ümmetimin hepsini birden yok edecek bir kıtlığı, hepsini imha edecek bir düşman istilasını göstermeyeceğini bana müjdeledi. Beni düşmanlarıma karşı destekleyip onları yenmemi sağlayacağını, ümmetimin düşmanlarının kalbine bir aylık mesafeden bile hissedebilecek bir korku salacağını da vaat etti. Bana ve ümmetime ganimetleri helal kıldı. Bizden önceki ümmetlere yasakladığı birçok şeyi bize helal kıldı ve bize dinde zorluk çıkarmadı. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi Allah Teala bizim zaafımızı ve aczimizi gördü de daha önceki milletlere emrettiği gibi tövbe etmek için kendini öldürmeyi, necasetin bulaştığı yeri kesip atmayı, bir gün ve gecede 50 vakit namaz kılmayı, malının dörtte birini zekat olarak vermeyi bize emretmedi. Açlık dolayısıyla ölümle yüz yüze gelen kimsenin yenmesi haram olan ölü bir hayvanın etini yemesine izin verdi. Yolculukta namazı kısalttı. Su bulamayınca teyemmüm etme kolaylığı getirdi. Allah Teala Muhammed ümmetine kolaylık gösterdiğini muhtelif ayetlerde şöyle belirtmiştir. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Allah sizi sıkıntıya sokmak istemez. O sizi bunun için seçti ve size dinde hiçbir zorluk yüklemedi.

Kur'an-ı Kerim'in ona sağladıkları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gönderilen her peygambere insanoğlunun inanıp değer verdiği çeşitli mucizeler mutlaka verilmiştir. Allah Teala'nın bana verdiği mucize ise bana vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. İşte bu sebeple kıyamet gününde ümmeti en çok olan peygamberin ben olacağımı umuyorum. Ele aldığı konuyu derinlemesine araştırıp inceleyen alimlere göre Peygamber Efendimiz bu ifadesiyle şunu söylemiştir: diğer peygamberlerin mucizeleri kendi zamanlarıyla sınırlıydı. Onların gösterdiği mucizeleri sadece o devirde yaşayanlar görebilmişti. Benim mucizem olan Kur'an-ı Kerim ise dünya durdukça duracak, kıyamete kadar her asırda yaşayacak olanlar onu kendi gözleriyle görecek, diğer peygamberlerin mucizeleri gibi onu vaktiyle meydana gelmiş bir olay diye nitelemeyeceklerdir. Bu konuda söylenecek çok söz olup özeti budur. Biz bu konuda söylenen ve daha başka söylenmesi gerekenleri mucizeler bahsinin sonunda genişçe zikredeceğiz. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: her peygambere yardımcı olmak üzere kendi ümmetinden 7 seçkin insan verilmiş, sizin peygamberinize ise 14 seçkin insan verilmiştir. Hazreti Ebubekir, Ömer, Abdullah İbni Mes'ud ve Ammar İbni Yasir onlardandır. Sünen-i Tirmizi'de bu rivayet yine Hazreti Ali'den Peygamber Efendimizin sözü olarak rivayet edilmiştir. Bu rivayete göre Hazreti Ali'ye bu 14 kişinin kimler olduğu sorulmuş, o da şu cevabı vermiştir: ben, iki oğlum, Cafer, Hamza, Ebu Bekir, Ömer, Mus'ab İbni Umeyr, Bilal, Selman, Miktat ve Abdullah İbni Mes'ud. Yukarıdaki rivayetlerde geçen Ebu Zer el-Gıfari ve Huzeyfe İbnül Yeman'ın adlarıyla bu sayı 14'e tamamlanmaktadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala fil ordusunun Mekke'ye girmesini engellemiş, ancak Mekke halkının üzerine Resulünü ve müminleri göndermiştir. Benden sonra orada kimsenin savaşması helal değildir. Benim de oraya sadece gündüzün bir bölümünde girmeme izin verilmiştir. Ashab-ı kiramdan İrbat İbni Sariye radıyallahu anh, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir: Adem henüz su ve çamurdan yaratılmış şekildeyken ben Allah'ın kulu ve peygamberlerin sonuncusuydum. Ben atam İbrahim'in duası, Meryem oğlu İsa'nın da müjdesiyim. Hazreti İbrahim ile İsmail Kabe'nin temellerini yükseltirken yaptıkları duada şöyle demişlerdi: Rabbimiz, onlara içlerinden bir peygamber gönder de kendilerine senin ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları günahlardan arındırıp tertemiz yapsın. Çünkü karşı konulmaz kudret sahibi, her işi yerli yerince yapan sadece sensin. Peygamber Efendimizin Meryem oğlu İsa'nın müjdesi olduğunu şu ayet göstermektedir: Meryem oğlu İsa da, ey İsrailoğulları, ben de size daha önce indirilen Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet adındaki bir peygamberi müjdelemek üzere Allah tarafından gönderilmiş peygamberim demişti. Fakat kendilerine apaçık deliller getirdiğinde bu düpedüz büyü dediler. Meleklerden de üstün. Bir gün Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma, Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gök ehlinden yani meleklerden ve Allah'ın selamı üzerlerine olsun diğer peygamberlerden üstün tutmuştur demişti. Onun yanında bulunanlar, Resul-i Ekrem'in gök ehline yani meleklere olan üstünlüğü nedir diye sordular. O da şu cevabı verdi: Allah Teala gök ehli olan meleklere onları bir tür tevhid ederek şöyle buyurmuştur: onlardan kim Allah'ın yanı sıra ben de bir ilahım derse onu cehennemle cezalandırırız. İşte zalimleri biz böyle cezalandıracağız.
Öte yandan Peygamber Efendimiz'e de müjde vererek şöyle hitap etmiştir: "Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlayacak, üzerindeki nimetini tamama erdirecek ve seni dosdoğru bir yola iletecektir." İbni Abbas'ın yanında bulunanlar bu defa ona, "Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlere olan üstünlüğü nedir?" diye sordular. O da şu cevabı verdi: "Allah Teala diğer peygamberler hakkında şöyle buyurmuştur: Biz her peygamberi kendi toplumlarına gerçeği iyice anlatmaları için o toplumun diliyle gönderdik." Öte yandan Peygamber Efendimiz'e şöyle hitap etmiştir: "Biz seni bütün insanlara bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik." Değerli dinleyicilerimiz, Şifa-i Şerif şerhi okumalarımızın bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Şifa-i Şerif Okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim göster bana zatını, göreyim seni dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ömrünü Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, anlatmaya ve yaşamaya adayan Saffet Bakırcı hocamız vefat etmiştir. Cenaze namazı bugün öğle namazını müteakip Konya Hacı Fettah Camii'nde kılınacak ve Hacı Fettah mezarlığına defnolunacaktır. Mekanı cennet olsun.
0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Asla değiştirmediler.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Doğru sözlü ol, asla yalan söyleme. Peygamberimiz şöyle der: doğruluk iyiliğe götürür, kişi doğru söylemeye devam eder. Allah katında sıddık olarak yazılıncaya kadar. Yalan da kötülüğe götürür, kişi yalan söylemeye devam eder. Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM her yerde sizlerle. Android cihazlarınızdan Google Play Store'a girerek Özel FM uygulamasını indirebilir, istediğiniz yerde, istediğiniz zaman radyomuzu dinleyebilirsiniz. Ayrıca Özel FM'in sosyal medya hesaplarından programlarımız hakkında en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
1: Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da. Her türlü elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışıyla Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Öz Karaköy Elektrik 0537 594 32 42.
7: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
8: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
9: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. İslami hizmetlerde mutlaka yerinizi alın. Bu hizmetleri aşk, şevk ve heyecanla, yalnız Allah rızası için yapın. Biliniz ki Allah rızası için yapılmayan bir işte, konuşulan bir sözde asla hayır yoktur. Üstelik kişiyi vebal altında bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah!

أشهد أن

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Nice insan nimetlerle yavaş yavaş azaba yaklaştırılmış. Nice insan kendilerine yapılan övgülerle fitneye düşürülmüş. Nice insan da kusur ve günahları insanlardan gizlemekle aldanmışlardır.
0: Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır.
2: Her akşam yatmadan önce kendinizi hesaba çekin. Gün boyu işlemiş olduğunuz günahlardan tövbe edin ve yaptığınız güzel işler için de şükredin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
6: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Acil Otomotiv, Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız. 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. Dez Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 61 08.
11: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM.
4: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
16: Şimdi dinleyeceğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.

0: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dayı sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, şimdiye kadar imanın korunması konusunda imanı rahatsız edici, sakatlayıcı ya da yok edici bir kişiyi hidayet üzereyken dalalete düşürücü, irtidat ettirici konular üzerinde durduk. Başta hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle, ayet-i kerimelerin izahını yapan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden, sünnetinden, İslam alimlerinin, müçtehitlerinin görüşlerinden konuyu izah ettik. Ve geçen sohbetimizin sonunda İmam Tahavi Aleyh Rahmen'in de Ehl-i Sünnet akidesinden bütünüyle bahsettikten sonra beyan etmiş olduğu yerinde tespitiyle sonuçlandırdık. İmam Tahavi aleyhirrahme demişti ki, işte gizli ve açık olarak dinimiz ve itikadımız bundan ibarettir. Biz buraya kadar söylediğimiz ve açıkladığımız inanç esaslarına aykırı düşenlerden uzakız. Akideye ne ki aykırı düşüyor? Sarih veya kinaya ya da mecazi, her mümin bundan uzak düşmesi lazımdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla helal bellidir, haram bellidir. Bunların aralarında şüpheli şeyler var. Müminler şüpheli şeylerden kendilerini alıkoymalı. Şüpheli şeyler var ve bunları insanların çoğu bilmezler. Kim ki şüphelerden kendisini alıkoyuyor, o dinini ve ırzını selamete çıkarmıştır. Aleyhissalatu vesselam'ın ümmetine tavsiyesi şüphelerden uzak durmak. Bu amel olan meselelerdedir. Hele hele akidevi meselelerde şüpheye düştüğü takdirde İmam Azam Aleyhisselam'ın de beyan buyurduğu üzere bu konuda Allah'ın muradı neyse o murat üzere ben iman ediyorum. Sonra en yakın bir zamanda en yakın müracaat edeceği ya bu konudaki sahip bir kaynağa ya da bu konuda gerçekten ehil olan bir üstada müracaat etmeyi de ihmal etmemelidir. Hemen gitmeli ve bu şüphesini giderici ilmi elde etmeli, mütmain olunmalıdır. Bunun için de mutlaka müminlerin eğitilmesi gerekli. Daha önce de ifade olunduğu üzere bir asırdan beridir ki İslam toprakları az veya çok bütünüyle işgal altındadır. Yani gerekse direkt düşmanların işgali gündeme gelmiş, oralar İslam toprakları iken işgal edilmiş, Darul Harp toprakları, Darul Harp bölgesi olmuş ve İslam dışı olan İslam düşmanları oralara tamamen el koymuşlardır. Ya da içteki bulunan uşak edindikleri taraftarları vasıtasıyla oranın sömürüsünü gündeme getirmişler. Sanki bağımsız bir ülkeymiş gibi o ülkede yaşayanlara yutturmuşlardır. İşte günümüzde olduğu gibi malumunuz. Aslında İslam topraklarının bir iki yeri hariç bütünüyle işgal altındadır. İslam'ın yasaklanmış olduğu beldeler halindedirler. Bir yerde ki gerçek İslam yasaklanır, Allah'ın hükümleri yasaklanırsa orası İslam ülkesi olamaz. Ama direkt işgal etmemişler. Yani son birkaç yıldan beridir direkt işgal edilen Afganistan, Irak gibi değil. Aslında Irak öteden beri işgal altındaydı. Ama yerli olan bir uşak tarafından, yerli olan bir tağut tarafından yersizler orayı sömürüyorlardı. En nihayet uşaklarını bir tarafa attılar ve kendileri gelip oturmak istediler. Bunun gibi İslam topraklarında yerli uşakları vasıtasıyla sömürüyü gündeme getiren emperyalist müstazafları ezen tağuti güçler, ki süper güçler diyorlar, süper tağutlar, o bölgede yaşayan ben Müslümanım diyenlere İslam'ı öğretmemişlerdir. İmanı öğretmemişlerdir. İslam ve iman öğrenildiği takdirde gereğini yapacaklarından dolayı engellemişlerdir. Daha önce de ifade ettik. Hatta dini kurumları da kendilerinin menfaatlerine aykırı olmamak üzere dini öyle bir hale getirsinler ki, yani İslam'ı öyle bir hale getirsinler ki menfaatlerine aykırı olmasın, ancak buna müsaade etmişler. Ve gerçek iman öğrenildiği takdirde, gerçek İslam öğrenildiği takdirde elbette ki onların da iç yüzü ortaya çıkacak ve hiçbir mümin, hiçbir Müslüman onlara itaat etmeyecek, kıyam edecek, gerçekten bağımsızlığını, gerçekten özgürlüğünü gündeme getirecektir. Onun için öğretilmiyor. İmanın öğretilmesi, imanın öğrenilmesi gerekli ki onun da korunması söz konusu olsun. Ebu Said el-Hudri radıyallahu teala'dan rivayet edilen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: mümin ve iman at ile onu bağlayan ipe benzer. At döner dolaşır, sonra bağlı olduğu yere gelir. Mümin de hata eder, sonra imana döner. Öyleyse yiyeceklerinizi Allah'tan korkan dindarlara, müttakilere yedirin. İyiliğinizi müminlere yapınız. Hadisimiz Abdullah ibn Mübarek, Kitab-ı Zühd, ki Kitab-ı Zühd Muhammed Adil Teymur tarafından tercüme olunup İstanbul 1992'de neşrolundu. Sayfa 28, hadis 73. Ayrıca yeni bir tercümesi de neşredildi. Dolayısıyla şu anda Türkçe'de Abdullah ibn Mübarek'in Kitab-ı Zühd'ün iki tercümesi bulunmaktadır. Aynı hadisimiz İmam Ahmed bin Hanbel'in El-Müsned isimli eserinde yer almıştır. Ki El-Müsned de 30 cilt halinde Türkçe'ye tercüme olunmak üzere bir mütercim ekibi tarafından gündeme getirildi ve 6 cildi yayınlandı. Rıfat Oral tarafından tercüme olunup Konya 2003'te neşredildi. Cilt 1 sayfa 174, hadis 97'ye 133. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir benzetmesi: mümin ile iman at ile onu bağlayan ipe benzer. Yeter ki bu ip kopmuş olmasın. Eğer ip kopmazsa, ne kadar uzun olursa olsun ip, ki at ipten sıyrılıp uzaklaşmaz. Gene döner dolaşır, ki ayağındaki ipin kaydı ve sıkke diyorlar, ki ipin diğer ucunun bağlanmış bulunduğu ağaçtan olur, demirden olur, yere çakılmış olan kazığı. Bazen öyle olur ki at onun etrafında yayıldıkça ip o kazığa sarılır. Sarıla sarıla, kısala kısala en nihayet çok yakına gelmiş olur. Yeter ki o ip kopmuş olmasın. Ne kadar uzaklarda yayılırsa yayılsın, gene döner dolaşır, bağlı bulunduğu yere gelir. Aleyhisselatü vesselamın mümin ile iman arasındaki irtibatı, maddi olan insanların devamlı gördüğü, gözettiği bir duruma teşbih ediyor ki, benzetiyor ki insanlar meseleyi daha rahat kavrasınlar. Yani o ip kopmadığı müddetçe, iman zedelenmediği müddetçe, irtidat gündeme gelmediği müddetçe, iman ne kadar zayıf olursa olsun yine o mümin için mutlaka faydalıdır. Elbette ki canım, nasılsa benim imanım var, küfür yapmamışım, şirk koşmamışım, tağutu da reddetmişim, ne yapalım, nefsime ağır geliyor bazı şeyler, bazı ibadetleri işlemiyorum, bazıları da nefsime tabi oluyorum da kendime zulmediyorum, haram olan şeyleri yapıyorum gibi bir yorum mutlaka şeytanın vesvesesidir. Bu dahi imana aykırı olan bir anlayıştır. Mümin bu konuda çok hassas olmalıdır. İman sahibi bir mümin yapmadığı ibadetlerden dolayı gerçekten üzüntü içinde olması lazım. Allah'a isyan konusunda yapmış olduğu kabahatlardan, hatalardan dolayı da kendisi, vicdanı rahat olmaması lazımdır. Nasıl olsa benim imanım var sözü dahi imana terstir. Senin imanın varsa madem ki, imanın gereğini yapacaksın. Yani sanki imanı garantiledi, sanki cenneti garantiledi, sanki kabahat işlemiş olduğu o günahlarda Allah Azze ve Celle hemen onu affetti, şefaatçiler şefaat etti gibi bir anlayışla hareket eden günahı hafife alıyor, ibadet etmemeyi hafife alıyor, kendini garantiye almış gibi gündeme getiriyor ki bu imanın sıhhatine aykırıdır. Çünkü iman korku ve ümit arasında olması lazımdı. Allah'ın rahmetinden ümit var ve gadabından korkmak gerekli. İmanın sıhhat şartlarından en önemlisi. O halde imanı olduktan sonra mümkündür ki bazen zayıf olsun, mümkündür ki bazen gaflet gündeme gelsin, ama gerçekten şirk ve küfür konulmamış, sapasağlam olan, katıksız iman o mümini sonunda kendisine döndürür. Mümin hata eder, sonra imana döner. Resulullah Sellem'in beyanı. Mümin hata eder, sonra imana döner. Mühim olan hatada ısrar etmemektir. Tövbeyi çokça gündeme getirmektir. Şeytan ve heva kişiyi gaflete düşürebilir. Farkına varır varmaz hemen tövbe edip Rabbine dönmek imanın sıhhatine işarettir. Ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bu beyanını gündeme getirdiği müminler topluluğuna ayrıca şu emri de veriyor. Öyleyse yiyeceklerinizi Allah'tan korkan dindarlara, yani müttakilere yedirin. İyiliğinizi de müminlere yapın. İyilik yapacaksanız mutlaka muvahhid müminlere iyilik yapın. Allah'a isyan halinde bulunanlara iyilik olmaz. Ancak kalpleri İslam'a ısındırılsın diye mümkündür ki bazı iyiliklerde bulunulmuş olsun. Ama yapılan iyilik o kişinin isyanını arttırmaması lazım. Hani kalbi İslam'a sındırılacak ya da kötülükten vazgeçecek, haramlardan uzaklaşacak. Onun için İslam uleması Müslüman olduğunu beyan ettiği halde fısku fucur içinde olan kişiye sadaka verilir mi verilmez mi meselesini gündeme getirip onun üzerinde söz beyan ederken, onun hükmünü ortaya koymaya çalışırken şöyle demişlerdir: sadaka vereceğin Müslüman ki fasıktır, günahkar bir Müslümandır, kendisinden şu sözü aldıktan sonra ona sadaka ver, ona yardım et. Bana söz vereceksin, bundan sonra şu şu hataları yapmayacak, şu şu günahları işlemeyeceksin. Yani onun kalbi İslam'ın sınırsını değil, zaten kendisinin Müslüman olduğunu söylüyor. İslam'dan uzak olduğunu söylemiyor. Müellefetül kulub hükmünde, yani Yahudi, Hristiyan, Mecusi gibi veya bir müşrik gibi değil. Müslüman olduğunu söylüyor ama bakıyorsunuz ki bir sürü günah da işliyor. Ayrıca muhtaç da, fakir de, sana yardım ederim ama bana söz vereceksin ki bundan sonra bu günahları işlemeyeceksin, bu kabahatlardan vazgeçeceksin. Eğer söz verirse o zaman ona yardım edebilirsin. Yoksa sadece fakir olduğundan dolayı bir kişiye yardım, hele hele o kişi de fısk ve fucur içindeyse, Allah'a isyan halindeyse, günah işliyorsa, işte içki konusunda, israf konusunda, zina konusunda, tamamıyla günah içindeyse, gerçekten de muhtaç da olmuştur. Onun muhtaç olması ona yardım etmemizin sebebi olmamalıdır. Bu bir aile olabilir, bir fert olabilir, fark etmez. Bize söz verecek ve bir daha yapmayacak. Yani biz de buna şahit olacağız veya şahitler buna şahit olacaklar. Bundan vazgeçmiş, o vakit yardım ederiz. Yoksa bizim yardımımız müminleredir. Allah'a itaat eden fakir veya yoksul, ihtiyaçlı olanlaradır. Yoksa müminler, muvahhidler onların karınlarını doyursunlar, üstlerini pek eylesinler, giyindirsinler, yedirsinler, içirsinler, hatta barındırsınlar, onlara ev alsınlar ya da ev kiralarını versinler, yani dünyalık rahat ettirsinler. Onlar da Müslümanların, müminlerin bu yardımıyla Allah'a isyan etsin. Hayır, böyle bir şeyi bile bile yapanlar onların isyanlarına, günahlarına ortak olurlar. Çünkü o fasıklar, o facirler günah işleme yetkilerini, imkanlarını o insanlardan alıyorlar. Eğer o insanlar kendilerine yardım etmezlerse o günah işleme imkanlarını da bulamayacaklar. Bundan dolayı Müslüman olduğu halde muhtaç ise ama günahkar, fasık, facir bir kişi ise veya bir aile ise onlara yardım edecekler, bu şartlara dikkat etmelidirler. Ayrıca zaten bir mümin ki gerçekten muttakidir, gerçekten Rabbi Allah Azze ve Celle'ye karşı mu'tidir, itaatkardır, elbette ki ihtiyaç sahibi olunca mutlaka kendisine yardım etmemiz lazım. Bu bir kardeşlik vazifemiz, bir kulluk vazifemizdir. Dikkat edin, Resulullah Selam buyurdu: yiyeceklerinizi Allah'tan korkan dindarlara, müttakilere yedirin, iyiliğinizi de müminlere yapın. Yine aynı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Said el-Hudri'nin rivayetiyle buyurdular ki: müminden başkasını dost, arkadaş tutma, yemeğini müttakilerden başkası yemesin. Resulullah Sellem buyurdu ki müminden başkasını veli edinme. mutlaka arkadaşın mümin olsun, muvahhid olsun, müttaki olsun. Sen sadıklarla beraber ol ki bütün muvahhid müminlere Rabbimizin emridir. Tevbe suresinin 119. ayet-i kerimesi. Ey iman edenler, müttakiler olarak sadıklarla beraber olun. Sadıkların kim olduğunu da yine defaten ayet-i kerimelerde beyan edilmiştir. Onlardan bir tanesi de Hucurat suresinin 15. ayetidir. O müminlerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ettiler. Hiçbir şüpheye düşmeden mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihat ettiler. İşte gerçek sadık olanlar onların ta kendileridir. Demek ki sadıklarla beraber olmayı Rabbimiz emrediyor iman eden müttaki kullarına. O halde kimi dost ediniyorsak, kimi arkadaş ediniyorsak, kimi veli ediniyorsak bu şarta dikkat etmemiz lazım. Müminlerden başkasını asla, sadık olanlardan başkasını asla veli edinmemek lazım. Dost edinmemek lazım. Ve müttakilerden başkasında senin yemeğini yemez. Fasıklara, facirlere hizmet etme. Hele hele İslam topraklarını işgal eden tağutlara asla yardımcı olma. Onlar Allah'a şirk koşan, onlar Allah'ın hükümlerine küfreden, onlar Allah'ın dinini egemenlikleri altındaki bulunan ülkede yasaklayan tağutlardırlar. Sen malınla, canınla, imkanınla sakın ha onlara yardımcı olma. E canım biz vermesek nereden getireceklerse, küfürlerini, şirklerini nereden getiriyorlarsa, Allah'a isyan konusunda nereden besleniyorlarsa oradan getirsinler. E getiremezler ki, getiremezlerse kahrolup gitsinler. Zalimlere kesinlikle yardımcı olunmaz. Zalimlere yapılan yardım zulümlerine iştiraktır. Rabbimiz Azze ve Celle Hud suresinin 113. ayet-i kerimesinde ey iman edenler, zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size ateş dokunur, Allah'tan başka yardımcı da bulamazsınız emrini veriyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam İmam Tabarani'nin sahih olarak rivayet etmiş olduğu hadislerinde, ki hadis hafızları bunu sahihlemişlerdir. Bir zalimle zulmüne yardım etmek konusunda birkaç adım beraber yürüyen kişi İslam'dan dışarı çıkar buyurur. Zalime zulmünde nasıl yardımcı olunur? Ancak onun zulmünü engelleyebilirsen bu konu onun için bir yardımdır. Yine aleyhissalatü vesselamın buyurduğudur. Hadisimiz Sünen Ebu Davud Kitabul Edeb Bab 16 hadis 4832'de kayıtlı, aynı zamanda Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Darimi'de yer alır ve Abdullah İbni Mübarek'in de Kitab-ı Zühd'ünde yer almıştır. Müminlerden başkasını dost, arkadaş, veli tutma, yemeğini müttakilerden başkası yemesin. Bu hadisi niye gündeme getirdik? Ancak müminlerle, Müslümanlarla beraber olup onlarla yardımlaşmak. Önce davetin müminlerin arasında, Müslümanların arasında yayılması lazım. Eğer gerçekten de bir mümin İslam davetçisi, İslam tebligatçısı olmak istiyorsa, yani dâi ve mübellig olmak istiyorsa, önce ben Müslümanım diyen kitleler içinde bunu gerçekleştirmesi lazım. Efendim zaten biz Müslümanız, zaten biz iman ettik, dolayısıyla sen git bunları başkalarına anlat diyen kitleye bakın, elbette ki gerçek müminleri, muvahhidleri tenzih ederiz. Ama genel bir bakış gündeme getirildiğinde şu ortaya çıkacak ki, işgal edilen İslam topraklarında ben Müslümanım diyen kitleler tağutlardan yana çalışıyorlar. İslam ülkeleri diye tamamen yutturulmaya çalışılan, aslında İslam'ın yasak edildiği ülkeler demek lazım. O beldelere dikkat edin. Küfür ve şirk düzenlerini, tağuti düzenleri ayakta tutan ben Müslümanım diyenlerdir. Hatta bakıyorsunuz ki başkanları eli abdestli, namazlı, niyazlı, haçlı, zekatlı olarak görürsünüz. Kendisi ferden bu ibadetleri işlemeye çalışırken işgal etmiş olduğu makam veya görevli bulunduğu yer küfür ve şirk makamıdır. Ve orada eli abdesti olduğu halde Allah Azze ve Celle'nin indirdikleriyle değil, ilahlaştırılan hevalarından gündeme gelmiş hükümlerle hükmetmektedir. Ya ondan öncekilerin gündeme getirdiği hükümlerin ilkeleri doğrultusunda hareket etmekte, ya da insanların kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak Allah'tan başka hüküm koyucu hale gelmektedir. Ondan dolayı müminlerin çok hassas davranması lazım, uyanık davranması lazım. Ve önce akide yardımı müminler arasında gerçekleşmesi lazım. Eğer bu şekilde olursa Allah'ın izniyle yakın bir tarihte İslam topraklarında İslam tekrar canlanacak ve Allah'ın hükümleri gündeme gelecek, egemen olacaktır. Elbette ki egemen zalim tağutlar bunu istemeyeceklerdir. Ebu Cehil bunu istemedi, Ebu Leheb bunu istemedi, onlardan öncekiler, Nemrutlar, Firavunlar bunu istemedi. İsteyenler mümkün değil, görülmemiştir. Elbette ki onlar karşı çıkacaklar, elbette ki onlar müminlerle savaşacaklar. Küfür cephesinde değişen hiçbir şey yok. Dünkü Ebu Cehil ile bugünkü Ebu Cehil arasında hiçbir fark yoktur. Temelde farkları yok. Sadece aralarında zaman farkı var, yer farkı var. Başka bir fark söz konusu değildir. Karşılaşıldığı vakit, karşılıklı mesele gündeme geldiği vakit görülecektir ki dünkü Ebu Cehil ile bugünkü Ebu Cehil aynı Ebu Cehil'dir. Ama bugünkü Ebu Cehil temelde, harekette, sosyal hayattaki uygulamasında La ilahe illallah yasaklamış, fakat tesbihat olarak boyuna La ilahe illallah demektedir. Dilde La ilahe illallah devam ederken halde La ilahe illallah yasaklanmıştır. Ve bugünkü mazlum insanları, eğitimsiz insanları aldatan da budur. İslam topraklarının herhangi bir beldesi yerli uşak olan, yabancı tağutlarla uzlaşan ve onlara uşaklık yapanlar tarafından yönetilmeye devam ederken halk onlara duacıdırlar. Çünkü onlar namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, elhamdülillah diyorlar, Kur'an okuyorlar. Fakat küfür ve şirk düzeni devam ediyor. Ne zaman ki yabancılar tarafından işgal edilince, o zaman diyorlar bize cihat farz oldu, hadi silaha sarılalım bakalım. Yabancıyla yerli arasında İslam'ı reddetme, hayattan uzaklaştırma, yasaklama ve bütün haramları gündeme getirme, onları yasallaştırma, helalleri yasak etme arasında ne fark vardı ki? Olsun canım, ne de olsa bu bizdendir. bizimki, bazen sohbetler sırasında gündeme geliyor, bazı kafirlerden, müşriklerden, mürtetlerden bahsediliyor. Ne yazık ki dili de perişan ettiler, anlatımı da perişan ettiler. Bakıyorsunuz ki bir Müslüman bizim kafirler diyor, bizim müşrikler diyor. Subhanallah, kafir ve müşrik ne zaman bizim oldu? Veya biz ne zaman onların olduk? Halbuki İslam net çizgiyi gündeme getirmiştir. Lekum dinikum veliyeddin. Artık biz değiliz, bizim değildir onlar. Biz de onların değiliz. Ama dil o şekilde alışmış, bizimkiler meselesi gündeme gelmiştir. İman konusunda mutlaka imanın hakikati insanlara anlatılması gerekli. Mutlaka insanlar önce imanın ilkelerini bilmeleri lazım. Yakin derecede öğrenmeleri lazım. İşgal edilen İslam topraklarındaki egemen tağutlar bir asırdan beridir üç nesli bu konuda cahil bıraktılar. İslam'la aralarına girdiler. İslam'ı yasak ettiler. Küfür ve şirk kültürüyle onları eğitim sistemlerinde eğitmeye çalıştılar. İslam'dan uzaklaştırdılar. Onun için insanların çoğu gerçek İslam'la tanışmamıştır. Evet, kendisine Müslüman diyor. Hatta ona kafir denildiği vakit mutlaka korkunç bir tepkiyle karşı koyuyor. Gerekirse kavga çıkarıyor, gerekirse ölüyor ve öldürüyor. Ne demek bana kafir diyor, ben Müslümanım. Evet, gerçekten kendini Müslüman kabul ediyor ama yerli tağutların veya yabancı tağutların o topluma yapmış olduğu korkunç bir zulüm ile İslam'dan çok uzaklaşmış, kendisini İslam üzere zannediyor. O hale getirmişler. Ve imanın hakikatini kavrayan, hakiki imana sahip olmuş olan, hatta imanından kaynaklandığı cesaret ile Allah yolunda bütün kainata meydan okumaya çalışan müminler, hastasına merhametle yaklaşan, gerçekten onu tedavi edeceği, Allah'ın şifa vereceğine inandığı ve tedavisi üzerine vacip olan bir doktor, imanlı bir doktor anlayışıyla, merhametiyle insanlara yaklaşmak lazım. Bilmiyorlardır, mümkündür. Ola ki bilmediklerini de bilmiyorlardır. İslam davetçisi kendilerine hakiki İslam'ı anlattığı vakit, bidasız ve hurafesiz gerçek İslam'ı kendilerine götürdüğü vakit, tağutların ve tağuti düzenlerin bozmadığı asr-ı saadet anlayışıyla İslam'ı kendilerine takdim ettiği vakit, o insanlar büyük bir tepki göstereceklerdir. Olur mu canım? Eski köye yeni adet mi getiriyorsun? Sen kim oluyorsun ki falan hocadan, falan profesörden, falan alimden iyi mi biliyorsun? Senin biz dününü biliyoruz. İki tane kitap okumakla bir şeyler mi karıştırıyorsun? Başımıza müftü kesildin, imam kesildin, Şeyhülislam kesildin gibi tepkici bir yaklaşımla mümini, muvahhidi red edebilirler. Mümin öyle sabretmeli ki gerekirse sabır bile onun elinden el eman demelidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitim metodu, insanları eğitirken çok büyük bir sabır göstermesi. Diğer bütün peygamberler, onların izinden giden, onların varisleri olan bütün muvahhid müminler sabır konusunda gerçekten sabrı bile sabırsızlık haline getirecek kadar sabrediyorlardı. Tabi sabırdan maksat pintice, miskince, ki halkın nezdindeki miskin anlamıyla kullanıyoruz, oturup beklemek değildir, bekle gör değildir. O anda Kur'an'ın vacibi olan kulluk vazifelerini yerine getirirken direnebilmek, dayanabilmektir sabır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakıyoruz. Ebu Velid el-Leysi radıyallahu teala anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Huneyn'e çıktığı zaman yolda müşriklerin Zat-ı Envat adı verilen ve üzerine silahlarını astıkları bir ağaca uğradı. Ya Resulallah, onların Zat-ı Envat'ı olduğu gibi bize de bir Zat-ı Envat tayin et dediler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Subhanallah, bu söz Musa'nın kavminin, ey Musa, onların ilahları var, onlarınki gibi sen de bize bir ilah yap. Yani Araf suresinin 138. ayeti. Demesine benzer. Nefsim yedi kudretinde benliğime hakim olan zata yemin ederim ki siz de kendinden önceki Yahudi ve Hristiyan milletlerin yoluna mutlaka uyacaksınız buyurdu. Hadis Sünnet-i Tirmizi Kitab-ül Fiten Bab 16 Hadis 2271. Ayrıca Ebu Velid, Ebu'l Velid Muhammed el-Ezraki'nin Kabe ve Mekke tarihinde yer almıştır. İbni Hişam'ın İslam tarihi yani Siret-i İbni Hişam'da yer almıştır. İbni Kesir'in El-Bidaye ve Nihayesinde aynı olay yer almıştır. Ayrıca tefsirinde yer almıştır. Ve Ahmet bin Hanbel Aleyhisselam'ın El-Müsned isimli eserinin Türkçe tercümesi cilt 2 sayfa 33 hadis 27'ye 305'te yer almıştır. Ki hadisin sahih olduğunu biliyoruz. Demek ki Arap müşriklerinin o dönemde Zat-ı Envat ismini vermiş oldukları bir ağaç var. Onun yanına giderler, gölgesinde dinlenir, uzanır, yatarlar, kılıçlarını da o ağaca asarlar ve o ağaçtan kendilerine feyiz, bereket, güç ve kuvvet geldiğine inanırlar. Halbuki gücün, kuvvetin bütünü alemlerin Rabbi Allah'a aittir. Onlar bu şekilde iman ettikleri için kendilerini güçlü, kuvvetli zannediyorlardı. Ki bu bir şirktir. Allah'tan başka güç ve kuvvet beklemek, bu bir şirktir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bu teklifte bulunanlara kızmıyor, öfkelenmiyor. Nasıl oluyor sizin yaptığınız şirk, söylediğiniz şirk demiyor. Bir örnek veriyor kendilerine. Daha önce de böyle bir teklifte bulunmuştu gerçeği bilmeyenler, kavramayanlar, cehalet içinde olanlar. Dikkat ederseniz Ebu Velid el-Leysi'nin radıyallahu teala'nın beyan ettiği üzere Resulullah aleyhissalatü vesselam'la beraber Mekke'den Huneyn'e doğru yola çıkıyorlar. Malum olduğu üzere Mekke fethine gelen İslam ordusu, Medine'den hazırlanıp Mekke'ye gelen İslam ordusu 10 bin kişilikti. Mekke fethedildi. Rabbimiz Azze ve Celle Resulüne Mekke'nin fethini nasip etti. Ve o sırada fevz fevz, yani grup grup, topluluk topluluk insanlar gelip iman ettiler. Ve Huneyn'e çıkan İslam ordusunun 12 bin kişi olduğu beyan edilir. İşte 2 bin kişi de yeni iman edenlerdirler. Huneyn'e doğru giderken Zatul Envat isimli müşriklerin ağaca silah astıkları, bu ağaca uğradıklarında o daha imanı kavrayamamış, kalplerine yerleşmemiş, İslam'ın birçok meselelerini bilmemiş, duymamış kişiler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir teklif getiriyorlar. Bize bir Zatül Envat göster ki kılıçlarımızı oraya asalım. ondan bize feyiz, bereket, güç, kuvvet gelsin, savaşmaya gidiyoruz manasında bir teklifte bulunmuşlar. Aleyhissalatü vesselam onların bilmemesinden dolayı, cahil olduklarından dolayı, tabi bugüne getirecek olursak cahil bırakıldıklarından, bilgisiz bırakıldıklarından dolayı kendilerine herhangi bir yerme ifadesi kullanmadan Subhanallah, Allah'a tenzih ederim bütün noksan sıfatlardan. Bu söz Musa'nın kavminin, ey Musa onların ilahları var, onlarınki gibi bize bir ilah yap demesine benzedi diye daha önce böyle bir şeyin teklif ettiklerini, Musa Aleyhisselam'ın kavminin teklif ettiğini ve siz de Yahudi ve Hristiyanların yollarına uyacaksınız diye onları uyarmış olduğunu görüyoruz. Ve Zatul Envad'ın şirk döneminden kalma olduğunu, kesinlikle İslam döneminde böyle şeylerin olamayacağını, güç ve kuvvetin la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim olduğunun hakikatini kendilerine beyan ediyor. Yine Ezraki'nin vermiş olduğu bir haber, yani Ahbarul Mekke isimli meşhur kitabı ki Mekke ve Kabe tarihi diye tercüme olunmuştu Türkçe'ye tek cilt halinde. İbn Abbas'tan rivayet olunduğuna göre Zat-ı Envat büyük bir ağaç olup cahiliyet devrinde

bize de bir zat-ı envat yap dediler. Buna karşılık Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allahu Ekber, Allahu Ekber, Musa'nın kavmi de Musa'ya aynen böyle söylemişlerdi diyerek teessüfünü belirtmiş idi. Aleyhisselatü Vesselam. Musa'nın kavmi de Musa'ya aynen böyle söylemişlerdi diyerek teessüfünü belirtti. Ebu Velid'in, yani Muhammed el-Ezraki'nin Ahbar-ı Mekke isimli eserinde böyle bir rivayette yer almaktadır. Ayrıca İbn-i İshak bize aynı olayı naklediyor. Ki malum olduğu üzere İbn-i İshak'ın siyeri İbn-i Hişam tarafından, İbn-i İshak'tan sonraki bilgileri de toplayarak siyeri gündeme gelmiştir. Yani bir nevi onun haşiyesi, Süheyli de gelip onun üzerine yine bir haşiye gündeme getirmiştir. İslam tarihinin en sıhhatli ve en iyi kaynaklarından biri olarak beyan edilmiştir İbni İshak'ın sireti ve İbni Hişam'ın sireti. İbni İshak şöyle dedi: bana İbni Şahab Ez-Zuhri, Sinan bin Ebi Sinan Ed-Düeli'den, o Ebu Vakit El-Leysi'den naklen haber verdi ki Haris bin Malik şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Huneyn'e çıktık. Biz cahiliyeden yeni çıkmış insanlardık. Onunla birlikte Huneyn'e yürüdük. Kureyş kafirlerinin ve Arap'tan başkalarının yeşil büyük bir ağaçları var idi. Ona Zat-ı Envat denilirdi. Ona Zat-ı Envat denilirdi. Her sene ona gelirler, silahlarını onun üzerine asarlar, onun yanında kurban keserler ve onun üzerinde bir gün itikaf yaparlar. Biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte yürürken büyük yeşil bir ağaç gördük. Yolun yanlarından şöyle nidalaştık: ya Resulullah, bize de Zat-ı Envat kıl, onların Zat-ı Envat'ı olduğu gibi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: Allahu Ekber, Muhammed'in nefsi elinde olana kasem ederim ki siz de Musa'nın kavminin Musa'ya dediği gibi dediniz. Onların ilahları var, onlarınki gibi sen de bize bir ilah yap. O, yani Musa aleyhisselam, siz gerçekten cahillik etmekte olan bir kavimsiniz dedi. Arap suresinin 138. ayet. Yani bu bir adettir. Siz geçmişlerin adetlerine uyuyorsunuz. İbn-i Hişam, İslam tarihi, Siret İbn-i Hişam tercemesi, çeviren Hasan Ege, İstanbul 1985, cilt 4, sayfa 115. Peki neydi Musa Aleyhisselam'ın kavminin beyan ettiği, Musa Aleyhisselam'ı rahatsız ettiği o mesele? Arap suresinin 138, 139 ve 140. ayet-i kerimelerinde Rabbimiz Azze ve Celle bize kıssayı şu şekilde beyan ediyor: İsrail oğullarını denizden geçirdik. Putları önünde bel büküp eğilmekte olan bir topluluğa rastladılar. Musa'ya dediler ki: ey Musa, onların ilahları var, onlarınki gibi sen de bize bir ilah yap. O, siz gerçekten cahillik etmekte olan bir kavimsiniz dedi. Onların içinde bulundukları şey, yani din, mahvolucudur ve yapmakta oldukları şeyler, ibadetler de geçersizdir. O, sizi alemlere üstün kılmışken ben size Allah'tan başka ilah mı arayacağım? Allah sizi alemlere üstün kılmışken, size iman vermişken, sizi tevhid ile şereflendirirken ben size Allah'tan başka ilah mı arayacağım? Çünkü Zat-ı Envat Allah'tan başka ilah ve Rab edinmeden başka bir şey değildir. Bundan dolayı bir asırdan beridir şirk ve küfür eğitimiyle eğitilenler, kültürüyle eğitilenler 3-4 nesil boyunca İslam'dan uzak düşürülenler, kendilerine İslam anlatılınca her türlü rahatsızlığa dikkat etmeli ve sabredilmelidir. Musa Aleyhisselam'ın sabrettiği gibi, Resulullah Aleyhisselam'ın sabrettiği gibi, diğer peygamberin sabrettiği gibi, öncülerimiz olan İslam alimlerinin sabrettiği gibi, ulemanın sabrettiği gibi, müminler de direnç sahibi

0: olmalıdırlar. Onun için Rabbimiz Bakara suresinde iman eden kullarının sabır ve namaz ile veya namaz ve sabır ile yardım dilemelerini emrediyor. Allah'ın sabredenlerle beraber olduklarını beyan buyuruyor. Müminler İslam eğitiminde, İslam tebligatında çok dikkatli olmalıdırlar. İnsanlara önce iman anlatılmalı, sonra imanın korunması hadiselerinde kendileri eğitilmelidirler. Eğer bu eğitim cidden gündeme gelecek olursa, elbette ki insanlar anlayacaklardır. Sabırla müminler, muvahhidler hareket ettiği müddetçe ve bizzat İslam'ı hayatlarında insanlara örnek teşkil edecek şekilde ortaya koyduklarında insanlar doğruyu anlayacaklar, hakikati anlayacaklar ve inanacaklardır. Onun için bütün müminlere biz önce başta nefsimize sabrı tavsiye ediyoruz. Eğitim konusunda çok sabırlı olmalarını tavsiye ediyoruz. İnşallahurrahman bu sabırla, dirençle insanlara İslam'ı anlatırsak, onları Allah'ın dinine davet edersek, gerçek İslam'ı kendilerine tebliğ edecek olursak, insanlar er veya geç anlayacaklardır. Çünkü onlara şirk anlatıldı, anladılar ve gereğini yaptılar. Küfür anlatıldı, anladılar ve gereğini yaptılar. Bid'atler, hurafeler din diye yutturuldu, anladılar ve gereğini yaptılar. Gerçek İslam ki fıtratlarına uygundur, gerçekten sabırla hareket edilip samimiyetle, ihlasla anlatılırsa anlayacaklar. İnşallah Rahman gereğini yapacaklar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Daiyi dinlediniz.

Dinlediğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
6: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 15 65.
7: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM.
0: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, her çocuk bir çiçektir. Çiçekler solmasın. Trafik canavarına dur diyelim.
2: Özel efendim, 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
2: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
6: Gülperenk Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 12 64.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
5: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, Allah üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez. Allah'a yakın melekler de. Kim O'na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzurunda toplayacaktır.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Emanet ve ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.
2: Değerli dinleyenler, Yusuf Kerimoğlu Hoca'nın yazmış olduğu Emanet ve Ehliyet kitabına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haccın tarifi ve önemi. Haccın lügat manası. Muazzam bir şeye gitmeyi kastetmektir. Buradaki muazzam bir şeye kaydını İbni Hümam, meşhur dil alimi İmam-ı Sikkit'ten naklederek beyan etmiştir. İslami sılahta niyet ederek ihrama girmek, Kabe-i Muazzama'yı usulü dairesinde tavaf etmek ve vakti mahsusunda vakfe yapmak gibi fiillere hac denir şeklinde tarif olunduğu gibi, dini rükünlerden bir rüknü eda etmek için Kabe'ye gitmeyi kastetmektir şeklinde de tarif edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz ki alemler için çok feyizli ve aynı hidayet olmak üzere konulan ilk ev, mabet elbette Mekke'de olandır. Orada apaçık alametler, İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse taarruzdan emin olur. Ona bir yol bulabilenlerin beyti hac ve tavaf etmeleri Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Kim küfrederse şüphesiz ki Allah onlardan müstahanidir. Ali İmran suresi 96-97 hükmü beyan buyurulmuştur. Hanefi fukuhası bu ayeti kerimeyi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen mütevatir haberleri esas alarak hac muhkem bir farzdır. Farziyeti kat'i delillerle sabittir. Haccın farz olduğunu inkar eden kafir olur. Gücü yetenlere, vücubunun ve edasının şartı üzerinde bulunanlara hayat boyu sadece bir defa hac etmek farzdır hükmünde ittifak edilmiştir. İmam Kasani Hac suresinde yer alan Hazreti İbrahim aleyhisselama hitaben insanlar için haccı ilan et. Gerek yaya gerek uzak yoldan arık develerin üstünde süvari olarak sana gelsinler. Hac suresi 27 şeklindeki hükmü ilahiyi esas alarak buradaki insanlar için haccı ilan et hükmü Allahu Teala Celle Celaluhu'nun insanlara haccı farz kıldığını beyan buyur manasındadır. Binaenaleyh Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den önce de diğer ümmetlere hac ibadeti farz kılınmıştır buyurmaktadır. Malum olduğu üzere Mekke'de Kabe-i Muazzama'yı inşa eden Hazreti İbrahim aleyhisselam ve oğlu Hazreti İsmail aleyhisselamdır. İbn-i Abidin sahih olan kavle göre hac 9. yılın sonlarında farz kılınmıştır. Onu farz kılan ayet Allah için beyti hac etmek insanlar üzerine borçtur ayeti kerimesidir. Bu ayet heyetlerin geldiği 9. yılın sonunda inmiştir hükmünü zikretmektedir. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet olunan bir hadiste İbrahim aleyhisselam Kabe'yi bina edip tamamladıktan sonra kendisine hac için insanları davet et emri verildi. İbrahim aleyhisselam benim sesim onlara ulaşmaz dedi. Allah-u Teala Hazretleri sen davet et sesini duyurmak bana aittir buyurdu. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam ey insanlar beyt-i atiki hac etmeni size farz kılınmıştır diye nida etti. Bu sözü yerle gök arasında bulunanların hepsi işitti. Görmüyor musunuz? İnsanlar en uzak yerlerden icabet edip geliyorlar denilmiştir. Hanefi fukahası haccın sebebinin Beytullah olduğu hususunda ittifak etmiştir. İbn Abidin sebebi Beytullah'tır. Buna delil ayette beytin haccı diye izah edilmesidir. Zira esas olan hükümleri sebeplerine izafe etmektir. Nitekim usulü fıkıhta izah edilmiştir. Sebebi tekrarlanmayan bir vacip tekrarlanmaz. Bir de Müslim'in sahihinde şu hadisi şerif vardır. Ey insanlar! Size hac farz kılınmıştır. Öyleyse hac edin. Bir adam her sene mi ya Resulallah diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Hatta adam sualini 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet desem size vacip olur. Siz de güç yetiremezsiniz buyurdular. Nehir sahibi diyor ki ayet tekrar lazım gelmediğine istidlal için yetiyorsa da, zira emrin tekrara ihtimal yoktur. Nefi, nefin muktezası ile ispat etmek daha uygundur. Hükmünü zikretmektedir. Sahabe-i kiramdan bir zat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme, ya Resulallah, hac her sene midir yoksa bir kere midir diye sual tevcih ediyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cevaben, hayır bir kere, birden fazlası nafile, tatavvudur buyurmuşlardır. Malum olduğu üzere ibadetlerin bir kısmı mali, bir kısmı da bedenidir. Hac ise hem mali hem de bedeni bir ibadettir. Dolayısıyla iki nimet bir aradadır. Bir mükellefte hem zenginlik hem de bedeni kudret gibi iki nimet bir araya gelmiştir. Dolayısıyla haccını eda etmek suretiyle bu iki nimete de şükretmiş olur. Haccın edası için gerekli şartlar tağuti güçler tarafından ortadan kaldırılsa, müminler hem mallarıyla hem de sıhhatli oldukları için güçleriyle onlara karşı cihad ederler. Katiyen tağuti güçlere boyun eğmezler. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ile İmam Yusuf rahmetullahi aleyh, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, kim hac etmeyi murat ederse hemen eda etmeye gayret etsin hadisi şerifini esas alarak, vücubunun ve edasının şartları üzerinde bulunan kimsenin derhal fevri bu ibadeti eda etmesi gerektiğini beyan etmişlerdir. Hac ibadetinin hayatta bir defa farz olduğunu esas alan İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyh, hac ibadetinde ömür namazdaki vakit gibidir. Her ne zaman gidilirse gidilsin eda denir, kaza denmez. Bu sebeple terahi genişlik üzere farzdır buyurmaktadır. Fetevai Hindiye'de bu husus şu şekilde izah olunmuştur. İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyhe göre hac farz olduktan sonra dilediği zaman eda etmek terahi üzeredir. Haccı farz olur olmaz acele yapmak ise eftaldir. Hülasada da böyledir. Buradaki ihtilaf mükellefin selamette kalacağına zannı galibi olduğu zamana aittir. Fakat yaşlılık veya hastalık sebebiyle mükellefin zannı galibi vefat edeceği noktasında olursa fevri olarak eda etmesi gerektiği hususunda alimlerimiz icma etmişlerdir. Cevheretün Nehire'de de böyledir. Bu ihtilafın günahkarlar için faydalı olduğu aşikardır. İmam-ı Maturidi rahmetullahi aleyh, vakit kaydı bulunmayan her emri mutlak amel noktasından derhal eda edilmeye hamledilir. İtikad hususunda ise fevre hamledilmez, ancak fevir veya terahi hususunda murad-ı ilahi ne ise hak odur diye itikad olunur hükmünü beyan etmektedir. Ölümün ne zaman gelip çatacağı bilinemeyeceği için haccın vücubunun ve edasının şartlarına haiz olan mükellefin acele etmesi önemlidir. Esasen bunun eftal olduğu hususunda da ittifak vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, her kim hac yolunda ölürse onun için her yıl makbul bir hac yazılır buyurduğu bilinmektedir. Yine bir hadis-i şerifte meşru hiçbir sebep olmadan terk edenlerin durumu beyan buyurulmuştur. Bu hadis-i şerif şudur: her kim ki kendisini Beytullah'a ulaştıracak kadar bineği ve azığı, mali gücü bulunur da haccı eda etmezse Yahudi ve Hristiyan olarak ölmesinde beis yoktur. Bunun sebebi şudur: Allah-u Teala Celle Celaluhu kitabında Beytullah'ı ziyarete gücü yetenlerin onu hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır buyuruyor. Haccın vücubunun şartları. Bir mükellefe haccın farz olması için bir takım şartların bulunması zaruridir. İbn Abidin Lübab sahibine uyarak haccın şartlarını dört kısımda incelemiştir. Birincisi vücubunun şartlarıdır. Nitekim bu hususta şunları kaydeder: birincisi vücubunun şartlarıdır. Bunlar tamamen bulunursa hac vacip, farz olur. Tamamı bulunmazsa hac vacip olmaz. Mezkur şartlar yedi olup şunlardır: İslam, Darul Harp'te olan Müslümanın haccın farz olduğunu bilmesi, bülu, akıl, hürriyet, gücün yetmesi ve vakit. Müslüman olmak. Bir kimseye haccın farz olması için o kimsenin Müslüman olması şarttır. Çünkü kafir ibadete ehil değildir. Hatta bir kimse kafir iken hac yapmaya gücü yetecek derecede zengin olsa, fakat Müslüman olduktan sonra fakir düşse, o kimseye önceki halinden dolayı hac farz olmaz. Fakat hac yapmaya gücü yeten Müslüman, haccı eda etmeyip daha sonra fakir düşse durum böyle değildir. Hac ibadeti o Müslümanın zimmetinde borç olarak kalır. Bir mümin hac ibadetini eda ettikten sonra Allah muhafaza buyursun irtidat etse, sonra da tekrar Müslüman olsa haccı tekrar etmesi icap eder. Akıllı olmak. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun teklifleri ehliyet sahibi insanın üzerinedir. Teklifin sıhhati akılla ilgilidir. Hanefi fukahası, deli olan kimseye hac farz değildir hükmünde ittifak etmiştir. İbn Abidin deliye haccın farz olmadığını kaydettikten sonra, bunamış kimse hakkında usulde ihtilaf edilmiştir. Fahrul İslam'a göre çocuk gibi bunaktan da hitap sakıttır. Binaenaleyh ona hiçbir ibadet farz olmaz. İmam Debusi ise ihtiyaten muhatap olduğunu söylemiştir, hükmünü zikreder. Hürriyet. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, herhangi bir köle ki 10 defa hac etmiştir, sonra da azat olmuştur, onun üzerine farz olan hac lazım gelir hadisi şerefine esas alan Hanefi fukahası, kölelere ve cariyelere hac farz değildir. Efendilerinin izniyle hac etmiş olsalar dahi bu tatavvu nafile olur. Hürriyetlerini elde ettikleri zaman farz olan haccı edasının şartlarına haiz olursa yapmaları gerekir hükmünde ittifak etmiştir. Haccın farz olduğunu bilmek. Küfür ahkamının galip olduğu beldelerde insanlar İslami bir eğitime muhatap değildirler. Dolayısıyla darül harp olan beldelerde bir kimse Müslüman olsa

Bir kimse Darul İslam'da yaşıyorsa onun hüküm olarak haccın farziyetini ve farzlarını bildiği kabul edilir. Hükmü kayıtlıdır. Darul Harp'te Müslüman olan bir kimseye iki erkeğin veya bir erkekle kadının haccın farz olduğunu bildirmesi kafidir. Ayrıca adil olan bir mümin ona haccın farz olduğunu beyan ederse hac kendisine farz olur. Bu kimselerin şahitlerin buluğa ermiş olmaları ve hür olmaları şart değildir. Buluğa ermiş olmak. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir sahabi ki 10 defa hac etmiştir, sonra da buluğa ermiştir, onun üzerine farz olan haccı eda etmek lazım gelir. Hadisi şerefini esas alan Hanefi fukahası, çocuklara hac farz değildir. Velilerinin yardımıyla haccı eda etseler dahi bu nafile tetavvu olur. Buluğa erdikten sonra farz olan haccı eda etmeleri lazım gelir hükmünde ittifak etmiştir. Vakit. Malum olduğu üzere haccın vakti Şevval, Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Bu süreye Eşhur-u Hac, hac mevsimi denir. Binaenaleyh bir kimseye haccın farz olması için vaktin bulunması da şarttır. Mesela Muharrem ayında haccın vücubunun diğer şartlarına haiz olan bir kimseye Şevval ayı girinceye kadar hac farz olmaz. Bu süre içerisinde vefat ederse hac ibadeti zimmetinde borç olarak kalmış değildir. Çünkü vakte hac mevsimine ulaşamamıştır. Nakil vasıtasını ve masrafları temine gücün yetmesi. Kur'an-ı Kerim'de ona bir yol bulabilenlerin beyti hac ve tavaf etmeleri Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Âl-i İmrân suresi 97 hükmü beyan buyurulmuştur. Sahabe-i kiram bu ayeti kerimede geçen ona bir yol bulabilenden neyin kastedildiğini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme sorduğunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevaben bu zat ve rahiledir buyurmuştur. Hanefi fukahası havaici asliyeden fazla olarak nakil vasıtasını teminle birlikte nafakası üzerine vacip olan kimselerin ve nefsinin yiyeceklerine sahip olmanın şart olduğunda ittifak etmiştir. Nakil vasıtası ya hacca gidecek müminin malı olmalı veya kiralamış bulunmalıdır. Ariyet, ödünç alma veya ibaha yoluyla nakil vasıtasına sahip olmak kafi değildir. Mekkeliler ve Mekke'nin civarında oturanlar için nakil vasıtasını temin şart değildir. Bunların yürümeye güçleri yetiyorsa hac kendilerine farz olur. Nakil vasıtasının bulunması uzaktan hacca gelecek müminler için şarttır. Ancak mükellefin hem kendisinin hem de aile fertlerinin yiyeceğini gidip dönünceye kadar bir yıllık değil temin etmiş olması şarttır. Buna gücü yetmiyorsa hac kendisine farz olmaz. Haccın edasının şartları. İbn-i Abid'in ikinci nevi edasının şartlarıdır. Bunların tamamı vücub şartları ile birlikte bulunursa o kimsenin bizzat hacca eda etmesi vacip olur. Vücub şartları tahakkuk eder de bunların bazısı bulunmazsa bizzat edası değil yerine bedel göndermesi veya ölürken vasiyet etmesi lazım gelir. Bunlar şu beş şarttır. Vücut sağlığı, yol emniyeti, hapsedilmiş olmamak, kadının mahremi veya kocasının bulunması ve iddet beklemek hükmünü zikretmektedir. Şimdi bunların mahiyetini izaha gayret edelim. Bedenen salim ve sıhhatli bulunmak. Bir kimseye haccı eda etmenin farz olması için o kimsenin bedeninin tam ve sıhhatli olması gerekir. Binaenaleyh felçli, yatalak ve iki ayağı kesik olana hac farz değildir. İbn-i Abid'in haccın bedeni sağlam olacaktır. Yani seferde lazım olan şeylere mani olacak dertlerden salim bulunacaktır. Binaenaleyh kötürüm, inmeli ve çok ihtiyar olup vasıta üzerinde kendiliğinden duramayacak kimselere, körlere, yedek yardımcı bulunsa bile ve sultandan korkusu olanlara bizzat hac etmeleri farz olmadığı gibi İmam-ı Azam'dan rivayet edilen zahir mezhebe göre bedel göndermek suretiyle de farz olmaz. Bu kavil İmameyn'den de bir rivayettir. İmameyn'den gelen zahir rivayete göre böylelerinin bedel

0: bedel göndermeleri icap eder ve arzları devam ederse bedel onlara kafidir. Arzları kalmazsa bizzat hacca tekrar ederler. Hasılı İmam-ı Azam'a göre sağlamlık vücubunun şartlarındandır. İmameyn'e göre ise vücubu edasının şartlarındandır. Bu hilafın, ihtilafın semeresi bedel göndermekle vasiyetin vacip olması hususlarında zahir olur. Bu sağlamken hacca kadir olmamakla kayıtlıdır. Eğer kudretli olur da hacca diye yola çıkmadan aciz kalırsa, boynuna borç olarak kalır ve bedel göndermesi lazım gelir. Hacca diye çıkar da yolda ölürse vasiyet etmesi vacip olmaz. Çünkü icaptan sonra gecikmiş değildir. Böyleleri bizzat hac etmeyi göze alırsa üzerlerinden borç sakıt olur. Tuhfenin zahirine bakılırsa İmameyn'in kavlini tercih etmiştir. İsmi Cabi de öyledir. Fetih sahibi de bunu kuvvetli bulmuş ve sağlamlığın vücub edasının şartlarından olduğunu kabul etmiştir. Bu satırlar Bahır ve Nehir'den alınmıştır. Hükmünü zikretmektedir. Yol emniyeti. İmam-ı Merginani, yol emniyetinin bulunması elbette lazımdır. Çünkü hacca gitmeye kudretin bulunması, yol emniyeti olmadan sabit olmaz. Hükmünü zikreder. Fetevâ-i Hindiyye'de, haccın edasının şartlarından birisinde yol emniyetinin bulunmasıdır. Ebu Leys, yol emniyetinin bulunduğu hususunda zannı galibi olan kimse üzerine hac farz olur, aksi takdirde farz olmaz demiştir. İtimat bu kavledir. Tebiinde de böyledir. Hükmü kayıtlıdır. İmam-ı Azam'dan gelen bir kavle göre yol emniyeti haccın farz olmasının vücubunun şartıdır. İbn-i Abidin, selamet galip olmakla yol emniyeti de şarttır. Fakih Ebu Leys bunu tercih etmiştir. İtimat bunadır. Deniz yolu ile gitmekten başka çare yoksa haccın sakıt olup olmayacağından ihtilaf edilmiştir. Bazıları sükut edeceğini söylemiş. Kirmani, gidilmesi adet olan deniz yolunda selamet galip görülürse hac vaciptir, aksi takdirde vacip değildir demiştir ki esah olan budur. Bahır, fetih sahibi diyor ki, öyle görülüyor ki selamet galip görülmesiyle birlikte korkunun galip görülmemesi de muteberdir. Hatta yağmacılık olduğu ve eşkıyanın galip geldiği defalarca tecrübe edilmekle korku galip görülür veya bir eşkıya taifesinin yolu kestiği hem kuvvetli olduğu duyulur da hacılar onların karşısında kendilerini zayıf hissederlerse hac vacip olmaz. Razi'nin Bağdatlılardan hac sakıttır diye verdiği fetvaya İskaf'ın 636 yılında ben haccın zamanımızda farz olduğunu söyleyemem demesine ve Selci'nin Horasanlılara falan seneden beri hac yoktur sözüne gelince bunlar yağmacılığın ve yolda korkunun galip olduğu vakitlerden söylenmiş sözlerdir. Sonra Allah'a hamdolsun bu korku kalmamıştır. Hükmünü zikrediyor. Hapsedilmemiş olmak. Haccın edasının şartlarından birisinde hapsedilmemiş olmaktır. Fetevâ-i Hindiyye'de hapiste bulunanlara ve insanları hacca gitmekten men eden bir sultanın, siyasi yönetimin tebaasından olanlara da haccın edası farz değildir. Keza bu gibi kimselerin bedel göndermeleri de farz değildir. Nehrul Faik'te de böyledir. Hükmü kayıtlıdır. Kadının mahreminin veya kocasının bulunması. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin elbette bir kadın kendisiyle birlikte bir mahremi bulunmadığı sürece hac etmesin hadisi şerifini esas alan Hanifi fukahası, kendisiyle Mekke arasında 3 günlük mesafe bulunan kadının genç olsun ihtiyar olsun hacca eda edebilmesi için yanında mahreminin bulunması şarttır hükmünde ittifak etmiştir. Malum olduğu üzere 3 günlük yol seferilik hükmünü ortaya çıkarır. İbn Abidin, seferde yani 3 gün 3 gecelik yolda akıl bali bir koca veya mahrem lazımdır. Bundan az olursa bir hacet için mahremsiz gidebilir. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ile İmam Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh'ten bir rivayete göre kadının bir günlük yola mahremsiz gitmesi mekruhtur. zaman bozulduğu için fetvanın buna göre olması gerekir. Lübab şerhi, Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri şu hadiste bunu teyit eder. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadının bir gün bir gecelik yola mahremsiz gitmesi helal olmaz. Müslim'in bir rivayetinde bir gecelik yola, diğer bir rivayetinde bir günlük yola demiştir. Lakin fetihte mezhep birinci kavil olduğuna göre kadın ile Mekke arasında 3 günlükten az bir mesafe bulunursa kocası onu hacdan men edemez demiştir. Bu ibaredeki koca veya mahrem tabirleriyle aşağıda gelecek iddete bulunmamak kaydı kadına mahsus 2 şarttır. Diğer şartlar erkekle kadın arasında müşterektir. Mahrem, akrabalık veya süt yahut damatlık dolayısıyla kadını ebediyen nikahını alamayan erkektir hükmünü zikreder. Fetevai Hindiye'de mahremin emniyetli, akıllı ve büluğa ermiş olması şarttır. Mecusi olan bir mahrem, eğer kendisinin mezkur kadınla nikahlanmasının mübah olduğuna itikat ediyorsa, bu kadın onunla yolculuk yapamaz. Serasi'nin Muhitinde de böyledir, hükmü kayıtlıdır. Yanındaki mahremin hac masraflarını kadının bizzat ödemesi gerekmez. Esasen bu hususta 2 ayrı kavil bulunduğu için bazı çevreler sırf hac süresince evlenme hadisesini gündeme getirmektedirler. İbn-i Abid'in bu hususta 2 kavil vardır. Bu 2 kavil koca ve mahrem bulunması vücubunun şartı mı yoksa vücubu edanın şartı mı olduğuna iptina eder. Fetih sahibinin tercih ettiği sıhhat ve yol emniyetiyle birlikte vücubi edanın şart olmasıdır. Binaenaleyh hacca hastalık veya yol korkusu yol emniyetinin bulunmaması mani olur. Yahut kadına koca veya mahrem bulunmazsa haccı vasiyet etmesi vacip olur. Mahremi yoksa kadına evlenmesi vacip olur. Birinci kavle göre hiçbir şey lazım gelmez. Nitekim Bahır'da da böyle denilmiştir. Nehir'de şöyle denilmektedir. Bedai sahibi birinci kavli sahih bulmuştur. Nihayet sahibi ise kadıhana uyarak ikinciyi tercih etmiş. Fetih sahibi de bunu kabul etmiştir. Ben derim ki lakin lübab sahibi bu kadına evlenmek vacip olmadığına kesinlikle hükmetmiştir. Halbuki kendisi mahrem ve koca bulunmasını edasının şartı kabul etmiştir. Cevhere sahibiyle İbni Emir Hacı Menasik'te bunu tercih etmişlerdir. Nitekim Musannıf bunu Minah adlı eserinde bildirmiş. Bunun vecihi şudur. Evlenmekle kadının maksadı hasıl olmuyor. Çünkü kocası ona malik olduktan sonra onunla hacca gitmekten vazgeçebilir. O da yani kadın da kendisini ondan kurtaramaz. Çok defa da kocası ona uymaz. Böylece ondan zarar görür. Hükmünü zikreder. Konuya açıklık getirir. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh kadının kocası veya mahremi olmadan hacca gitmesinin yasaklanmasının emniyetle ilgili olduğunu esas almış ve kadınlar birbirine güvenen bir cemaat halinde olursa hacca gitmeleri caiz olur. Zira emniyet hasıl olmuştur hükmünü beyan eder. Amelde Hanefi mezhebini taklit eden bir kadın kocası veya mahremi olmadan hacca giderse durum ne olur sualine cevap arayalım. İbn Abidin, kadın mahremsiz hac ederse kerahatle caiz olur. Bu kerahat tahrimidir. Çünkü Sahihan'ın yani Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadiste bu yasaklanmış. Kadın 3 günlük yola mahremsiz gidemez buyurulmuştur. Müslim'in bir rivayetinde veya kocasız gidemez ifadesi vardır hükmünü zikreder. Kadın şartları haiz bir mahremi olduğu zaman kocasının izni bulunmasa dahi hacca gidebilir. Zira kocasının hakkı farzları iskat edemez. Hac ibadeti ise farzdır. Ancak nafile hac hususunda kocasının izni olmadan yola çıkamaz. Zira kocasının nafile hacdan men etme hakkı mevcuttur. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh hac konusunda kocanın iznini şart görür. İndet içinde olmamak. Kadınlar için haccın edasının şartlarından birisinde iddet müddeti içinde olmamasıdır. Fetevai Hindiye'de kocası ölmüş veya kocası tarafından boşanmış olan bir kadına haccın farz olması için bu kadının iddetinin bitmiş olması şarttır. Tahavide de böyledir. Kadın ölüm veya talak iddeti içindeyken hacca gidemez, hükmü kayıtlıdır. Haccın edasının sahih olmasının şartları. İbn Abidin haccın şartlarını izah ederken, üçüncü nevi edanın sahih olmasının şartlarıdır ki 9'dur. İslam, ihram, zaman, mekan, temyiz, akıl, özür hali müstesna olmak üzere fiilleri kendi yapması, cinsi münasebette bulunmaması ve haccı ihrama girdiği yıl eda etmesi. Dördüncü nevi haccın farz namına olmasının şartlarıdır. Bunlar da 9'dur. İslam, İslam'ın ölünceye kadar devamı, akıl, hürriyet, bülû, kudreti varsa bizzat eda etmesi, nafileye niyet etmemiş olması, haccı bozmamak ve başkası namına niyetlenmiş olmamak hükmünü beyan etmektedir. Fetevâ-i Hindiyye'de haccın sahih bir şekilde eda edilmiş olması için 3 şart vardır. Bunlar ihram, zaman, mekandır. Siracül ve Haç'ta da böyledir denilmektedir. Esasen bu iki sınıflama arasında herhangi bir ihtilaf yoktur. Zira İbn Abidin zikrettiği 9 şartın 6'sı bütün hac boyunca gözetilmesi gereken hususlardır. İhram, zaman ve mekan ise her ikisinde de ortak şartlardır. Haccın farzları. Molla Hüsrev, ihrama bürünmek, giymek, Arafat'ta vakfe yapmak ve ziyaret tavafında bulunmak haccın farzlarıdır. Şayet bunlardan birisi eda edilmese hac batıl olur ve gelecek yılda kaza etmek icap eder. İhrama bürünmek tıpkı namazdaki iftidah tekbiri gibi şarttır. Geriye kalanlara, yani Arafat'ta vakfeye durmak ve ziyaret tavafı yapmak haccın rükünleri de denilmiştir. Hükmünü zikreder. Dürr-ül Muhtar'da haccın farzları 3'tür. Birincisi ihramdır. İhram başlarken şarttır. Sonu itibariyle ona rükün hükmü verilir. Hatta hacca yetişmeyene gelecek sene kaza etmek için ihramda kalmak caiz değildir. İkincisi Arafat'ta vakfe zamanında durmaktır. Arafat, Mina tarafında bir yerin ismidir. Tanışma manasına gelen marifetten yapılmış bir ismi cemidir. Bu yere Arafat denilmesi, Hazreti Adem aleyhisselam ile Hazreti Havva'nın orada tanıştıkları içindir. Üçüncüsü ziyaret tavafının ekserisidir. Bunların ikisi rükündür, hükmü kayıtlıdır. İbn Abidin bu metni şerh ettikten sonra temime diyerek bu farzlara şunların da eklenmesi gerektiği üzerinde durur. Haccın farzlarından şunlar kaldı. Tavafa niyet, farzlar arasında tertip. Evvela ihram, sonra vakfe, sonra ziyaret tavafı yapılacak. Her farzın vaktinde yapılması. Şu halde vakfe Arefe gününün zevalinden bayram gününün fecrine kadar yapılacak. Ziyaret tavafı ondan sonra ömrünün sonuna kadar yapılabilir. Bir de yeri, yani vakfe yapmak için Arafat'tan bir yer ve tavaf için Kabe'nin kendisi, vakfeyi yapmadan cimayı, yani cinsi münasebeti terk etmek de farzlardan sayılmıştır. Haccın vacipleri. Fetevâ-i Hindiyye'de haccın vacipleri şunlardır. Müzdelife'de vakfe, Safa ile Merve tepeleri arasında say etmek, cemreleri taşlamak, yani şeytan taşlamak, saçları tıraş etmek veya kısaltmak ve sader, veda tavafını eda etmek. Tahavi şerhinde de böyledir, hükmü kayıtlıdır. Müzdelife'deki vakfeye cem adı da verilir. Bu şekilde isimlendirmenin sebebi, Hazreti Adem aleyhisselam ile Hazreti Havva radıyallahu anhuma'nın bu mahalde bir araya gelip gerdeğe girdikleri içindir. Bu hadisenin insan neslinin ortaya çıkması noktasında önemi büyüktür. Safa ile Merve arasında say etmek, Hanefi mezhebinin müştehit imamlarına göre vacip, diğer 3 mezhebin imamlarına göre rükündür. Safa ile Merve, Kabe'nin yakınında karşı karşıya bulunan 2 tepedir. Safa denilmesi, üzerinde Sad ve Tullah olan Adem aleyhisselam oturduğu içindir. Merviye de üzerinde kadın, yani Hazreti Havva oturduğu için bu isim verilmiştir. Müennes olması bundandır. Haccın sünnetleri. Fetva-i Hindiye'de haccın sünnetleri kudüm tavafı yapmak, erkeklerin kudüm ve ziyaret tavafında remel yapmaları. Remel, adımları kısaltıp omuzları silkerek çalımlı bir şekilde yürümektir. Tavafın ilk 3 şavtında yapılır. Safa ile Merve arasında say ederken, orada bulunan iki direk arasında erkeklerin süratlice geçmeleri, bayram gecelerinde Mina'da yatmak, Arefe günü güneş doğduktan sonra Mina'dan Arafat'a gitmek, Müzdelife'den Mina'ya bayram günü sabahı henüz güneş doğmadan hareket etmek, Müzdelife'de gecelemek ve cemreler arasında şeytan taşlama esnasında tertibe riayet etmektir. Bahru Raik'te de böyledir. Hükmü kayıtlıdır. Haccın edepleri. Hacca gitmeye niyet eden mükellefin borçlarını ödemesi esastır. Bilhassa üzerinde zekat ve öşür borcu varsa mutlaka bunları eda etmelidir. Dürr-ül Muhtar'da haccın nevileri üzerinde durulurken hac bir defa farzdır. Çünkü onun sebebi Beytullah'tır. O ise birdir. Birden ziyadesi nafile olur, bazen de vaciptir. Nitekim mikatı ihramsız geçerse böyledir. Çünkü ileride izah edeceğimiz veçi ile o kimseye iki ibadetten biri vacip olur. Eğer haccı tercih ederse vücutla vasıflanır. Bazen haram olmakla da vasıflanır. Haram malla hac böyledir. Kerahatle vasıflandığı da olur. İzni gereken kimseden izinsiz hacca gitmek böyledir. Nevazil'de beyan edildiğine göre, çocuğun henüz sakalı bitmemişse, sakalı bitinceye kadar babası haccına mani olabilir. Hükmü beyan edilmektedir. İbn-i Abid'in bu metni şerh ederken, haram malla hac böyledir. Bahır'da da böyle denilmiştir. Bunu riya için yapılan hacla temsil etse daha iyi olurdu. Zira denebilir ki, haccın kendisi, mekanı mahsusu ziyarettir ve haram değildir. Haram olan, haram malı harcamaktır. Bunların arasında ise telazüm yoktur. Birinden diğeri lazım gelmez. Nasıl ki gasp edilen yerde namaz kılmakla farz yerine geçer, haram olan gasp edilmiş yerin meşgul edilmesidir. Fiil namaz olduğu için haram edilmiş değildir. Çünkü farzın haramla vasıflanması mümkün değildir. Burada da öyledir. Zira haddi zatında hac emredilmiş bir ibadettir. Haram olması sarfiyet cihetiyledir. Galiba ona haram denmesi malın hacda dahlü tesiri olduğundandır. Hac bedenin ameliyle maldan mürekkeptir. Nitekim arz etmiştik. Onun için bahır sahibi hacca giden kimse helal nafaka toplamaya çalışır. Çünkü haram malla hac kabul edilmez. Nitekim hadiste beyan buyurulmuştur buyurmaktadır. Sonuç olarak hacca niyet eden mükellefin sırf Allahu Teala Celle Celaluhu'nun rızasını gözetmesi ve helal malla yola çıkması esastır. Zekatı ve öşürü eda edilmemiş mal hac ibadeti için elverişli değildir. Fetva-i Hindiye'de haccın edepleri beyan edilirken hacca gidecek olan mükellef borçları varsa ödemelidir. Hacla ilgili olarak akıl ve rey sahibi olan kimselerle istişare etmesi gerekir. Yol arkadaşları ve vasıta hususunda istihare etmelidir. Hac yolculuğu esnasında her türlü gösteriş ve riyadan sakınmalı, ihlas hususunda titizlik göstermelidir. Kendisinde hakkı bulunan kimselerin haklarını ödemeli ve helalleşmelidir. Beraber çalıştığı mesai arkadaşlarıyla kimselerle de helalleşmesi gerekir. Fethul Kadir'de de böyledir. İbadetlerindeki namaz, zekat, öşür vesaire noksanlıkları kaza etmeli, bunlardan dolayı kazaya bıraktığı için pişman olmalı ve bir daha yapmamaya kati olarak niyet etmelidir. Bahru Raik'te de böyledir. Bir ameli başkası görsün, başkası işitsin diye yapmaktan, övünmekten ve her türlü ihtişamdan sakınmalı, tevazu içinde olmalıdır. Bu sebeplendir ki, bazı alimler hac yolunda mahmile, yani deve üzerinde iki kişinin oturabileceği süsle oturak binmeyi kerih bulmuşlardır. Ancak riya ve gösterişten uzak olursa mahmile binmek mekruh değildir diyenler de vardır. Tam helal olan bir nafaka ile hac etmelidir. Çünkü haram mal ile yapılan hac makbul olmaz. Zoraki alınmış bir mal ile hac eden kimsenin üzerinden hac farizası sakıt olmakla birlikte böyle yapmak haramdır. Fethul Kadir'de de böyledir. Yenabi'de hacca giden kimse ailesinin nafakasını noksansız olarak bırakır, hac yolculuğuna temiz bir nefis ile çıkar. Her yerde açık ve gizli, bilhassa hac yolculuğunda Allahu Teala Celle Celaluhu'dan daha fazla korkar. Allahu Teala Celle Celaluhu'yu bol bol zikreder. Öfkelenmez, işlerini vakarla ve sükunetle yapar. Lüzumsuz konuşmayı ve boş şeyleri terk eder denilmiştir. Tatarhaniye'de de böyledir denilmektedir. Esasen hacca giden kimsenin evinden çıkarken tıpkı dünyadan çıkıyormuş gibi hareket etmesi ve dünyevi endişeleri bir kenara bırakması lazımdır. Değerli dinleyenler, bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
1: Emanet ve Ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.
2: Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey iman edenler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki:
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki:
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Yalnız bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı, her gün yeniden, yeniden yemin ederiz, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane, tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize, ölüm bir son değil, diriliş bize, diriliş bize.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Bugünkü Ebu Talip özelliği taşıyan insanlara da şunu hatırlatmak gerekiyor. Yani siz Müslümanları seviyorsunuz, Müslümanları destekliyorsunuz, peygamberi koruyorsunuz ya da Kur'an'ı korumaya çalışıyorsunuz. Ama gelin Müslüman olun. Müslüman olmadığınız sürece, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmediniz ve İslam'ın gereklerini namazıyla, orucuyla, kulluğuyla kabul etmediniz ve pratikte göstermediğiniz sürece, bu desteğinizin size sadece cehennemde azabınızın azalmasına neden olacağını unutmayınız. Ama cehennemden kurtulmanın tek yolu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmek demek zorundayız. Şüphesiz ki Ebu Talip diğer zalimler gibi cehennemde ateş azabını görmeyecek ama onun gördüğü azap da cehennemde olacak. Bu insanlar Ebu Talip gibi olsa da, Ebu Talip gibi olmasa da, direkt peygambere ve Allah'a düşman olsa da, Allah'a ve peygambere düşman olmayıp peygamberi desteklemekle birlikte Müslüman olmasa da, kendilerinden başkalarına zarar vermezler, ancak kendilerini helak ederler, bunlar bilmiyorlar. Hele hele Allah'a ve peygambere savaş açanlar, Müslümanlara savaş açanlar sadece kendilerine zarar veriyorlar, başkalarına zarar veremezler ki.
0: Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar, kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah, hesabı seri bir biçimde görendir.

0: Yetişkinlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararlı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes.
2: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Fussilet 29. Cehennemliklerin duası. İnkar edenler, ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar, diyeceklerdir.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Nefsinle şiddetli bir şekilde mücadele et ki onun yularını ele alasın. Gözünü haramdan ayır. Duygularına hakim ol. İçgüdülerine karşı mukavemetli ol. Onu daima helale ve güzele yönelt. Onunla haram arasında engel ol.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net. Subhanallazi esra bi 'abdihi leylan min el-mescidil haram ila el-mescidil aqsa allazi barakna havlehu

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Şeytanın insana düşmanlığı. Şeytan sözcüğü Arapça uzaklaşmak anlamına gelen şetane veya öfkeden yanıp tutuşmak anlamına gelen şate sözcüğünden türetilmiştir. Bununla beraber şeytan sözcüğü insan, cin ve hayvan türü varlıklardan azgın, inatla karşı koyan, direnen ve yola gelmeyen bütün varlıklara ad olarak verilmektedir. Şeytanın böyle bir adla adlandırılmasının nedeni her türlü iyilik, güzellik ve hayırlı eylemlerden uzak olması ve iyiliği emredene baş kaldırarak ona isyan etmesidir. Biz burada şeytan sözcüğüyle insanlar tarafından görünmeyen cinlerden olan ve yüce yaratıcının merhametinden uzaklaştırılan iblis ve soyu ile onlara yardım edenleri kastetmekteyiz. Şeytanın iblis olarak adlandırılması onun Allah'ın rahmetinden ümit kesmesi nedeniyledir. Kur'an-ı Kerim iblisin insanoğluna düşmanlığı konusunu birçok yerde farklı üslup ve tarzlarda defalarca anlatır. Şeytanın Adem Aleyhisselam'a düşmanlığı Allah'ın onu diğer bütün varlıklardan üstün olarak yarattığı ve değer verdiği, yeryüzünde onu kendisine halife tayin ettiği ve bu yüzden saygının bir ifadesi olarak ona secde edilmesini emrettiği andan itibaren başlar. İblis, Allah'ın Adem Aleyhisselam'a secde etme emrine karşı gelmiş, böylece Adem Aleyhisselam'a ve onun soyuna karşı nefsinin derinliklerinden akıp gelen kin ve nefret, büyüklenme ve kendi dışındakileri küçümseme tutumu ortaya çıkmıştır. Kendisini yaratan Rabbinin emrine dedi ki, ben ondan daha hayırlı ve üstünüm. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan diyerek itiraz etmiş ve Adem Aleyhisselam'a secde etmemiştir. Bu itirazına dayanarak yaptığı isyan eylemi nedeniyle şeytan Allah tarafından kovulmayı ve merhametinden mahrum bırakılmayı hak etmiştir. Yüce Allah şu ayetle ne güzel ifade ediyor onun durumunu. Allah dedi ki, öyleyse çık oradan, cennetten. Çünkü sen artık kovuldun ve kıyamete kadar lanet senin üzerine olsun. Buna karşılık Allah düşmanının azgınlığı, kini ve nefreti daha da arttı. Allah'ın koruması altına aldığı kimselerin dışında Adem Aleyhisselam'ın soyunu doğru yoldan saptırmak ve bozulmalarını sağlamak için planını yaptı ve bunu şöyle ilan etti. Dedi ki, Rabbim, beni kışkırtıp saptırmandan dolayı and olsun. Ben de yeryüzünde onlara sana baş kaldırmayı ve dünya tutkularını süsleyip çekici kılacağım. Ve onların tümünü mutlaka sana karşı kışkırtıp saptıracağım. Ancak onlardan muhlis olan kulların hariç. Her türlü noksanlıktan ve eksiklikten uzak olan Yüce Allah, kendisinin bildiği ama biz insanların bilmediği bir hikmet gereği Adem Aleyhisselam ve eşinin yeryüzüne inmesini, soyunun orada belli bir süre yaşamasını, iblis ve yardımcılarının Adem Aleyhisselam'ın soyundan bazı insanları etkileyerek doğru yoldan saptırmalarını diledi. Bunu insan için bir sınama ve deneme vesilesi yaptı. İnsanoğlunun bu deneme ve sınamada dayanıklı ve başarılı olması, içinde bulunduğu durumu daha iyi kavraması ve sürekli bu durumun bilincinde olması için Allah, akıl ve irade vererek insanı destekledi. Peygamberler aracılığı ile onu bu dünyada mutlu edecek yolu ona gösterdi. Şeytanın kurduğu tuzaklardan, insanı kötülükleri yöneltmek için yapacağı kışkırtma ve fitnelerden sakındırdı. Birçok Kur'an ayetinde bu durum açık bir şekilde dile getirilir. İşte bu ayetlerden sadece birkaçı. Gerçekten şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O kendi grubunu ancak çılgınca yanan ateşin halkından olmaya çağırır. Ey Ademoğulları, ben size ant vermedim mi ki şeytana kulluk etmeyin? Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Sadece bana kulluk edin, doğru yol budur. Andolsun o sizden birçok insan neslini saptırmıştı. Yine de aklınızı kullanmıyor musunuz? Yüce Allah bu son ayette şeytana itaat etmeyi ona ibadet etmek olarak kabul etmektedir. Çünkü itaat şeytanın verdiği vesveselere kulak verip onun isteklerine boyun eğmek, kışkırtmalarına ve saptırmalarına olumlu cevap vermek, sahte ve gerçekçi olmayan temenni ve isteklerini doğrulamak anlamına gelmektedir. Halbuki o insanoğlunun en azılı düşmanıdır. Bu yüzden onun kışkırtma ve saptırmalarına karşı son derece dikkatli olmak, bunun farkında olup ondan sakınmak ve kötülüklerine karşı korunmak gerekir. Zira o bizim gibi nice insanları doğru yoldan saptırmıştır. Onun bu saptırma görevi aklı yerinde ve sağlam olanlar için bir ibret olması gerekmez mi? Sağlıklı bir akla sahip olanlar için asıl olan düşmanlarının yapabilecekleri kötülüklere karşı dikkatli olmak ve verebilecekleri zararlardan korunmak için tedbirler almaktır. Yoksa kendisini onlara teslim etmek veya onların kontrolü altına girmek değildir. Aksi halde insan kendi iradesiyle kendisini düşmanına teslim etmiş olur ve varlığına son vermek isteyen orduları karşısında görür. O halde şeytanın hile ve oyunları, kurduğu tuzaklar hedefteki insana nasıl görünmektedir ki bu oyunlar o kişiyi doğru yoldan ayırmakta ve onu derin bir sapıklığa düşürmektedir. Doktor Ahmet Karsuk, Manevi Gelişimin Önündeki Engeller.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih suresini okut. Yalnızlığı gür mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secde. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dağılmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım aksa, gözyaşım aksa. Dünyadaki Kevser'im Mescid-i Aksa, vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
3: Unadikum أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم

0: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten, en kalbi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi Orta Düzey Dersler'de yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 130. sayfasında yer alan 5. alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Bu alışmanın başlığını programımızın bir önceki bölümünde okuduk ve sizden verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere yezhebu fiilinin değişik sigalarını uygun biçimde yerleştirmeniz gerektiğini izah ettik ve burayı size ödev olarak tevdi ettik. Siz umarım ödevlerinizi yaptınız. Şimdi ben çözümleri verince kendi cevaplarınızı kontrol etme fırsatı bulmuş olacaksınız. Birinci cümleyi hadis altında örnek olarak verdim size önceki bölümde. Yuridut tullabu en denilip boş bırakılan yere yezhebu şeklinde bu fiilin, söz konusu fiilin cem gaib sigasını getirmeniz gerektiğini ifade ettim. Yuridut tullabu en yezhebu ilal muthafi gaden. Öğrenciler yarın müzeye gitmek istiyorlar anlamında bir cümle dedik. Şimdi ikinci cümleye bakalım. Ya Usametu eturidu en tezhebe ila mektebil beridi lite'huzel berkiyyete. Ya Usame eturidu en tezhebe ila mektebil beridi. Postaneye gitmek istiyor musun? لِتَأْخُذَ الْبَرْقِيَّةَ telgrafı almak için. Üsame, telgrafı almak için postaneye gitmek istiyor musun? İster misin? Anlamında bir cümle. Cümle 3, el cümle salise. اَنَا اُرِيدُ اَنْ اَذْهَبَ اِلَى بَلَد۪ي فِي عُتْلَةِ الصَّيْفِ. Ben yaz tatilinde memleketime, ülkeme gitmek istiyorum anlamında bir cümle. El cümle rabi'a, dördüncü cümle. Yuridu ammi en yezhebe ila cüddete li yeşteriye seyyaraten. Amcam bir otomobil satın almak için Cidde'ye gitmek istiyor. Bu cümleyi de bu şekilde çeviririz, tercüme ederiz dilimize. El cümle al-khamise, beşinci cümle. Eyne turidne en tezhebne ba'ded dersi ya ehevatu. Bacılarım, dersten sonra nereye gitmek istiyorsunuz? Anlamında bir cümle. El cümle sadise, altıncı cümle. Nahnu nuridu en nezhebe ila Pakistan'a fil usbu'il mukbili. Biz gelecek hafta Pakistan'a gitmek istiyoruz. El cümle sabi'a ehevati yuridne en yezhebne ilel mektebeti hazel mesa'e. Ehevati yuridne, kız kardeşlerim istiyorlar. Ne istiyorlar? En yezhebne ilel mektebeti hazel mesa'e. Bu akşam kitap evine gitmek istiyorlar veya kütüphaneye gitmek istiyorlar. El cümle semine, sekizinci cümle. Ummi turidu en tezhebe ile saydeliyeti li teşteriye devaen. Annem bir ilaç almak için eczaneye gitmek istiyor. Karşı sayfaya geçiyoruz sevgili öğrencilerim, sayfa 131'e. Bu sayfa başında 9 numaralı cümleyi görüyoruz. Meta turidina en tezhebi ilel musteşfa li iyadetil haleti ya umme kulthum. Meta turidina en tezhebi ilel musteşfa. Hastaneye ne zaman gitmek istiyorsun? Li iyadetil haleti, teyzeye geçmiş olsun demek için. Burada el-hale kelimesinin marife kullanılmasından hareketle senin teyzen şeklinde bir anlamla da tercüme edebiliriz. Teyzene geçmiş olsun veya teyzenin ziyareti için, iyadeyi ziyaret veya geçmiş olsun anlamıyla tercüme edebiliriz. Li'iyadetil haleti ya umme kulsum. Ümmü Gülsüm, teyzenin ziyareti için hastaneye ne zaman gitmek istiyorsun? Ne zaman gitmek istersin? Anlamında bir cümle. El cümlel aşira, 10. cümle. Ya ihvanu eturidune en tezhebu ila hadigatil hayavanatil yevme. Ya ihvanu, kardeşler. Eturidune en tezhebu ila hadigatil hayavanatil yevme. Bugün hayvanat bahçesine gitmek istiyor musunuz? İster misiniz? Anlamında bir cümle. Peki efendim, şimdi 5 numaralı alıştırmanın tamamlanmasını mütakiben sıradaki alıştırmaya, 6. alıştırmaya geçelim. Ekmil kulle minel cümelil atiyeti bi vada'i fi'lin mudari'in münasibin başlığını görüyoruz 6. alıştırmada. Ekmil kulle minel cümel atiye. Aşağıdaki cümlelerin her birini tamamla. Bi vada'i fi'lin muzari'in münasibin. Uygun bir muzari fiil yerleştirerek. Uygun bir muzari fiil yerleştirerek aşağıdaki cümlelerin her birini tamamla. Anlamında bir başlık görüyoruz 6. alıştırmada. Bu alıştırmada boş bırakılan yerlere cümlenin anlamına uygun biçimde tamamlayacak uygun muzari fiiller getireceğiz. Birinci cümle, el cümletul ula, haracat tullabu minel fusuli li ya'rifu sebebed davdai. Boş bırakılan yere bilmek, öğrenmek veya bildi, öğrendi, tanıdı anlamını taşıyan arafe fiilinin muzarisinin buradaki boşluğa getirilmesi gereken sigasını getirdim. Şöyle ki, cümlenin failine, öznesine bakacak olursak, cümlenin faili, öznesi et-tullab kelimesidir. Sayısı bakımından cem, cinsiyeti bakımından müzekkerdir. Öyleyse ya'rifu muzari fiilinin çekiminde cem gaib siganın buraya getirilmesi gerekmektedir. Cem gaib siga, Arapça sarf bilgisi kitaplarında yer aldığı biçimiyle, klasik şekliyle ya'rifu fiilini gaib sigalar için şöyle çekeriz. Müfred gaib siga ya'rifu, müsenna ya da tesniye gaib siga ya'rifani, cem gaib siga ise ya'rifu nedir? Ya'rifu, ya'rifani, ya'rifune. Yeclisu, yeclisani, yeclisune de olduğu gibi. Peki şimdi ben buraya ya'rifune'yi getireceğim, getirdim. Ve fakat dikkat ederseniz li ya'rifune demedim. Ne dedim? Li ya'rifu dedim. Bu şekilde kullanmamın sebebini şöyle izah edeyim. Şimdi anlam bakımından bu cümleyi tercüme ederken öğrenciler gürültünün sebebini öğrenmek için sınıflardan çıktılar deriz. Peki öğrenciler sınıftan niçin çıktılar? لِيَعْرِفُوا سَبَبَ الضَّوْضَاءِ. Muzari fiilin başında bulunan li, için anlamındaki li harfinin, harfi cerrenin muzari fiili nasbetme Yani sonu nunla biten sigasının sonundaki nununu düşürme yetkisi, salahiyeti, imkanı bulunmamaktadır. Programlarımızda geçtiğimiz bölümlerde üzerinde durduk. Bu li veya bu lama, lamut ta'lil dendiğini, sebep bildirme lamı diye adlandırıldığını ve kendisinin muzari fiili nasb etme yetkisi olmadığını ve fakat kendisiyle kendisinden sonra gelen muzari fiil arasında eni maslariye diye adlandırdığımız bir nasb edatı bulunduğunu, kendisinden sonra gelen ve nasb edilmiş olan muzari fiilin nasb edilme sebebinin mahzuf yani gizli, yazılmayan, ortada olmayan, görünmeyen bir en olduğunu söyledik hatırlarsanız. Bu bakımdan buradaki yarifune fiilini yani cem gaib sigayı yarifune şeklinde değil yarifu şeklinde söz konusu fiilin sonunda yer alan nun harfinin hazfi ile yazmamız gerekiyor ki söz konusu fiilin mansup olduğu yani merfu olmadığı anlaşılsın. Peki bu açıklamalardan sonra ikinci cümleye geçelim. El cümle saniye. Min eyye iza'atin turidune en denilip boşluk bırakılmış. Burada şunlara dikkat edeceğiz. Birinci cümlede söz konusu cümlenin failinin ettullab oluşundan hareketle boş bırakılan yere getireceğimiz fiilin sigasını cem gaib olarak tespit etmiştik. Burada da min eyye iza'atin turidune denildiğine göre birinci cümlede ettullabın altını çizip boşluğa getirmeniz gereken muzari fiilin kipini, sigasını söz konusu ettullaba göre tercih ve tespit ettiğinizden hareketle ikinci cümlede şu an okuduğumuz cümlede turidune fiilinin altını çizip bundan sonra gelen eni takip edecek olan muzari fiili yani enden sonra getirilecek olan muzari fiilin sigasını, kipini tespit ve tayin ederken turidune fiilinin sigasını göz önünde bulunduracak şekilde efendim enden sonra getirilecek muzari fiili bu şekilde tespit edeceğinizi göz önünde bulundurursanız boşluğa getireceğiniz fiilin kipinde, sigasında yanılmazsınız sevgili öğrencilerim. Hala ben anlayamadım, hala ben kavrayamadım hocam diyen öğrencilerim için şunu izah edeyim. Turidune fiili muzari fiil çekim tablosunda cem muhatap sigadır. Cem muhatap siga olduğuna göre enden sonra getirilecek olan muzari fiil de yani boşluğun kendisiyle tamamlanacağı muzari fiil de siga bakımından cem muhatap olmak durumundadır. Buraya getireceğimiz boşluğu kendisiyle tamamlayacağımız muzari fiili tespit ve tayin ederken sadece ve sadece yegane anlam bilgisinden hareket ediyoruz. Şöyle ki min eyyi iza'atin turidune en denilmiş, boşluk bırakılmış, el ahbara ya saadetu denmiş. Saade kelimesi seyit kelimesinin çoğuludur. Bir sonraki sayfada, sayfa 132'de el kelimatul cedide bölümünde söz konusu saade kelimesinin seyit, efendi, beyefendi anlamındaki seyit kelimesinin çoğulu olduğu bilgisine oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi bu cümleyi tercüme ederken efendiler, beyefendiler haberleri hangi radyodan nokta nokta nokta istersiniz? Ne kaldı geriye? O zaman o boşluğu dinlemek anlamındaki semi'a yesme'u fiiliyle tamamlamamız gerektiği ortaya çıktı. Öyleyse buradaki boşluklara getireceğimiz fiilleri tespit ve tayin ederken öncelikle anlam bilgisini göz önünde bulunduracağımızı ifade etmiş olalım. Bu fiilleri yani boşlukları kendileriyle tamamlayacağımız muzari fiilleri, bu fiillerin sigalarını tespit ve tayin ederken de başlarına gelen eni masdariyenin öncesindeki bölüme bakacağız. Haraca tullab bu minel fusuli cümlesinde et tullaba baktığımız İkinci cümlede min eyyi da'atin turidune cümlesinde turidune'ye baktığımız gibi. Peki turidune cem muhatap mı? Cem muhatap sıyga. O zaman boşluğa getireceğimiz yesme'u fiilinin efendim çekiminde cem muhatap sıygayı tercih edeceğiz demektir bu. Boşluğa semi'a fiilinin muzarisi olan yesme'u'nun cem muhatap sıygasını yazmak istersem tesme'une diye tespit eder, böyle yazarım. Ancak başında bulunan nasb edatı olan en-i maslariye diye adlandırdığımız en'in bulunması münasebetiyle ne yapacağım? Sonundaki onu düşüreceğim. Hatırlarsanız en-i maslariye'nin nasb edatı olduğunu, muzari fiilin bütün sigalarının başına geldiğini, muzari fiilin sonu nunla bitmeyen yani sonu nunsuz olan sigalarının sonunu fethalı okuttuğunu, muzari fiilde sonu nunla biten nunlu sigaların sonundaki nunları düşürdüğünü, bu nunları düşürme efendim durumunun iki sigada istisna olduğunu, cem gaibe ve cem muhatabe sigalarında bulunan nunlara dokunamadığını ifade etmiştik. O halde buraya getireceğimiz siga ne olacakmış? Tesme'u olacakmış. Hocam yeter yahu, niye bu kadar çok uzun uzun, yani böyle uzun uzadıya izah ediyorsunuz, anlatıyorsunuz derseniz, bunları belki de ömrünüzde, hayatınızda şu dakika itibariyle benden dinlediğiniz, dinlemeniz dışında başka bir ortamda, zamanda, mekanda dinleme fırsatınız olmayabilir. Şu anda bunu şayet iyi kavrarsanız, ömrünüz boyunca bu kavradığınız bilgiden istifade eder ve uygularsınız. Uygulamada zorlanmazsınız, kolaylıkla uygularsınız diye anlamanızın önündeki bütün engelleri, ama bütün engelleri kaldırarak size açıklamalarda bulunuyorum. Evet değerli öğrencilerim, sevgili dinleyicilerim, bu açıklamalardan sonra bu sayfada, sayfa 131'de yer alan 6. alışmanın 3. cümlesine geçebiliriz. El cümle selise, 3. cümle, ya Zeynebu eyyumkinu ki en denilmiş, boşluk bırakılmış. Peki şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Boşluğa getireceğimiz fiili tespit ve tayin ederken muhatabımız kim? Zeynep. Soruyu kime soruyoruz? Zeynep'e soruyoruz. Peki o zaman Zeynep bizim muhatabımız mı? Muhatabımız. Peki cinsiyeti bakımından da müennes mi? Müennes. Öyleyse cümlede en-i mastariyeden sonra gelen bölümü şöyle okuyalım bir bakalım. Hâzel unvâne billugatil fransiyyeti. Zeynep bu adresi Fransızca olarak şöyle yapman mümkün mü? Nedir o? Şöyle diyebiliriz mesela, Zeynep bu adresi Fransızca olarak yazabilir misin? Diyebiliriz. Veya okuyabilir misin diyebiliriz. Zeynep bu adresi Fransızca olarak okuyabilir misin? Peki Zeynep'ten adresi Fransızca olarak yazmasını ya da okumasını isteyeceksek, eğer gara e fiilini kullanacaksak ki muzarisi yakra'udur, enden sonra gelen boşluğu tekra'i şeklinde söz konusu muzari fiilin müfret muhatabe sigasıyla tamamlarız. Ya Zeynebu eyyumkinuki en tekra'i hazel unvane billugel fransiyye deriz. Eğer yazıp yazamayacağını soracaksak Zeynep'e, ketebe yektubu fiilinin, ki yektübü bize şu an asıl lazım olan, yektübü fiilinin muzari çekiminde yine müfred muhatabe sigayı kullanacağız. Ve ya Zeynebu eyyumkinuki en tektubi hazel unvane billugel fransiyye diyeceğiz. Dördüncü cümleye geçiyorum sevgili öğrencilerim. El cümle rabia. Haracetit talibatul cududu li denilip boşluk bırakılmış ve ilel mudirati denmiş. Haracati talibatul cududu. Yeni öğrenciler çıktılar. Peki burada söz konusu cümlenin faili kimdir? Et-talibattır. Et-talibatın sayısı bakımından cem, cinsiyeti bakımından müennes oluşundan hareketle, öncelikle anlam bakımından buradaki boşluğu uygun biçimde tamamlayacak olan fiil, gitmek anlamındaki zehebe yezhebudur. Peki o halde, efendim buradaki boşluğu tamamlayacağımız fiil yezhebu fiili olacaksa, bu fiilin sigasını, kipini tespit ve tayin ederken, cümlede yer alan et-talibat kelimesinin cem gaibe oluşundan hareketle, cem gaibe sigasında oluşundan hareketle, boşluğa getireceğimiz fiil cem gaibe sigada olacak. Yani haracati talibatul cududu liyezhebne ilel mudirati diyeceğiz. Kız öğrenciler, hangi kız öğrenciler? El cudud, yeni kız öğrenciler çıktılar. Peki niçin çıktılar? Liyezhebne ilel mudirati, müdirenin yani müdür hanımın yanına gitmek için. Haracati talibatul cududu liyezhebne ilel mudirati, yeni kız öğrenciler müdirenin yanına gitmek için çıktılar. Dikkat ederseniz burada boşluğu tamamlamak için kullandığımız yezhebu fiilinin cem gaibe sigasının sonunda yer alan nunun nisve diye adlandırdığımız nisve nununu, yani dişilik nununu düşürmedik. Niçin düşürmedik? Çünkü muzari fiil çekiminde cem gaibe siga olan, eğer yezhebu fiilinden bahsediyorsak, yezhebne sigasında yer alan nunla tezhebne sigasında yer alan nunlar, ki biz bunlara nunun nisve deriz, yani dişilik nunu deriz, bunlar düşmez. Yani bunlar için milletvekilidir desek yanlış olmaz. Yani bunların dokunulmazlığı vardır, başlarına gelen enemasları yenin bunlara tesiri olmaz. Efendim buraya kadar geldik, burada kalalım. Kaldığımız yerden programımızın gelecek bölümünde devam edelim inşallah. Bir sonraki bölümde görüşmek umut ve duasıyla. Fi emanillah.
0: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış.
2: Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun.
1: Namazını güzelce kıl. Onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar, kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah, hesabı seri bir biçimde görendir.

Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. Çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edenlere ve salih amel işleyenlere şöyle vaat etmiştir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliktirler.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem. قل للبرية عزمنا متوقد قدما سنمضي لن نعود إلى الورى حتى ترفرف في السماء راياتنا ويسود شرع الله أوطان الورى ما ضرنا ظلم الطغاة وبغيهم أو ساءنا قول الحسود المفترى فجهادنا حق ومنهجنا هدى وشيوخنا شهب وموطننا الذرى شهدت لنا البيض الرقاق بأننا أسد نموت ولا نذل ونسترى.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de aslan pençesinin zoruyla karnını doyurur. Hayattaki en büyük mutluluk kişinin sevildiğini bilmesidir. İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyin.
2: Özel efendim.

0: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tüm mevcudatı ol emriyle var eden, tüm mahlukat üzerinde tasarruf hakkına sahip olan, yaratan ve yaşatan Rabbimize hamdolsun, şükürler olsun. İki cihanda bizlere aziz olmayı öğreten Peygamberimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun âline, ashabına ve tüm müminlere salat ve selam olsun. Siz kıymetli dostlar, sizin de gününüz hayırlı olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Bu programımızda yine namaz nedir? Bunun açılımını yapmaya çalışacağız inşallah. Birçok programımızda namazın hikmetinden, öneminden, namazın ne olduğundan bahsetmiştik. Namazın ibadetlerin şahı olduğundan bahsetmiştik. Bu açıdan gerçekten toplumumuzda namazın öneminin, hassasiyetinin, hikmetinin iyi anlaşılması bakımından yine bu programımızda da namaz nedir diyoruz. Namazın manevi şartları, bunları daha önce anlatmıştık. İşte huzuru kalktı, tefehhümdü, yani anlamaktı, ta'zim, heybet, reca ve haya. İnşallah namazın kalitesinin artması veya nasıl bir namaz diyecek olursak, Allah Celle Celaluhu bizden huşulu bir namaz istiyor. Huşu ile kılınan bir namaz. Veya Kur'an-ı Kerim'de meal yapılırken, tercüme yapılırken karşılığı olarak doğru kılınan bir namaz, huşu ile kılınan bir namaz. Mü'minun suresinde قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, müminler felah bulmuştur, müminler kurtuluşa ermiştir. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, o kurtuluşa eren müminlerin ilk vasfı haşiyet içerisinde huşu ile dost doğru namazı kılanlar diye vasıflandırılıyor. Namaz kılıyoruz, yeter mi? Yetmez. Huşulu bir namaz. Gerçekten içi dolan, içi dolu olan bir namaz. Bizi cennete taşıyacak bir namaz. Veya Kur'an-ı Kerim'deki ifadeyle اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَانِ الْفَحْشَيْ وَالْمُنْكَرِ, bizleri kötülükten alıkoyacak bir namaz. Böyle bir namazı yakalamamız gerekiyor. Bu açıdan diyoruz ki huşulu bir namaz. Öyleyse huşu nedir? Hem namaz nedir? Bunun içinde de huşu nedir? Buna da inşallah cevap bulmaya çalışalım. Huşu boyun eğmek. Boyun neye eğilir? Eyvallah, teslim oldum demektir. Yani namaz kılarken, bu ibadette bulunurken, bu eylemi gerçekleştirirken Rabbimize karşı sonsuz tazim ile ve sonsuz haya ile ona yönelmek, boyun eğmek, boyun bükmek. Allah'a boyun büken bir insan da bir başka mahluka, bir başka kişiye asla boyun bükmez, boyun eğmez. Bir tek Allah'a boyun eğilir. Bu noktayı da iyi kavramak lazım. Yani huşu ile kılınan bir namaz aynı zamanda bana bir başkasına boyun eğmeyeceğimi, bir başkasına boyun bükmeyeceğimi, bir başkasının önünde el pençe divan durmayacağımı bana öğretir. Yani namaz dik duruşu bana öğretir. Bir başka anlamıyla huşu nedir? Huşu korkmaktır, haşyettir, saygı yüklü bir korku. Yani Allah'tan korkmaktır. Allah'tan haya etmektir. Tevazu göstermektir bir başka anlamıyla. Tevazu göstermek, yani mütevazi olmak. Kime karşı? Allah'a karşı. Allah'a karşı mütevazi olunursa insanlara karşı da mütevazi olunur. Ama Allah'a karşı mütevazi olmayı eğer beceremezsek insanlara karşı da mütevazi olamaz ve kaba saba hareketlerimiz de maalesef toplumda bir yer tutamayız dostlar.
2: Demek ki namazı da tevazu ile kılacağız. Namaz kılarken mütevazi olacağız. Bu da bizim açımızdan kaliteli bir namazı yakalamanın önemli maddelerinden biridir. Gittiğimiz mescitlerde, camilerde eğer kendimizi özel hissediyorsak, eğer kendimize orada bir rol biçiyorsak, o zaman namazdaki bu tevazuyu yakalayamaz ve namazın huşusunu da bulamayız dostlar. Namazda orta hali yakalamamız gerekiyor. Ne de böyle toplum içerisinde, camide, mescitlerde, cemaatle namaz kılınan yerlerde kendimize ayrı bir pozisyon da biçmiyoruz. Nasıl? İşte başı omuzuna düşmüş, üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi bir vaziyette namaz kılmıyoruz, mescide gitmiyoruz. Orta hali, orta durumu yakalıyoruz. Veyahut da kendimizi bazı insanlardan ayırarak, böyle kendimizi bir şey zannederek, efendim üstünlük taslayarak, kibirlik yaparak kesinlikle namaza yaklaşmıyoruz. Çünkü o namaz kaliteli bir namaz olmaz dostlar. Huşu nedir? Huşu sükundur. Yani sükunet içerisinde namaz kılmak. Peki öyle bir namazı yakalamak için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle dünyalık meşgalelerden, dünyalık düşüncelerden, dünyalık efendim oyalanmalardan kafamızı, kalbimizi, gönlümüzü arındırmamız gerekiyor. Aklımızda bin bir türlü hesapla, dünyalık hedefler, planlar, projelerle eğer namaza gittiğimizde biliyoruz ki o namaz huşulu bir namaz olmayacaktır. Kendimizi bundan sıyırarak huşulu bir namazı yakalama adına huşunun bu anlamını da iyi kavramak gerekiyor. Neydi? Sakin olmak, sükunlu bir şekilde namaza yaklaşmak. Aslında namaz, huşulu bir namazda ruh saygı duruşuna geçer. Allah Celle Celaluhu'ya bir saygı duruşudur huşulu bir namaz. Yani saygı yüklenmektir. Huşulu bir namazı yakalamak için saygı yüklenmektir. Bakıyoruz insanlara, kurumlara, kuruluşlara kutsallık yüklenerek saygı duruşuna geçiliyor. Oysa dostlar namaz bize şunu gösteriyor. Namazın kendisi bir saygı duruştur ve o saygı duruşu ancak alemlerin Rabbi, bizim yaratıcımız ve sahibimiz, melikimiz, terbiye edicimiz, her şeyin ona muhtaç olduğu, onun hiçbir şeye muhtaç olmadığı alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'yedir. Gerçek saygı duruş. Evet, bu bize haşyeti, bu bize huşuyu yakalatacaktır. Bir başka huşulu namazı kılabilmek için Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda olmanın heyecanını yaşayacağız dostlar. Değerli kardeşlerim, heyecan olacak. Namaza başlamadan önce heyecanı başlayacak bunun. Abdest bir heyecan, abdest almak. Namazın yaklaşması bir heyecan. Sonra ezanın okunması bir heyecan. Öyle bir heyecan ki gönülleri, kalpleri şöyle kıpırdatacak. Nasıl? Allah beni çağırıyor. Müthiş bir çağrı, kutsal bir çağrı. İnsanın gerçekten bundan daha güzel bir çağrı aldığına inanmıyorum. İnsan hayatındaki en önemli kutsal çağrılardan biri. Allah beni çağırıyor. Allah beni nereye çağırıyor? Beni kulluğa çağırıyor. Beni kendisine ibadete çağırıyor. Beni kul olmaya çağırıyor. Saygı duruşunu gerçekleştirmeme beni çağırıyor. Beni felaha çağırıyor. Yani beni kurtuluşa çağırıyor. Beni secdeye çağırıyor. Anların en mübareği, anların en kutsalına. Çünkü secde anıdır. Mekanların en kutsalı nasıl Kabe ise, anların en kutsalı secde anıdır dostlar. Beni secdeye çağırıyor. Ve secdede arzu halimi bildirmeye, derdimi ona anlatmaya, tüm hayatımın dilekçesini ona vermeye, ona sunmaya, Hastalıklarıma şifa, dertlerime derman, borçlarıma eda, tüm sıkıntılarıma, orada şifa bulmaya, çare bulmaya, çözüm bulmaya çağırıyor beni. Öyle bir çağrı ki ondan daha kutsal bir çağrı yoktur. İşte bu beni heyecanlandırmalı. Ama günümüzde genelde olduğu gibi heyecanlanlar eyvallah. Fakat bakıyoruz bazı insanlar ezan okunduğunda ezanın sesini bile duymuyorlar. Ezan belki de bazılarına hiçbir şey ifade etmiyor. Ama elhamdülillah ben Müslümanım diyen aklı başında bir insan, çocuk olmayan ergenlik çağına varmış biri için eğer ezan hiçbir şey ifade etmiyor ve ezan onu heyecanlandırmıyorsa dostlar, bir imanımızı ve Müslümanlığımızı şöyle bir kontrol altına almamız gerekiyor. Bir kontrol etmemiz gerekiyor. Hani deniliyor ya, bir atasözü vardır. Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz diye. Çok yüksek sesle ezan okunuyor. 2-3 dakika sonra soruyorsun, ezan okundu mu diye. Adam hatırlamıyor, bilmiyorum diyor. Niye? Çünkü gözü namazda yoktur ki. Ezan sesini de duymuş olsun. Bir Müslüman için bundan daha vehim, efendime söyleyeyim, daha korkunç bir şey olamaz. Onun için namaz bizi heyecanlandırmalı. Ezan bizi heyecanlandırmalı. Huşulu bir namazdan bahsediyoruz dostlar. Yani huşulu bir namaz kılmak için ne yapmamız lazım diye bir başka maddesine bakıyoruz. Huşunun içtenlikle yakından bir alakası var. İçten olmalıdır. Yani heyecanla namaz beklenmeli ve o namazı eda ederken içtenliği, samimiyeti kesinlikle elden bırakmamak gerekiyor. O içtenlik olmazsa zaten iş kıvamına varmaz. Gerçek anlamını bulmaz. İnsan da kendi gönlünde, kendi kafasında, kendi fikrinde ya bu olmadı der. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh bazen diyor namaz kılardı, namazı bitirirdi, sonra bu namaz olmadı derdi. Niye olmadı? İşte artık o içtenliği mi yakalayamadı, o heyecanı mı bulamadı, yoksa o saygı duruşunu mu gerçekleştiremedi, yoksa o boyun bükmeyi, yoksa Allah'a o saygı yüklü haşyeti, korkuyu mu tam yakalayamadı, yoksa gereği gibi tevazu mu gösteremedi, yoksa sükunu kalp ile, tam bir teslimiyet ile acaba namazı bitiremedi. Neydi bilmiyoruz. Huşu ile olan namazlarda bu özellikler var. Ama o olmadı der, yeniden başlar, yeniden namazını kılardı. Gerçekten bu da çok güzel bir örnek. Çok güzel, bizleri telakki eden bir örnek dostlar. Evet, huşu peki nerede olacak? Huşu kalpte olacak, bir. Bedende olacak, iki. Ve seste olacak, üç. Huşu sesimize de yüklenecek, kalbimize de yüklenecek ve bedenimize de yüklenecek. O zaman formül tamamlanıyor. İnşallah dua ediyoruz, Rabbim bize böyle bir namazı nasip eylesin. Yani huşulu bir namazı nasip eylesin. Evet. Bir başka anlamıyla huşulu namaz kimin huzurunda olduğunun bilincinde olmaktır. Emre boyun eğmektir dostlar. Huşunun en çok arandığı yer namazdır. O halde canın, cananın, malın, servetin ve şöhretin değil, namazın derdine düşmek. Yani dert namaz. Huşulu bir namazda dostlar akıl durur, iman konuşur. Bakın, aklımızın almayacağı bir olay. Ebu Talha radıyallahu anh. Çok güzel bir bahçesi var, hurma bahçesi. Çok da güzel bir suyu var. Kuyu suyu, soğuk, berrak bir su. Orada namaza duruyor. Ve bir kuş geliyor, rengarenk.

0: şu kovduğu bir sürü cevap aklımıza gelecek bu soruya. Ama Ebu Talha'nın imanını konuşturduğu ve o bahçeyi bir başka fakire tasadduk ettiği, sadaka olarak verdiği, infak olarak verdiği inanın bugün birçoğumuzun aklına gelmez. Niye? Çünkü biz hep aklımızı çalıştırıyoruz. İmanımız çok az devreye giriyor. İstisnaları burada bu durumun içine almıyorum, onlar hariç. Ebu Talha gibi bir namaza sahip olanlar. Onlar anlarlar benim bu verdiğim misali. Ama yok, en çok aklıyla hareket edenler, imanı devre dışı bırakanlar, olur mu ya, bu da akıl işi mi derler. Ama Ebu Talha aklın durduğu, imanın konuştuğu yer diyoruz ya, imanını konuşturarak, vay sen misin? Benim namazımı, bir vakit namazımı ifsat eden, ben bu bahçemi bir fakire tasadduk edeceğim diyor. Evet. Değerli kardeşlerim, inşallah biz yine namaz nedir? Huşulu namaz nasıl olur? Bizi cennete taşıyacak namaz nasıl olur? Bunları birçok programımızda işlemeye çalışacağız. Öncelikle bizim gayretimiz, bizim amacımız namaz kılmak olacak. Özellikle gençler, namaz kılacağız. Namazsız Müslüman olmaz. Sonra da bizi kötülüklerden alıkoyacak, efendim bizi cennete taşıyacak, bizi Allah'a gerçekten kul edecek, huşulu, haşyetli bir namaz, dosdoğru bir namazı yakalamanın gayreti içerisinde olacağız. Bak bir elbise alıyoruz değil mi? Bir ayakkabı alıyoruz, bir çorap alıyoruz. Kalitesine bakıyoruz. Kaliteli olmasını istiyoruz. Ama ibadetlerimizin kalitesine o kadar da düşmüyoruz. Oysa ki bize mezar ötesinde o kaliteler lazım diyoruz. Ve bu dileklerimizle şu duayı yapıyoruz. Ya Rabbi bize huşulu bir namazı nasip eyle. Bizi cennete taşıyacak bir namaz nasip eyle. Allah'ım bizi de çoluk çocuğumuzu da namazı kılanlardan ve namazlarında daim olanlardan eyle. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
1: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa'yı dinlediniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini kör etme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kenarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Bakara suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır. Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi için de vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sırtımı sana yasladım, senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle.
2: Aktualite ile ilgilenin, güncel haberleri, özellikle de Müslümanları ilgilendiren haberleri takip edin.
1: İslam'ın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle İslam'ın genel servetine hizmette bulun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

Onlar ki gaybe iman edip namazı doğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda minnet etmeden harcarlar. Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir.

0: فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: براء بن الأزب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Muhakkak ki Allah Azze ve Celle kıyamet gününde şöyle buyuracak: Ey insanoğlu! Hastalandım ve beni ziyaret etmedin. İnsan, Ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi olduğun halde seni nasıl ziyaret edebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki kulum falanca hastalandı da sen onu ziyaret etmedin? Bilmiyor musun? Şayet onu ziyaret etseydin, beni de onun yanında bulacaktın. Ey insanoğlu! Ben seni yedirdim, sen beni yedirmedin. İnsan, Ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl yedirebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki filan kulum senden kendisini yedirmeni istedi de sen onu yedirmedin. Bilmiyor musun? Şayet sen onu yedirseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Ey insanoğlu! Senden su istedim, bana su vermedin. İnsan, Ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su verebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Falanca kulum senden su istedi de ona su vermedin. Bilmiyor musun ki, şayet ona su verseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: hiçbir küçük günahı önemsiz ve basit görme. Çünkü büyük günahlar küçük günahlardan dallanıp budaklanır. Denilmiştir ki, kim ibadette Allah'a yakın oldu, o halk içinde kimsesiz ve garip oldu. Denilmiştir ki, kusurunu itiraf eden insan daima övülür. Kusuru itiraf etmek, Allah katında itibar sahibi olmanın işaretidir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Nefsinle şiddetli bir şekilde mücadele et ki onun yularını ele alasın. Gözünü haramdan ayır. Duygularına hakim ol. İçgüdülerine karşı mukavemetli ol. Onu daima helale ve güzele yönelt. Onunla haram arasında engel ol.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله.

Kıyamet zamanını bilmek ancak Allah'a havale edilir. Onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Allah onlara, "Bana koştuğunuz ortaklarım nerede?" diye seslendiği gün, onlar, "Senin ortağın olduğuna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz," derler.

Önceden tapmakta oldukları şeyler kendilerinden uzaklaşıp kaybolmuştur. Onlar da kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır.

Andolsun ki kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona tarafımızdan bir rahmet tattırsak, o bu benim hakkımdır, kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülmüş olsam bile mutlaka onun yanında benim için daha güzel şeyler vardır der. Biz o inkar edenlere yaptıkları şeyleri mutlaka haber vereceğiz ve onlara mutlaka ağır bir azaptan tattıracağız.''

Biz insana bir nimet verdiğimiz zaman o yüz çevirir, yan çizer, ona bir kötülük dokunduğu zaman da uzun uzun yalvarır.

Ey Muhammed, de ki, ne dersiniz? O Kur'an Allah tarafından gelmiş olup da sonra siz onu inkar etmişseniz, o takdirde haktan uzak bir ayrılığa düşenden daha sapık kim olabilir?

Biz onlara ufuklarda ve kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki Kur'an'ın hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Senin Rabbinin her şeye şahit olması kâfi değil mi?